0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم بسبب الدهر أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Allahu Teala Hazretlerinden nakil ve rivayet yoluyla şöyle buyuruyor. Yani hadisi kutsi okuduğumuz. قال الله عز وجل aziz ve celil olan Allahu Teala ve Tebarek Hazretleri buyurdu ki yüzini beni ezalandırır, bana eza verir. Kim? İbnü Adem'e, Adem oğlu. Şu insan denilen nesil, şu Hazreti Adem Aleyhisselam'ın soyundan gelen mahluklar, bu insan oğulları beni ezalandırır. Neden? Bise bir dehre, dehre sövmek suretiyle. Enet dehru, dehir benim. Biyedeyyel emru, iş benim elimdedir. Ukallibul leyle ve nehar, geceyi gündüzü ben peş peşe getiririm, değiştiririm. Bu hadis-i şeriften ne mana çıkıyor? Önce dehir nedir? Dehir zaman demek, zaman. İnsanoğlu başına biraz sıkıntılı bir hal geldi mi, ağzını açar, gözünü yumar, zamana söver. Allah kahretsin diye mi başlar artık, nasıl başlarsa bir yerden başlar. Öbür taraftan çıkar gider yani. Söver. Sebbetmek, sövmek demek. Zamana sövüyor. Ve Peygamber Efendimizin bize naklettiğine göre Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Ademoğlu böyle zamana sövmekle beni ezalandırır. Neden zamana sövüyor adam? Ezalandırmanın sebebini bulmak için bu sorunun cevabını bulmak lazım. Zamana sövmüş. Allahu Teala niçin ezalanıyor? Bir kere sövmek kötü bir şey de takdire rıza göstermiyor. Benim takdirime rıza göstermeyen, benim hükmüme razı olmayan benden başka bir Allah bulsun. Başka bir Rab bulsun demek dememiş miydi hadis-i şerifte? Takdire rızası yok, sövüp sayıyor. Zaman dediğin ne? Ened dehrü. Zaman benim. Yani zamanı ben halkettim. Ben yarattım. Geceyi, gündüzü benim elimdedir. Peş peşe getiren benim. Eğer geceyi ebedi kılsaydı, kim gündüzü getirebilirdi? Eğer gündüzü ebedi kılsaydı, istirahat edeceğimiz geceyi kim getirebilirdi bize? Rahmetinden geceyi gündüzü yaratmış da bize ihsan eylemiş. Hocam gündüzün rahmet olduğunu anlıyorum da, gecenin rahmet olması nasıl oluyor? Gece olmasa da o zaman görsen. Sen müptelayı gama sor kim geceler kaç saat. Bir hasta olanlara bir sor bakalım. O gece uyku uyuyamayanlara. Sabah nasıl geliyor mu bak. Sen öyle akşamleyin uyuyorsun. Bismillahirrahmanirrahim der misin demez misin? Unutur musun bilmem. Yatağa yatıyorsun uyuyorsun. Sabahleyin namaza zor kalkıyorsun. Ve bu uyumanın bir nimet olduğunun farkında değilsin. Ama bir de hastalara sor bakalım. Sabah oluyor mu? Nasıl oluyor? Hastanelerde hiç kaldın mı? Acaba ne zaman gelecek şu hemşireler? Acaba ne zaman gelecek şu hasta bakıcı diye bakarsın saat 2, bakarsın saat 2 geçiyor. Gene bakarsın 3 geçiyor. Gene bakarsın çok zaman geçmiş gibi gelir, bakarsın 5 geçiyor. Bir türlü bitmez o zaman. Demek ki Allahu Teala Hazretleri her şeyi hikmetiyle yapan, her şeyinde sonsuz, hadsiz, hesapsız akılların erdiği, ermediği hikmetler, faydalar bulunan Allahu Teala Hazretleri geceyi yaratmış. Neden? Ve cealna nevmeküm sübatay. Geceliğin istirahat edeceksin de ondan. Işığı kapatmasan küçük bebek bile uyumuyor. Işık açık kaldı mı seninle sabahlıyor bak.

Diyorsun, küçücük bebek ama oynayıp duruyor. Işığı kapatıyorsun da biraz sonra bakıyorsun dalmış. Heh, tamam. Geceyi bize istirahat için şey yapmış. Allah-u Teala Hazretleri. Gece istirahat ediyoruz, gündüz çalışıyoruz. Gündüz geçimimizi sağlıyoruz. Ekimimizi ekiyoruz, işimizi yapıyoruz. Paramızı kazanıyoruz gece. Gece istirahat ediyoruz, gene ertesi gün dünyaya çalışalım diye. Geceyi gündüzü böyle yaratan Allah-u Teala Hazretleri olduğuna göre zamane ne sövüyorsun? Yani neticede sen Allah'ın sana musallat ettiği şeylere rızan yok. Ondan dolayı başkasını bahane ediyorsun. Ama neticede nereye varıyorsa o laf besbelli. Nereye vardı? Onun için öyle zamana sövmek, ona sövmek, buna sövmek, Allah bu zamanı kahretsin bilmem filan gibi hani böyle şeyler yok. Edepli bir Müslüman ise hadiselerin arkasındaki faili hakikiyi gör. Bu geceyi bu gündüzü yaratan, başa bu hadiseleri getiren, seni yaratan, yaşatan, sonra öldürüp de tekrar huzuruna getirecek olan, diriltecek olan Allah-u Teala Hazretleridir. Allah-u Teala Hazretlerinin takdirine rıza göster, edebini takın demek oluyor. Yani bu hadis-i şeriften çıkan dersler bunlar. Sövmek umumiyetle kötü ama bir de zamana hasreten böyle ileri geri laf söylemek neticede böyle bir noktaya götürdüğü için Allah-u Teala Hazretleri memnun olmuyor bu gibi ifadelerden. Diğer hadis-i şerife geçelim. قَالَ اللّٰهُ اِذَا هَمَّ عَبْد۪ي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا اَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ وَاِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ اَكْتُبْ عَلَيْهِ فَاِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً. Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın Resulullah'tan şöyle nakletmiş. Naklettiğine göre Resulullah buyurmuş ki: "Kâlallah, Allahu Teala Hazretleri buyurur ki." Gene hadisi kutsi oluyor. İfadesi Peygamber Efendimizin ağzından çıkıyor ama Allahu Teala Hazretlerinin kelamı olmuş oluyor. "İzâ hemme abdî bi hasenetin, benim bir kulum, benim kulum bir iyilik yapmaya himmet ederse, kalkışırsa, şu iyiliği yapayım diye kalkışırsa velem ya'melha, böyle niyet ettiği halde sonra da yapmazsa onu. Gideyim filanca hastayı ziyaret edeyim dedi, mani çıktı yapamadı. Veya gideyim falanca kimseye yardım edeyim, zavallı çok yardımcısız kaldı, gidemedi filan. Neyse böyle bir iyiliğe niyet etti, yapamadı. Ketebtuha lehu haseneten, ben ona bu yapmadığı işi yapmış gibi sevap yazarım, hasene yazarım. Yapmadığı halde, niyet etti, iyi niyetle o tarafa yöneldi diye, o iyiliği yapmaya niyet etti diye ben ona hasene yazarım. Yani o iyiliği yapmış gibi yazarım. Fe'in amileha. Eğer o niyet ettiği iyiliği yapmaya muvaffak olur da yapabilirse, yaparsa ketebtüha aşra hasenatin. O zaman bir iyilik yazmam onu. Fazl-ı keremim ile 10 iyilik yazarım. 10 mislisiyle yazarım. Yani karşılığını 1'e 10 veriyor. Bir iyilik yapmış gibi değil de sanki 10 iyilik yapmış gibi. Bir fakir doyurmuş değil de sanki 10 fakir doyurmuş gibi. 10 misli büyütüyor şeyi. Öyle ecir veriyor. O kadarla da kalmıyor. İlâ seb'i mi'eti dıfin. 700 misline kadar artabilir bu. 10 mislinden 700 misline kadar artabilir. Yani sen bir fakir doyurursun, 700 fakir doyurmuş gibi olabilir yani. Neye göre bu? Neye göre 10, neye göre 700 misli? Senin terbiyene göre, senin edebine göre, senin nezaketine, senin zarafetine, senin kulluktaki inceliğine, hassasiyetine, zekana göre. Müslümanlık da zeka işi demiştik ya. Müslümanlık da akıl, fikir, zeka, düşünce, gayret, böyle güzel yaparsan, edebine uygun yaparsan 700 misli alabilirsin. Vera sahibi bir kulun 2 rekat namazı 1000 rekat yerine geçer diye, günahlardan sakınan edepli, gayretli bir kul 2 rekatçık namaz kılıyor, 1000 rekat yerine geçiyor. Farklı, aklı ticarette, işte, güçte olan insandan farklı olacak. Elbette adalet öyle gerektiriyor. Halisane yapan ile öteki türlü yapan arasında elbette bir fark olacak. Allah-u Teala Hazretlerinin lütfuna bak ki yapmadığı zaman bir hasene veriyor, yaptığı zaman 10 mislinden 700 misline kadar verdiğini ifade ediyor. Ve izâ hemme bi seyyi'etin, eğer bir kötülük yapmaya kalkışırsa, himmet ederse, ve lem ya'melha, onu yapmazsa, lem ektub aleyhi, onun aleyhine bir günah yazmam. Yani günaha niyet etti diye yazmam. Yazabilirdi de. Çünkü gönülden geçenler de, aklen düşünülenler de, efendim işlenenler de insanın aslında hesabına geçmesi lazım da lütfu kereminden affediyor Allah-u Teala Hazretleri. Yazmam. Hatta bir başka rivayetten hatırlıyorum ki vazgeçti diye gene bir sevap yazarım. Vazgeçti diye sevap yazarım. Fe'in amileha, kötülükten kendisini alıkoyamadı da o niyetlendiği kötülüğü de yaparsa o zaman bir misli günah yazarım. Yani bak cehenneme gidenler ne kadar kendilerini zorlayabilirler.
zorlayarak ille böyle zorla cehenneme gidiyorlar. İyilik yaparsa 10 mislinden 700 misline veriyor. Katsayı

arasındaki günahlara kefarettir. İki oruç, iki Ramazan aradaki günahlara kefarettir. İki hac aradaki günahlara kefarettir. Hepsi silme, temizleme, koruma, kurtarma, insanı günahların belasından uzaklaştırma çareleri. Bütün bunlara rağmen insan gene cehenneme giderse demek ki amma çalışmış ha cehenneme gitmek için yani. Olağanüstü bir gayret sarf etmiş illa cehenneme gideceğim diye. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize akıl insaf versin. Böyle lütfu çok, keremi bol, hadsiz hesapsız nimetlerle, şefkatle, merhametle böyle muamele eden bir Mevla'nın, bir aziz, celil Allah'ın kuluyuz. Bunca fırsatlara rağmen aman ya Rabbi. Ne kadar zalim insanlarız. Zalûmen cehûlâ diyor ya ayet-i kerimede. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. İnsanoğlu bu emaneti yüklendi, kabul etti. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. O çok zalimdir, çok cahildir. Mübalağa sigasıyla çok zalimdir, çok cahildir. Birazcık insaf ediverse, biraz merhamet ediverse, biraz da onun da canı olduğunu düşünüverse, onun da bir kalbi olduğunu düşünse, onun yerine koysa yapmayacak ama herkes hepsi benim olsun, ötekisi ne yaparsa yapsın diyor. Hem cahil, hem çok cahil, hem çok zalim. Cahil çünkü sonunda başına nelerin geleceğini düşünemiyor, bilemiyor. Allah-u Teala Hazretleri gözümüzden gaflet perdesini kaldırsın. Aklını başına devşiren zeki insanlardan eylesin. Zeka, istikbale ait tehlikelerden kendisini koruyabilmek kabiliyeti. El-keyyisü men dâne nefsehu ve amele limâ ba'del mevt. Zeki kimse, kurnaz kimse o kimsedir ki nefsini zapt eder de ahiret için hazırlık yapar. Diğer hadis-i şerif. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا اَحَبَّ عَبْدِ لِكَائِ اَحْبَتُ لِكَائِهُ وَاِذَا كَرِهَ لِكَائِ كَرِهْتِ لِكَائِهُ Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, diyor Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre, kulum beni sevdi mi, benimle kavuşmayı sevdi mi, bana kavuşmayı arzu etti mi, ahbettü likaehu, ben de ona kavuşmayı severim. O beni sevip isteyip dururken ben ondan ayrı durur muyum? Demek ki ayrılıklar hep bizden, yine kabahat bizde. Ve izâ kerihe likâi, benimle kavuşmaktan hoşnut olmuyorsa, istemiyorsa onu, kaçınıyorsa, kaçıyorsa, kerihtü likaehu. Allah-u Teala Hazretleri kainata muhtaç değil ki, mecbur değil ki, nikah kavuşma. Allah-u Teala Hazretlerine kavuşmak isteyen Allah da onunla ona kavuşmayı istediği için muradına erer. Hani arayan Mevlasını da bulur demişler. Demek ki boşuna söylenmemiş söz bir hadis-i şerifin manasına uygun. Arayan bulur. İsteyen kavuşur. Hiç istedin mi? Bu bana benden yakın olan Allah-u Teala Hazretleri bana bunca nimetleri gönderiyor. Ve huve mahkum eyne mahkumtum. Nerede olsanız yanımda. Ayet-i kerime böyle. Nerede olsanız o sizin yanınızda diyor. Fe eyne ma tüvellû fesemme veşullah. Yönünü nereye dönsen Allah-u Teala Hazretleri orada diyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insanoğluna onun şah damarından daha yakınız diyor. Hiç merak etmiyor mu insanoğlu? Hiç kendisine bunca hediyeleri gönderen, bunca nimetleri veren, bunca izzeti, ikramı bahşeden kainatın en yüksek mahluku yapan, kuşları, koyunları, atları, develeri, balıkları, her mahluku ona musahhar kılan, hepsini kullanmasına izin veren, pişirmesine, yemesine izin veren, kainatta halife yapan Allah-u Teala Hazretlerine, bu sıhhati veren Allah-u Teala Hazretlerine, bu aklı veren Allah-u Teala Hazretlerine, bunca kafirin arasından İslam nimetiyle müşerref kıldığı, kılmak suretiyle şerefli kıldığını böyle düşünüp de insan bunca nimetin sahibini aramaz mı yani? Bu kadar yakınımdaymış, niye ben ondan uzağım? İdrak farkı. Sen idrak etmedikçe uzaktasın. O gene senin yakınında ama senin idrakın uzak. Yani elinde idrak imkanında var. Çalışmıyorsun, uzaklarda kalıyorsun. Bak çünkü sen istemeyince o da istemez ki. Sen ona kavuşmayı istemeyince o da sana kavuşmayı istemiyor. Açmıyor senin gözündeki perdeyi. Gönlündeki şeyi, pası gidermiyor. Bekliyorsun. Görmedim ki ben diyorsun. Gören görüyor, eren eriyor, ulaşan ulaşıyor. Zevkten zevke, makamdan makama uçuyor. Ben bir şey görmedim diyorsun. Göremezsin ki istemeyince. İsteyeceksin. Yanacaksın, yakılacaksın. Bir akşam biraz tuzlu yemek yesen gece hep sular görürsün. İçin kavrulur. Tabii burada kim bilir daha nice ince manalar var. Lika, kavuşmak ama yani biz hep işi bu dünyada kavuşmak tarafından tutturduk. Tabii ve ileyhi türcaun. Öleceğiz, Allah-u Teala Hazretlerine döndürüleceğiz. Kavuşmayı istemez mi insan? Yani hayat mı iyi, ölüm mü iyi? Yaşamak iyi işte. Bak yaşayıp gidiyoruz falan der herkes yani normal olarak ama Mevlana Celaleddin Rumi de ne demiş? Ben öldüğüm zaman sakın benim arkamdan ağlamayın. Üzüntü günü değil, sevinç günü demiş. Sakın vah vah, yazık yazık demeyin. Şeytana uyunca insanın durumu yazık yazık olur yani. Yoksa böyle bir şey yok ki.

0: El firak, el firak, eyvah ayrılıyoruz filan demeyin. Ben ayrılmaya gitmiyorum, kavuşmaya gidiyorum diyor şiirinde. Diyebiliyor musun böyle bak? Nasıl? Şebi Arus demiş. Vefat edeceği günün adını düğün gecesi koymuş. Düğün bayram. Allah-u Teala Hazretlerine kavuşacak. Tabi öyle olması için insanın asi olmaması lazım. İnsanın Allah'ın has kulu olması lazım. Yolunca gitmesi lazım. Yanması, yakılması lazım ki ah şu hayat, şu yük bir gitse omuzumuzdan da bir kavuşsak diye o zaman yanıp yakılacak ama asi mücrim olunca tabi insan utanır huzuruna çıkma. O zaman eyvah şimdi huzuruna çıkınca bir de hesap vereceğiz. Kulum ben buyurdum buyrumu tutmadın nedir bu halin derse benim halim nice olur o zaman bucak bucak kaçıyor insanoğlu tabi. Yani buradan bu hadis-i şeriften bir de şey anlaşılıyor. Ölümü de sevecek Müslüman. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahiret ahir zamanda ümmetler tabaklara üşüştükleri gibi sizin üzerinize çullanacaklar. Tabaktaki yemeğe tatlıya nasıl herkes elini uzatır kapışır yutar. Ümmeti Muhammed'in üstüne öteki milletler saldıracaklar, yağmalayacaklar. Diyorlar ki ya Resulallah o zaman bizim adedimiz az mı olacak? Hayır. Belki bugünden de fazla olacaksınız. Fakat sizden önceki ümmetlerin hastalıkları size bulaşmış olacak. Nedir o hastalıklar? Bir, dünya sevgisi. İki, ölümden korkmak. Kerahiyetül mevt. Ölümden korkmak. İkisi, birincisi de hubbud dünya. Dünyayı sevmek. Ah ben bu dünyadan nasıl vazgeçerim? Bak gölün kenarında ne güzel köşküm var. Yazın motorum var. Motora binerim, balık tutarım. Akşamları efendim balkonda çay demlenir. Eş dost gelir. Oh semaverler kaynar. Ön tarafta efendim dünyanın çeşitli gezilecek yerler var. Bu dünya bırakılır mı? O dünyayı bırakamazsan bir gün o dünya seni bırakacak. Öyle bir bırakacak ki birdenbire bakacaksın bir bitmeyecek zevk verirken beste bir tel kopar ahen gebediyen kesilir. Senin çok hoşuna gidip dururken bu dünyanın sazı tımbır tımbır çalarken tel birden bir kopuverecek. Aa böyle mi olacaktı? Böyle olacaktı ya. İşte hadis-i şeriflerde işte ayet-i kerimelerde o telin kopacağı birdenbire kopacağı bildiriliyor da ondan ikaz ediliyor. Ama ben burayı çok sevdim. Burası 80 yıl, 100 yılı veyahut 120 yılı. Yani istersen biraz daha senin hatırın için büyük bir rakam söyleyeyim. Burası fani. Orası halidine fiha ebeda. Ahiret ebedi. Sonra emin olun bu dünyanın bu parasında, bu pulunda, bu zevkinde, bu safasında, efendim köşklerinde aslında büyük bir zevk yok. Çünkü onlara sahip insanlarla bakıyoruz bizim gibi muzdarip. Onların da başı dertte. Para sahipleri de mesut olmuyor. Çünkü insan bir kere baklava yer, iki kere baklava yer, 50 defa yedirmeye kalkarsan bu sefer yememeye çalışır. Kamçılasan yemek istemez. Demek ki tat baklavada değilmiş. Başka şeydeymiş. Allah insana ağız tadı verirse tuz ekmekle de verir o tadı. Allah yolunda giden bir insanın, Allah'ın rızasına uygun ömür geçiren bir insanın lezzetini, şu kainatın bütün zenginleri bir araya gelse bir anının lezzetini şey yapamazlar, satın alamazlar. Bu hayatın da kendine göre zevkleri, lezzetleri vardır. Lezzet için Allah'a kulluk edilmez ama Allah o lezzeti gene mükafattan veriyor. Daha mesut oluyor hatta belki insan. Onun için lezzeti vesaireyi bir tarafa bırakıp Allah'ın rızasına bakmak lazım. Allah-u Teala Hazretlerine karşı kulluk vazifesini ifa etmeye çalışması lazım insanın. Aklı varsa Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi akıllı kullar eylesin.
1: Amin. Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır.

Ve an Ebu Hüreyre radıyallahu anhu kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den de şu hadis var. Efdalu siyamı ba'de Ramazan şehrullahil muharram ve efdalu salati ba'del farida salatul leyl. Revahu Müslim'in rahmetullahi aleyh. İmam Müslim rahmetullahi aleyh sahihinde rivayet etmiş Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. En faziletlisi. Muharrem haram aylardandır biliyorsunuz. Senenin birinci ayıdır. Zilhicce'den sonra gelir. Haçtan sonraki ilk aydır. Sene onunla başlıyor. Takvim sonradan çıkmıştır ama haçtan sonraki ay olarak bilelim. Efendim o ayda oruç tutmak çok faziletlidir. Muharrem'in biliyorsunuz 9'unda 10'unda veya 10'unda 11'inde aşure orucu tutmak var. Başında, ortasında, sonunda da tutmak olabilir. Bunları kendim söylüyorum. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur diyor Efendimiz. Sözü bu kadar. Ben izahla dediğinde öteki sözleri söylüyorum. Ve efdalu salati ba'del farida, farz namazlardan sonra en faziletli namaz da salatül leyl, geceliğin kılınan namazdır. Gece kalkıyorsun, uykunu veriyorsun, ışık yok, kimse görmüyor, gösteriş yok. Efendim, kendi başına Mevlan ile onun huzurunda dertleşiyorsun, yalvarıyorsun, tevbe istiğfar ediyorsun, gözyaşı döküyorsun, namaz kılıyorsun. Geceliğin kılınan bu iki rekat namaz dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır kıymetini bilene. Çocuğa çikolatayı mı vereyim, şu zümrütümü vereyim desen, çikolatayı alır, zümrütü ne yapacağım der. Çünkü çocuk bilmiyor. Kıymetini bilene geceliğin kılınan iki rekat namaz şu dünyadan ve şu dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Hatta Rabi Bey'deki iskeleli evlerden bile. Bunu da ben söylüyorum, hadiste yok Rabi Bey filan. Yani hepimiz beğeniyoruz ya, böyle sahil, deniz kenarı, vay be, aman ya diye ağzımızın suyu akıyor. Onların hepsinden, Brisbane'ın hepsinden, Avustralya'nın hepsinden, kıtaların hepsinden, dünyanın hepsinden, dünyanın içindeki bütün mücevherattan, toprağın altından, üstünden ne varsa kıymetli şeyler hepsinden daha hayırlı geceliğin kılınan iki rekat namaz. Vay be! Neler kaçırıyormuş millet meğerse. O namazı kılmayınca çok şeyler kaçıyor elden tabii.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأساتيذنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama, onun bütün ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ey Rabbimiz, bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız, bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamber hürmetine. Ey Kerim olan Allah'ım, bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah'ım, bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah'ım, lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah'ım, bizi Kur'an süsü ile süsle. Kur'an ile bize lütfeyle. Kur'an ile bizi şereflendir. Kur'an elbisesini bize giydir. Kur'an hürmetine bizi cennetine koy. Kur'an hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, ey Rahman, ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet eyle. Allah'ım, Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle. Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl. Sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kur'an hidayeti ile bizi hidayete eriştir. Kur'an'ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur'an hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kur'an hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey lütuf ve ihsan sahibi! Allah'ım, kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödemeye yardım eyle. Yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet eyle, annelerimizi bağışla, din ve dünya işlerimizi ıslah eyle, düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle, ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru, ayaklarımızı sabit eyle, kafir toplumlara karşı bize yardım eyle, yüce Kur'an hürmetine. Allah'ım, okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın ruhuna ulaştır ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin ruhlarına da ulaştır ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabi'in ve bütün zürriyetinin ruhlarına da ulaştır. Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeklerin ruhlarına da ulaştır. Ey ihtiyaçları gideren Allah'ım! Ey dualara icabet eden Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi, dualarımızı kabul eyle. Tüm peygamberlere salat ve selam olsun.
senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab.

0: onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
1: Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Ve alihim velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
2: Akra. Akra. Akra. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek

üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı Selam'dır. Güven altına alan Mü'mindir. Görüp gözeten Mü'min'dir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz'dir. Yaptırım gücüne sahip Cebbar'dır. Büyüklükte denge olmayan Mütekebbir'dir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsihi. Subhanallahi rida nefsihi. Subhanallahi rida nefsihi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka

0: في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul-alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-esmâul husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. Velillâhil-esmâul husnâ.

0: Ed'uuhu biha.
1: El Esmaül Hüsna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Er-Rahmanu'r-Rahîmu'l-Melikü'l-Kuddûsü's-Selâm. El-Mü'minü'l-Muheyminü'l-Azîzü'l-Cebbârü'l-Mutekebbir. El-Hâliku'l-Bâri'ül-Musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
1: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, Sabaha çıktığımda

0: seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki, Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, senin kulun ve Resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'elukel afiyete fiddunya vel ahireh. Allahümme inni es'elukel afve vel afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin revati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım.

0: lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve resuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ec'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: الْعَقَدَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Akra dinliyorsunuz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi yeni yıl ne demektir? Aslında hayatın içerisinde kendimizi gözden geçirme, murakabe etme, hayatı sorgulama, doğrularımızı yanlışlarımızı ayırma ve hayatı daha kabul edilebilir, tatmin olunur ve iç huzura götürülebilir olması adına gözden geçirme çentikleridir. Yani tek başına yeni yıl dediğimizde zamanla ilgili, takvimsel bir olayla ilgili olmakla birlikte aslında insan için bir fırsat dönemi. Aynı zamanda fırsat dönemi niyeti tazelemeye yönelik bir fırsat dönemi, zihinsel anlamdaki süreçlerimizi gözden geçirmeye, doğrularımıza ne kadar yaklaştığımızı ya da yabancılaştığımızı gözden geçirmek için bir murakabe fırsatı aynı zamanda yeni yıl. Peki bizim buna ihtiyacımız var mı? Fıtri bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Çünkü fıtratta zaman baskısı ergenlikte ilk yaşadığımız, en yoğun yaşadığımız ve hayatın bizi ya motive eden ya da manipüle eden en temel konularından bir tanesi. Ve aynı zamanda şunu da görüyoruz. Zaman algısı en güçlü olan insanların hayatı en verimli değerlendirdiğini görüyoruz. Belki çocuklara kazandırılacak en önemli beceri zaman algısını oluşturmak ve zaman yönetim becerisini kazandırmak. Ve biz zaman baskısını 27-34 yaş döneminde o toplumsal desteğin bittiğini, tek başımıza birey olduğumuzu idrak etmeye başladığımızda ve hayatımızın üzerindeki etkileri, birçok şeyi kaçırdığımız algısıyla o baskı hissettiğimizde bir anlamda pik yaptığı bir dönemdir zaman algısı. Neden pik yapıyor? Çünkü o güne kadar bir şekilde ebeveynin müdahalesi var, devletin eğitimle müdahalesi var, toplumun müdahalesi var. Ama o yıllara geldiğimizde diyoruz ki ben bu hayatı ne kadar varoluşumla uyumlu yaşıyorum, bu hayattan beklentim ne, katkım ne, kendi hayatımın sorumluluğunu ne kadar taşıyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Akram Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akram Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: 1 Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: sahip olduğumuz zaman içinde bulunduğumuz zamandır. Ama bir de tabii istikbal, önümüzdeki zaman var. İstikbal bizim için avantajlıdır. Çünkü istikbali düşünüp planlama yapmamız mümkün. Çeşitli planlar, projeler, stratejiler, taktikler, efendim niyetler, projeler hazırlamak mümkün. İslam'da yapılmamış olsa bile iyi şeyleri düşünmenin, planlamanın, efendim temenni etmenin, niyet etmenin sevabı var. Onun için istikbale ait böyle ön çalışmalar yapmamız lazım ve yapmak için de fırsat var elimizde. Çünkü henüz o zaman gelmemiştir, gelecektir. Bunların için anlatıyorum sevgili dinleyiciler. Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Zamanı iyi kullanmak Müslümanın önemli bir vazifesidir. Zamanla ilişkisi Müslümanın çok önemlidir. Hepimizin kolunda saat var ama dakikaları var, saniyeleri var. Saatlere, dakikalara, saniyelere, günlere efendim önem vermezsek bu saatin kıymeti yok. Yani dakikalar bile, saniyeler bile kıymetlidir. Bir saniyenin bile boş geçmemesi lazımdır.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Dini yönden Muharrem ayı önemli bir aydır. Zira dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği olduğu için önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de muhtelif hadisi şeriflerinde bu ayla ilgili şunları buyurmaktadır. Kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceleyin kılınan namazdır. Bir insan geçmiş senenin 30 günü olan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler. Muharrem ayına önem kazandıran hususlardan biri de Aşure günü olarak bilinen 10. günüdür. Bugün de oruç tutulmasıyla ilgili pek çok rivayet mevcuttur ve bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün oruç tutarak örnek teşkil etmişlerdir. Bu konudaki hadis-i şerifleri ise şöyledir. Aşure günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan umarım. Bir günün öteki güne içinde oruç tutmak bakımından bir üstünlüğü yoktur. Hepsi eşittir. Ama Ramazan ayı ve Aşure günü müstesna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendileri Aşure orucunu tutmuşlar ve başkaları da tutsun diye emretmişlerdi. Aşure orucunun hükmü nedir diye sahabe-i kiram efendilerimizden İbn Abbas radıyallahu anh'a sorulduğunda şöyle buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletini umarak, öteki günlerden daha faziletli diyerek, riayet ederek bugünden başka bir gün oruç tuttuğunu bilmiyorum. Bugün için bu faziletlidir diyerek tutardı. Aylar içinde de Ramazan orucunu tutardı diye buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif ettikleri zaman orada birilerinin oruç tuttuğunu gördü. Onlara sordu. Bu ne orucu? Niye oruç tutuyorsunuz? Dedi. Onlar dediler ki bugün mübarek bir gündür. Allah bugün de İsrailoğullarını kurtardı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Musa aleyhisselam şükür için bu orucu tuttu diye bildirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki, Musa aleyhisselam bizim kardeşimizdir. Biz ona sizden daha yakınız. Onun sevindiği şeyden sevinmeye biz daha çok riayet ederiz. Dinin esaslarında bir ayrılığımız yoktur. O halde biz de bugünü tutarız dedi. Ashabına Aşure günü oruç tutulmasını tavsiye etti. Yalnız tam onlar gibi olmayalım diye, onlara tabi olmuş olmayalım diye 9'unda ve 10'unda veya 10'unda ve 11'inde tutmayı tavsiye buyurdu. Bu husustaki bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, önümüzdeki seneye çıkarsam, sağ kalırsam, o zamana kadar baki olursam, ömrüm sürerse Muharrem'in 9. günü de inşallah oruç tutacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir soru sorduklarında Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki Ramazan'dan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye ederseniz hangi ayda tutmamı tavsiye edersiniz? Orada bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de orada oturuyormuş, o anlatıyor. Ben orada oturuyordum. Duydum, bu aynen böyle diyor. Peygamber Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen Muharrem'de tut.
Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır.

haram aylardandır. Onun için o ayda tut. Onun içinde bir gün vardır ki o günde Allah eski kavimlerden bazı kimselere tövbe nasip etmiştir. O evvelki insanlara tövbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tövbesinin kabul olunmasını nasip eder. Onun için o ayda oruç tutun.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: Kan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetül tekin. Salavat ve selam ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. İlim en eyyühel ikhvan, en ekterel kitabı kitabullah ve en ekterel hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Neşerrar umuru muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâten finnâf. Tabi seyyidin muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâd. Eyyühennâs, innehu lem yebka min meşşirâtin nübevveh illa rü'yi s-sâlihah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanı o en mükemmel bahtiyarlık bir devri, en güzel zaman. O zamanki ashab-ı kiram ve en büyük bahtiyar insanlar. Bu devri bir daha bulmanın imkanı yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gitti, bir daha peygamber de Cenab-ı Hak yollamayacak. Yollamayacağına göre peygamberin şeysinden bize ne kalacak? Miras, rüyalarımız kalıyor. Meşrat-ı nübüvvet. Nübüvvetin tefsiratlarından bize ancak rüyalarımız kalıyor. Bu rüyalar ki, rü'yi s-salihah. Rüyalar kısım kısımdır. Rüyayı salihan, nefsani rüyalar var, şeytani rüyalar da var, bir de insanın meşgul olduğu hadiselerle gördüğü rüyalar var. Bu rüyalar makul değildir. Makul olan rüya, rüyayı salihadır. Rüyayı salihada insan kendisi rüya göremez, rüya gösterilir. Evtiralihu, buna gösteriliyor bir rüya, görüyor rüyayı. Bundan manalar alıyor, istikametine yol veriyor, istikametini tayin ediyor yani. Bu gördüğü rüyayla. Eftiralihu. Yahut başkası yok mu? Senin için böyle bir rüya gördüm ben. O rüyadan da dersini alıyor. Bunlar mübeşşirat-ı nübüvvettendir. Rüya deyip geçmeyiniz. Ela ve inni nühitu en ekra'al Kur'an râken av tacida. Şimdi ilk İslamlık tabi. Herkes namazını nasıl kılacağını henüz daha pek iyi bilmiyor. Onun için rükûa vardığı vakti de mesela elham okuyabiliyor. Kul vallahu okuyabiliyor rükûda. Secdede kezalik böyle yapabiliyor. Efendimiz dedi ki hayır, rükû ve sücud Kur'an yeri değildir. Rükû ve sücud ancak tesbih yeridir. Burada hemen rükû fe azzimû fîh bir rab. Sübhâne rabbiyel azîm diyerekten Cenab-ı Hakk'ı

Tazim, tesbih olarak da bu tesbih söyledi. Askeriyesi 3 defa. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Sana 5 yapabilirsin, 7 yapabilirsin, 11'e kadar yapılabilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri rükûlarını çok uzun yaparlardı. Hatta ashab-ı kiram bu rükûlarında artık düzelmeyecek mi acaba derlerdi. Rükûdan kalktıktan sonra secdeye inmezler, rükûda ne kadar durdularsa rükûdan sonraki ona bu kadar gelen kalınca olana bu kadar beklerlerdi. Yani 5 tesbihlik, 8 tesbihlik, 10 tesbihlik zaman kadar rükûda ayakta durur, ondan sonra secdeye. Secdede kaç tesbih yaptıysa, iki secde arasında da o kadar gene bekler, ondan sonra ikinci secde yapardı. Bizim gibi Allahu Ekber, Allahu Ekber, yok bu. Ama biz bir alışkanlığın kurbanıyız yani. Alışkanlığın kurbanıyız. Mesela haç vaktine gidiyoruz, burada 5-10 gün onların kıldırdığı namazdan biraz tesir oluyor. Geliyoruz birkaç gün burada devam ediyoruz, arkasından gene bozuluyor, eski hale dönüyoruz. Allah kusurlarımızı affetsin. أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء وزمان ده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى فكمن أن يستجاب يعود فكمن أن يستجاب يعني كمان محقق لا يفتر بولا نماز كدن التكتر ده نمازنا مستجاب لإن دي الله عيلا جزال نماز القرآن الزوق دنس tesbihinizi, rükûlarınızı da güzel yaptınız. Onun arkasından yaptığınız dualar indi ilahiyede müstecaptır. Yine buyuruyor Efendimiz. Eyyühennâs, inni vallâhi mâ âmurukum illâ mâ emerakumullâhu bih. Bak burada güzel bir tembih var Resulullah Efendimiz. İyi insanlar, âgâh mütenebbi olun, iyi dikkat edin. Kısamla söylüyor ki ben size hiçbir zaman kendimden bir şey emretmem. Şunu da şöyle yapın diye kendimden bir şey söylemedim. İlla ma emerakumullahu bih. Ancak Allah-u Teala'nın emrini tebliğ ederiz. Söylediklerim hep Allah-u Teala'nın emirleridir. Onları tebliğ ederim. Açıklarım onların manasını. Ve la enhâkum. Bunu da yapmayın demem size hiçbir şey kendimden. Bunu yapmayın, etmeyin diye kendimden bir şey men etmem. İlla amma nehâkumullahu an. Ancak Cenab-ı Hak neleri yasak ettiyse onları ben de size yasak olarak da tebliğ ederim. Binaenle dikkat edin. فَاَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ Hepimiz rızka muhtaç. Rızkın çok çeşit yolları var. Bin bir çeşit yolu var. Binaenaleyh siz o rızık yollarından kazancınızın halal olan kısmından halal olan kısmını biraz zor kadar irfakul. Kendinizi acıyarak da rızk ile hem haramlardan korunarak rızkınızın sayine talep edin. Rızkınızı bu sırada talep edin. Halal olarak. Ama az olsun da helal olsun. Onun için siz de rızıklarınızı talep ederken haramdan rızık talep etin. Bugünkü hadiseler bunun çok canlı bir emridir. Fevellezi nefsü ebil kasım yedi. Alnının teriyle kazanabilirsen bu senin için ne güzel bir nimettir. Sen ondan sıhhat de bulursun, afiyet de bulursun, ahiret saadetini de bulursun. Çünkü kanın temizdir. Haramdan beslenirsen kanın pistir. Hastalıktan kurtaramazsın kendini. Doktorlara gider paralar, bir askerlere gider. Sıhhatında da hayır olmaz. Hiçbirinde de hayır olmaz. Ahiretinde de tabi adıyla hayır olmaz. Onun için yine buyuruyor. Fevellezi nefsü ebil kasım biyedi. Kendisine efendim ebil kasımdır. Yani Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nefsi Allah'ın elindedir. Nefsim Allah'ın elinde olan Allah'a kasem ederim ki enne ahadikum leyatlubuhu rizguhu. Bak ne güzel söz ama. Ne güzel söz. Efendimiz Allah'a kasem ederek yok ki muhakkak iyi biliniz, dikkat ediniz. Sizin her birinizin rızkı sizi talep eder. Rızkınız sizi talep eder. Rızık seni arar yani. O rızık vaktiyle tayin olmuştur. O seni arar bulur. Ama Hoca Efendi ne yaptın ya ben oturursam evimde. Bu gelip beni nereden bulacak ya? Esbaplar var. Esbaplara tercih de vazifedir. Esbabına tevessül edeceksin, o rızık seni gelip bulacak. Neyse tefsir ama. Tamam, bak bak. كَمَا يَطْلُبُهُ اَجَلُهُ Ecel, biz ecel mi arıyoruz, ecel bizi mi arıyor? Ecel bizi arıyor. Bazen yolda yakılıyor, bazen yatakta yakılıyor, bazen havada yakılıyor. Ecel. Nerede yakalarsa, ecel arıyor çünkü bizi.
Her gün 5 defa yokluyor. Herkesi eder günde 5 defa yoklar. Defter elinde. Hangi saat, hangi dakikada bu adamın ekmeği bitecek, suyu bitecek, alacağı hava bitecek, dünyadan ilgisi kesilecek, elinde defter, barometresi, her şeyi güzel gösteriyor. Onun peşinde günde 5 defa onu yokluyor ve nerede rast geldiyse orada yakalıp götürüyor. Ecel sizi nasıl arıyorsa rızkınız da sizi böyle arıyor. فَاِنْ تَعَسْتَرَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِّنْهُ Oldu ah! Baktık ki rızık zor geliyor. Arıyor bizi ama az geliyor. تَطْلُبُوهُ بِتَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلٍ Öyleyse baktın ki rızkın zorlanıyor sana, az geliyor, sıkıntıdasın. Bunu haram yollara gidip de onun bunun evini soymak, dibinden parasını almak, gırtlağına sarılıp da parasını almak. Ama insanlar bazen böyle zuafada var, hikmet-i ilahi. Yani böyle sıkıntıya düştünüz yoksa sakın haram yollara gidip de böyle rızık kazanmak. Bakmayın, تَطْلُبُوهُ بِتَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلٍ Gir ibadethaneye, ah ya Rabbi de, kıl namazını, aç ellerini, bu mülkün sahibi Allah. Allah, onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir takım kiliseler oturmuş, Allah, Allah, Allah diye bağırıyorlar. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Köpürmüşler böyle tercihler. Dedi yahu, neye bağırıyorsunuz böyle? Sizin sahibiniz Allah sağır değil, duymaz değil. Sizin içinizdekilerin en tatlı köşesine bile vakıf. Esrarınızın en tatlısına, sizin haberiniz olmayan esrarınızı da vakıf Allah-u Teala. Onları bilebilir. Alimin bimâ teamelûn, bimâ yasnaûn. Hepsini biliyor. Bimâ tutuluyor. İçinizdekileri de biliyor. Bunun size bir çaresini söyleyeyim. Yine Efendimiz'in sözlerinde. Bir kimse sabah namazını cemaatle kılarsa, camide kılır. İşrak vaktine kadar camisinde oturur. İşrak vaktine kadar camisinde oturur. İster Kur'an okur, ister tesbih çeker, ister uyuklar. Yatıp da uyuma değil ama. Böyle dalmış orada. Mesela erken şimdi gecelerse ya, dayanamamış da dalmış öyle. Abdesti de bozulmaz, dalgınlık kardeşi uykuları. Ama işrak vaktini bekliyor. Bayram namazını kıldığımız vakitte işrak vakti derler. O vakte kadar zikrullahlı meşgul oluyor. Okuyor, Kur'an okuyor, tesbih çekiyor, bir şeyler yapıyor, yalvarıyor, yıkarıyor. Vakit geliyor. İki rekat namaz kılıyor. Ya Rabbi sen kabul eyle, benim rızkımı da geniş eyle diyor, çıkıyor camisinde. Allah-u Teala bunun rızkını geniş eder. Buna hem de bir hac ve umre sevabı verir. Bu çünkü borç değil. Borç olmayan bir vazifeyi yaptığından dolayı mükafatan. Onun bu yarım saatlik, üç çeyreklik bir ihtiyar zahmet edip de ibadethanede durmasına mükafatan Allah-u Teala ona hem bir hac ve umre sevabını hiç eksiksiz olarak veriyor, hem de rızkına genişlikler veriyor. Diyecektik ki rızık madem ki taksimdir, nasıl genişler? Çeşit şeyler var, yollar var. Bir kere Cenab-ı Hak sahibine bereket verir. O 10 kuruştur. Hep ama o 10 kuruş bitmez bir paradır, bereketli bir paradır. İkincisi, ona kanaat de verir. Bu bana yeter der. Onun için hayatı daima mesut. Hiç sıkılmaz. Yorganına göre ayağını uzatmıştır. Yorganına göre ayağını uzatmıştır. Hiç bunalmaz. Öte taraftan 100 lira kazanır ama yaptığı iş 1000 liraya bas. 1000 lira. Yorganından çok dışarıda. Yorganından çok dışarıda olduğu için 100 lira kazansa yine sıkıntısıdır. Öteki 10 lira kazansa yine rahatladır. Çünkü kanaati vardır. Yorganına göre ayağını uzatmasını bilmiş, öğrenmiştir. Öyleyse siz sıkıldığınız vakitte başka yere değil, تَطْلُبُوهُ بِتَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلٍ Ancak Allah Celle ve Ala'nın taatıyla, burada bize demiş ki, بِتَقْوَ اللّٰهِ Allah'dan korkmak zorunda. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْدَثُ Hiç olmadığı yerde Allah ona rızık kapıları da açar. Bir büyük bir yerde okumuştu da, denizin içerisinden bir kaya parçası eline geçmiş, deniz içerisinde. Kaya parçası nasılsa kopmuş, içerisinde bir kurt. Onun geçen biz de bir müşahede yaptık, bir mermer parçası. Ortasından yarılmış, kesilen yerinden. Fakat içindeki kurda bir şey olmamış. Kurt iç mermerin içerisinde kendisine göre geniş bir yer yapmış ve orada büyümüş. Epeyce büyük bir ev var. Mermerde belli. O adam da bakmış, bu denizin içinde, bu kayanın içinde, her tarafı kapalı kayanın, bunu Allah burada besliyor.

0: Bunu orada Allah besliyor. Ya demiş, beni niçin beslemez? Bu denizin içindeki, kayanın içindeki mahlukunu besleyen Allah, daha ne kadar tatlı yerlerinde kullar varsa hepsinin rızkını veriyor. Veriyor da bizim rızkımızda muhakkak verir. Onun için sen onu takva ile talep et ki, min haysu la yahtesib, ummadığın yerden sana rızıklarına ihsan. Bu ayet-i kerime çok şeydir, canlıdır. Siz takva sahibi olun, günahlardan korkun, evamir-i ilahiye imtisal edin, yasaklardan kaçının. Bakınız Allah-u Teala rızkınızda ne genişlik verecekler. Hiç tecrübe yüzü yok. Söz Allah'ındır. Allah'ın sözü tecrübe edilmeye kalkılır mı hiç? Allah'a sözü. O şek olur, şekte de şey yoktur, iman yoktur. İmanlılar şekten uzaktırlar. Madem ki Allah demiştir, o öyledir öyle. Bakın şimdi buna da. Eyyühennâs, eyyühennâs, zûrûhüm, zûr ziyaretten. Ziyaret edin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tûhüm ve onları gidin. Ziyaret etmek için lazım mı? Bulunduğu yere gidin, onları ziyaret edin. Ve sellimû aleyhim, onlara selam da verin. Gidin, ziyaret edin ve onlara da selam verin. Fevellezî nefsî biyedih. Nefsim yedi kudretinde olan Allahu Celle ve Ala'ya kasam ederim. Bir insan günde 20 kişiye selam verirse ehli cennettir diyerekten de tepsil olmuştur acaba. 20 kişiye selam veren insanlar da çünkü her dördüne Esselamu Aleyküm. İsim bir kez Allah'ındır. Selam Allah'ın ismidir. Allah'ın selamını hatırlıyoruz ve ona da hatırlatıyorsun. O da sana diyor ve aleyküm selam. Allah'ın selamı yani Cenab-ı Hakk'ın ismi iki kere tekrarlanıyor iki tarafta. Onun ismi gönüllerde tazeleniyor. Bu selam dolayısıyla Allah-u Teala 10, 20, 30 sevap veriyor. Selamına göre. Bir de anne, bu selamın elden gitmesi ruhun da gitmesiyle beraberdir. Ruhsuz bir ceset gibidir yani. Selam cesedin, İslamiyet'in ruhudur. Onu kaldırmak ortadan cansız bir İslamiyet olur. Bunun için Efendimiz'in sözüne dikkat buyurunuz. Şimdi ashab-ı kirama selam verdiğimiz vakitte o bize selamını reddederse ya Allah'ın Resulüne selam verdiğimiz vakitte ashab-ı kiram duyuyorlar. Yani hayatları var demek. Hayatı olmayan insan duyar mı? Reddedebilir mi? Edemez. Demek ki onun bir hayat. Ona diyorlar hayat-ı maneviye. Biz uykuda ise ölünün bir eşidir uykuda. Ya. Bir şeyden haberimiz yok. Ama böyle bize rüyalarımız var sizler. Söylenen sözleri duyuyoruz. Ve onunla konuşuyoruz. Cevap da veriyoruz da. Ama öyle bir yatakta duyuyoruz. Hiçbir şeyden de haberimiz yok yani. Sabahleyin kalktığımız yoktu da ben böyle bir rüya gördüm diyerekten nakil de edebiliyoruz. Hafızamızda demek saklanmış o rüya. Demek ki bunun böyle bir misali var. İşte o onlar da ahiret aleminin insanları bizim selamımızı bize reddediyorlar. Ve aleykümselam diyorlar. Onların selamlarına masal olabilmek, iltifatlarına masal olabilmek en büyük bahtiyarlıklardan biri. Onun için biz mesela bazen Konya'ya gideriz. Bazen işte bulut meşhur olan büyükleri duyduğumuz vakitte oraya gideriz. Niçin? Bu büyüğe bir selam verelim de bunun mezardaşı görecek değiliz ki biz. O mezardaşı her zaman. O da buradan verdiğimiz selam gidiyor ama bir insana mektup yazmak suretiyle selam göndermek başka. Bir de kapısını çalıp da Esselamu Aleyküm birader efendi ben de geldim diyerekten bir hediyeyle onun evine gitmek yine başka. Onun başına gider bir Kur'an okursan bir de selam verirsen elbette bunun mükafatını daha fazlasıyla alırsın. Onun için ne bahtiyar insanlardır ki onlar Medine-i Münevvere'de otururlar ve her gün sabah akşam Resulullah'ın huzuruna geçerken ona selam vererekten bir huzur, tazım huzuruyla önlerine durur, selamını da verir geçer. Mukabilinde Resulullah'ın da selamı onlara reddolunur. Resulullah'ın selamını alabilmek de ne büyük bir derdedir. Allah cümlemizi affetsin, tevfikat-ı samadaniyetine mazhar eylesin, dünyanın fani, ahiretin baki olduğunu öğrenip hayatını ona göre tanzim edebilmek imkanlarını cümle ümmeti Muhammed'e bizler de bahsetsen buyurun.
1: Amin.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

zamanını şu anda nasıl değerlendiriyor, nasıl geçiriyor, Allah'ın rızasına uygun mu şu andaki yaptığı işler, bulunduğu yer, efendim iştirak ettiği faaliyet Allah'ın rızasına uygun mu diye düşünmesi lazım. Ve tabii Allah'ın rızası neyse onu yapmaya dönmek. Allah'ın yapmadığı bir iş üzerindeyse, sevmediği bir, yapmayın dediği bir iş üzerindeyse onu da hemen bırakmak gerekir. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri, amali, efali yapmaktır. Sevmediği işleri de bırakmaktır. Zikirden murat da, Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan murat da budur, itaattir. Yani Allah'ı zikredecek, efendim, yani hatırında tutacak ama hatırına getirecek ama hatırına getirdiği halde ona isyan etmeyecek. Hatta hem Allah hatırında, hem Allah'ın efendim kendisini gördüğünü biliyor, hem Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini biliyor, hem de günah üzerinde devam ediyor. Bunun kıymeti yok. Onun için bir insan eğer elinde tesbih olsa, la ilahe illallah veya Allah demekte olsa bile o anda günah üzere, kötü bir yol üzere, yanlış bir iş üzere ise Allah'ı zikretmiyor demektir diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Yani zikirden de murat Allah'ı hatırlayıp Allah'a itaat etmek, rızasını kazanacak işleri yapmaktır. Onun için içinde bulunduğumuz zaman en önemli zamandır, sahip olduğumuz zamandır. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz. Seneyi bırakalım, kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Efendim, şairin Yahya Kemal'in dediği gibi, hani bir tel kopar ahengi ebediyen kesilir dediği gibi, birden hayatın ahengi ebediyen kesilebilir. Tel kopup, yani insanın eceli gelip vadesi yetip bitebilir.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

0: güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Akra, reklam.
1: Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra, bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula.
0: Akra. Reklam. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte,

0: O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit bir icatta. Bir mucit bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
2: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikteyiz, takvimler 17 Haziran Çarşamba sabahını gösterirken. Efendim aynı zamanda 2 Muharrem 1448 sabahına eriştik. Yeni bir Hicri yılı karşıladık. Bir kez daha Hicri yılınızı tebrik ediyoruz. Hayırlı, bereketli bir gün, ay ve yıl olsun inşallah diyelim. Hicri yılın ilk ayı Muharrem ayını idrak ediyoruz. İçerisinde

Aynı zamanda malumunuz Aşura günün doğduğu kıymetli bir gün ki Akremedi sayfamıza girdiğimizde de özel bir mesaj bizleri karşılıyor. Bu hatırlatmayla beraber Sayın Muharrem Nurettin Coşan'ın Aşura, Hazreti Adem Aleyhisselam Efendimizin tövbesinin kabul olduğu gündür. Sen de tövbe et, Hakk'a yönel, dön, Allah'ın rızasına mazhar ol. Veciz ifadesini görüyoruz. 10 Muharrem 1448, 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor aynı zamanda. Takvime göre değerli dinleyenlerimiz, Muharrem ayı içerisindeki önemli günlerden biri aynı zamanda. Bu ayın önemine, ehemmiyetine dair bilgileri de nereden paylaşalım? Akra kişisel hayat planı ajandamıza göz atalım. Muharrem ayı Hicri takvimin ilk ayı malumunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayla alakalı olarak şöyle buyuruyor. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır. Muharrem'in 10. günü Aşura günüdür. Bugün oruç tutmak sünnettir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem'in 9, 10 veya 10, 11. günlerinde Aşura orucu tutardı. Ayrıca Muharrem ayının en hüzünlü olayı Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Muharrem'in 10. günü şehit edilmesidir. Allah şefaatlerini nail eylesin. Duasıyla bu bilgileri görüyoruz. Hatırlatmalar da şöyle. Muharrem sadece zamanın değil niyetlerin de yenilendiği ay. Geçtiğimiz yılın muhasebesi yapılmalı. Bu ayda çokça tevbe istiğfar etmeli. Oruçlar tutmaya gayret etmeli. Zikir ve duaları arttırmalı. Evimize, ailemize ve sevdiklerimize hediyeler almalı. Aşureyi bereket, birlik ve paylaşmak için vesile kılmalı.

Değerli dinleyenlerimiz, 1448 Hicri yılda beraber Akrep Kişisel Hayat Planı'nda beğeniye sunulduğu, pek çok kişinin de merakla beklediği, heyecanla beklediği bir çalışma, ajanda. Burada Hicri ve Miladi takvimin takibiyle beraber aynı zamanda bu yıl içerisindeki önemli gün ve gecelere dair özel hatırlatmaları da görüyoruz. Aynı zamanda yine kişisel notlarınızı alabileceğiniz, çeşitli hedeflerinizi, planlamalarınızı tablolar halinde işleyerek takip edebileceğiniz size özel bir ajanda. Server Yayınları web adresinde yer alıyor. Hatta ilk baskısı tükendi. İkinci baskısı da hazır hale getirildi. Yine ajandamızın sayfalarını karıştırırken yaklaşan Aşure günüyle alakalı bilgileri de görüyoruz. Bugün de Peygamber Efendilerimizin hayatlarında önemli anlar yaşanmıştı. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın işlediği günahtan sonra tevbesinin kabul edilmesi, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin tufandan kurtulması ve bunun hatırası olarak Aşure, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından çıkması gibi önemli zamanları da görüyoruz. Yine bugünün kıymetine dair Mahmut Esat Gürcan hocamızın da nasıl geçirilebileceğine dair tavsiyeleri var. Aşure gününde eve bol bol yiyecek getirmek, çoluk çocuğu sevindirmek, fakirlere çok çok hayır yapmak, sadaka vermek, gusül abdesti almak, dostlara ziyafet çekmek, gündüzü oruç tutmak, gecesini namaz ve zikirle ihya etmek, hasta ziyaret etmek gibi sevaplı işler işlemeye dikkat ve gayret ediniz. Önünüzdeki bütün senenin ve hatta tüm mütebaki ömrünüzün bu minvali üzere hayır ve hasenatla, ibadat-ı taatle geçmesini Allah-u Teala Hazretlerinden temenni ve niyaz eyleyiniz şeklindeki dualarını ve tavsiyelerini görüyoruz. Bu vesileyle tabii az evvel de bahsettiğimiz gibi birlik, beraberlik, paylaşma günlerinden biri olan Aşure'nin çok güzel bir hatırası var. Geleneksel olarak hazırlanan Aşure tatlısı elbette pek çok yerde kaynatılmakta, sunulmakta. Değerli dinleyenlerimiz, bu vesileyle de hatırlatalım. İlim Kültür Sanat Vakfı İLKSAV tarafından da yine bir aşure geleneği hazırlandı. Bu geleneğin yaşatılması anlamında aşure tatlıları hazırlanmakta. Muharrem ayı malumunuz İslam medeniyetinin tefekkür yenilenme ayı. Bu ayın en güzel günlerinden biri de aşure günü. Hem inanç dünyamızda hem de toplumsal hayatımızda derin anlamlar taşıyor. Bin yıllardır süregelen bu gelenekte aşure sadece bir tatlı değil, paylaşmanın, birlikte olmanın ve komşuluğun da sembolü. İLKSAV işte bu kadim geleneği günümüz dünyasının hızına ve ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yorumlayarak aşure gününü yeniden toplumsal hayatın merkezine taşımayı hedefliyor. Evinde aşure yapamayan fakat bu anlamlı günü sevdikleriyle paylaşmak isteyen herkes için zarif, düşünülmüş ve katmanlı hediye paketleri hazırlanmakta. Bunlar arasında ikram yapabileceğiniz askıda aşure, hiç tanımadığınız bir gönle dokunmanız için de bir fırsat. Bu aynı zamanda yanı sıra farklı hediyelerle hazırlanan aşure-i latif, aşure-i has gibi özel paketler söz konusu. Buradan dilediğinizi sizler de ikram edebilir ya da sipariş verebilirsiniz. aşura.server.global web adresinde yer alıyor değerli dinleyenlerimiz. Sayfaya göz attığımızda da güzel bir aşure görseliyle beraber bir kase bereket ifadesini görüyoruz ki asırlık İstanbul usulüyle teki ocağında gönüllü ellerce pişiyor. Bereket suda başlıyor. Kadim baharatların kokusu ekleniyor. Ayrı tatlar bir araya geliyor. Özel lezzetlerle hazırlanıyor titiz bir şekilde ve ortaya işte bu geleneksel lezzet ve ikram çıkıyor. Sizler de birçok gönle dokunmak için ikramların yapılmasına vesile olmak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz. aşura.server.global web adresini değerli dinleyenlerimiz.

Diğer başlıklarla devam edelim programımıza. 1448 Hicri yılını heyecanla karşıladık. Her birimiz için hayırlı, bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Akrada da özel programlar Hicri yıl boyunca sizlerle buluşacak değerli dinleyenlerimiz. Hatırlattığımız üzere yine sohbetler, belgeseller, söyleşiler ve çok daha özel içeriği Akra'dan takip edebileceksiniz. İnsanın akıl nimetine dair farkındalık oluşturan sağduyulu akıl, sağlıklı ve dengeli yaşamı ele alacak ömür boyu sağlık, edebi eserlerin terim anlamlarıyla 90 saniyede edebiyat, manevi önderlerin hayatlarıyla erenler kervanı, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına yönelik özet, özel bilgilerle en güzel rehber, kültür ve medeniyet birikimine dair ses, söz, sanat, kalp, akıl ve ruh dengesine odaklanacak olan içteki huzur gibi pek çok özel içeriği 1448 Hicri yıl boyunca Akra'dan takip edebileceksiniz. Mesajlarınızla da programımıza katılabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. 0501-630-3030 Akra mobil hattına bekliyoruz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Bu yılın ikinci ayı Safer ayında da önemli etkinlikler, programlar var. Doğumlarının Hicri yıl dönümleri vesilesiyle Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esak Göçen hocalarımızı yad ediyoruz. Bu vesileyle 13 Safer 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda Doğuş İşrak ibadeti buluşması gerçekleşecek. Hazırlıklar sürüyor. Kayıt yaptırmak isteyen, programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresini ziyaret edebilir ve buradan ön kayıtlarını oluşturabilir. Bir Muharrem'le birlikte Kabe'nin örtüsü de yenilendi. Kabe-i Muazzama'nın özel dokuma ipek örtüsü bir merasimle metaf alanına getirildi. Tel kırma işiyle bezenmiş örtü özel ekiplerin 8 saate yakın süren çalışmasıyla yerine asıldı. Hz. İbrahim Aleyhisselam tarafından inşa edilen

Allah'ın evi manasına gelen Beytullah ismiyle mübarekleşen Kâbe-i Muazzama, İslam'ın beş şartından birisi olan hac ibadetinin gerçekleştiği mekan olarak biliniyor. Her sene yüz binlerce, milyonlarca Müslümanın hacı unvanını aldığı, milyonlarca kişinin de ziyaretine geldiği Kâbe-i Muazzama'da ipek örtü her yıl değiştiriliyor. Harem bölgesinin Osmanlı hakimiyetine girdiği dönemlerde İstanbul'da hazırlanarak, özel olarak yola çıkan Surre alaylarıyla mübarek emanetler gönderiliyordu. İlk olarak Kanuni Sultan Süleyman döneminde tasarlanan ve ipekle dokunan Kâbe örtüsü Sultan Abdülaziz Han tarafından en son 1861 yılındaki Nakibül Eşrafların nezaretinde İstanbul'dan yollanmıştı. Günümüzde ise Mekke-i Mükerreme'de kurulan bir atölyede otomatik tezgahta dokunan ama ipek kumaşın üzerine nakış ustalarının el işiyle ayet-i kerimeler ve ismi celalleri işlediği şekilde hazırlanıyor. Atölyede yaklaşık 40 kişi çalışıyor ve işleri her yıl yenilenecek örtüyü hazırlamak olan bu ekip 2022 yılından bu yana örtüyü Hicri yılın son günü Kabe'ye gönderiyor ve örtü her yıl Hicri yılbaşı ile değiştiriliyor. Hatırlanacağı üzere evvelki yıllarda hac dönemi Arafat sırasında yapılıyordu Kisve-i Şerif'in değişimi. Son yıllarda bir Muharrem yeni Hicri yılla birlikte değişim gerçekleşiyor. Buna dair özel fotoğraflarla haberi Akramedya'da da bulabilirsiniz. Kabe'nin örtüsü yenilendi başlığıyla sayfamızda yer buluyor haber.

Sayfamızdan bir başka haberle devam edelim. Hayatta hedeflerine ulaşmak ya da hayalini kurduğu mesleğe sahip olmak isteyen birçok kişi zaman zaman geç kaldım düşüncesine kapılabiliyor. Bu duygunun çoğu zaman gerçeği yansıtmadığı da muhakkak. Yoğun yaşam temposu ve çevredeki insanların başarılarıyla yapılan kıyaslamalar geç kalmışlık hissini artırabiliyor. Ancak her insanın hayat yolculuğu farklı. Önemli olanın ne zaman başlandığı değil, hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı vurgusu. Yeni bir beceri kazanmak, farklı hobiler edinmek isteyenler için de yaşın bir engel olmadığı ifade edilmekte ki araştırmalar öğrenmenin her yaşta mümkün olduğunu ve yeni uğraşların zihinsel canlılığı desteklediğini ortaya koyuyor. Geç kalmışlık hissiyle mücadelede başarılı olmuş kişilerin hayat hikayelerinden ilham alınması, hedeflerin yeniden gözden geçirilmesi ve bugüne kadar elde edilen başarıların hatırlanması tavsiye ediliyor bu manada. Ayrıca hedeflere ulaşmayı zorlaştıran nedenler üzerinde düşünmek de motivasyonu artırabilir. Geçmişe takılmak yerine bugünü değerlendirmek gerekiyor çünkü her yeni gün yeni bir başlangıç fırsatı da sunuyor bize aynı zamanda. Araya gitmeden önce şu haberi de paylaşalım. Gece uyumadan birçok kişi telefona bakıyor tabii ama bu durum uyku kalitesini değil çeşitli hastalıkların riskini de artırabiliyor. Bir araştırmaya göre ekrandan yayılan mavi ışık vücudun biyolojik saatini bozmakta. Bu durum melatonin üretimini düşürüyor. Telefon, tablet ve televizyon gibi cihazların yaydığı mavi ışık tümör büyümesini baskılamaya yardımcı olan melatonin hormonun üretimini engelliyor. Melatonin uykuya geçişi kolaylaştıran bir hormon. Karanlıkta salgılanan bu hormonun tek görevi de bu değil. Vücutta kanserle savaşan bir işlevi de var. Ancak geceleri yapay ışığa maruz kalmak melatonin üretimini azaltarak vücudun bu koruyucu kalkanını zayıflatıyor. Yeterli ve kaliteli uykunun yalnızca dinlenmek için değil, kanser ve diğer kronik hastalıklara karşı korunmak için de hayati olduğu vurgulanmakta. Gece uyku kalitesini artırırken riskleri azaltabilecek önerilerse şöyle. Mümkün olduğunca yatmadan en az 2 saat önce ekran kullanımını sınırlandırmak, gün batımından sonra evdeki ışıkları loş hale getirmek, her gün aynı saatte yatıp kalkmaya özen göstermek, cihazlarda gece modunu aktif hale getirmek veya mavi ışık filtreli gözlükler kullanmak, uykuya uygun karanlık ve sessiz bir ortam oluşturmak, vücut sağlığı için önem taşıyor. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan değerli dinleyenlerimiz. Hayırlı sabahlar. Eşsiz Ölü Deniz manzarasıyla güne merhaba ve bu manzara eşliğinde akre dinlemekte paha biçilemez diyor. Hakikaten de harika bir manzara var. Fotoğrafını aktarmış dinleyicimiz. Tuğçe Kumsal Hanımefendi'ye teşekkür ediyoruz. Yüce Rabbimiz 1448. Hicri yılda kalplerimizi imanla nurlandırsın, günahlarımızı affeylesin, bedenlerimize afiyet, rızıklarımıza bereket, yuvalarımıza huzur ve saadet versin. Duasını tüm ümmeti Muhammed'e insanlığa barış, esenlik, ihsan eylesin duasını Konya Karatay'dan Saim Çınar yazarak iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de amin diyerek eşlik edelim. Hayırlı Muharremler, Kırıkkale'den Ahmet Ali Zahit yazmış. Her sabah düzenli olarak takip ediyoruz Akra'yı. Bazen çekmediği de olabiliyor, telefondan dinliyoruz demiş. Nereden takip ediyor şu anda bilemiyorum dinleyicimiz ama lokal arızalar da olabiliyor. Ekiplerimiz de tabii müdahale ediyorlar. Kimi zaman hızla çözülebilen, kimi zaman biraz vakit alabilen durumlarda söz konusu olabiliyor tabii. Bulunduğunuz noktayı da belirtmenizi rica edelim. Teşekkür ederim dinleyicimize. Başka kimler yazmış bakalım. 1448 yeni ajandamızı aldık güzel bir içerikle. Bir yıl boyunca güzel şeyler doldurmayı düşünüyoruz inşallah. Böyle olsun diyor Ömer Bey. Fotoğrafını da iletmiş Akra Kişisel Hayat Planı ajandasını. Ve tüm akra ailemizin, akradaşlarımızın 1448 Hicri yılının mübarek olmasını temenni ediyoruz. Muharrem ayının feyiz ve bereketi üzerimiz olsun inşallah bizlere hayırlar getirsin diyor. Biz de amin diyelim tabii ki. Bir başka dinleyicimiz de uzunca bir süredir dinleyemiyorduk. Çok şükür yeniden dinliyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Akra dinleyince huzur buluyoruz. Ankara'dan Sema Çekiç Hanımefendi bu mesajı paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız.
Mesajlarınızı paylaşmayı sürdüreceğiz. Beysel dinleyelim, ardından tekrar burada olacağız. Günü Merhaba programıyla Akra'da. Fıs.

0: okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.
0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
2: Güne Merhaba programı devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz değerli dinleyenlerimiz. Programı sürerken şimdi bir bağlantımız olacak. Programımızın başında da az evvel paylaştığımız, hatırlattığımız üzere karşıladığımız Hicri yılın ilk ayı Muharrem'in en kıymetli günlerinden biri malumunuz Aşure günü ve bugün vesilesiyle bu yılda ilk sağdan gönülleri ısıtan Aşure hediyeleri hazırlanmakta. İşte bununla ilgili ayrıntıları öğrenmek üzere İlim Kültür Sanat Vakfı ilk sağdan Sayın Levent Saygılı Bey telefon attığımızda program misafirimiz. Levent Bey merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
4: Merhabalar, hayırlı sabahlar diliyorum.
3: Hicri yılınızı tebrik ediyoruz. Nasılsınız efendim?
4: Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
3: Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Tabii heyecanımız artıyor. Çok kıymetli, emniyetli bir gün, mübarek bir gün ve çok güzel de bir hatırası olan bir gün. Birliğin, beraberliğin vesilesi olan, bu kıymeti arttıran bir hediyesi olan gün. Bu yılda ilk savın bu manada hazırlıkları sürüyor elbette. Sizden bu konudaki hazırlıklara dair bilgileri istirham ediyoruz. Buyurunuz.
4: Tabii ki teşekkür ediyorum öncelikle. Tüm Akra izleyicilerinin dün başladığımız yeni Hicri yılını ve Muharrem ayını tebrik ediyorum. İnşallah tüm insanlığa ve özellikle Müslüman kardeşlerimize hayırlar getirsin. Bahsettiğiniz üzere bu senede İlim Kültür ve Sanat Vakfı olarak Aşure kazanımızı kaynatıyoruz. Geçtiğimiz yıl Mustafa Selami Efendi Tekkesi'nde bu kazanı kaynatmıştık. Eyüp Sultan'da bulunan. Şimdi yine oraya çok yakın Şeyh Murad-ı Buhari Hazretlerinin yadigarı olan Murad Efendi Tekkesi'nde ve tekkenin haremlik kısmının mutfağında inşallah bu kazanı kaynatacağız. Bu sene haremlik mutfağını ilk defa devreye

0: almış oluyoruz. Burası Tarım Bakanlığı'ndan gerekli tüm izinleri alınmış bir şekilde ciddi bir altyapıyla hazırlandı. İnşallah burada Türkiye'nin ve komşu ülkelerden dahi gelen organik kaynağında yetiştirilmiş, atalık tohumlarla yetiştirilmiş özel ham maddelerle yaklaşık 27 farklı malzemeyle kaynatılmış, tekke ocağında kaynatılmış, gönüllüler tarafından özenle hazırlanmış güzel bir aşuremiz olacak inşallah.
1: İnşallah. Hakikaten her yönüyle muazzam bir çalışma ve hazırlık var. Hem tarihi bir tekkede, tarihi bir mekanda, hem de geleneksel bir lezzetin usulünce en güzel hassasiyetle hazırlandığı bir hazırlık süreci evet. var. Bir kase bereket diyerek de sayfanızda evet. duyurmuşsunuz.
0: Evet.
1: Asırlık İstanbul usulüyle diye de devam ediyor bu hazırlığa evet. dair bilgiler. Nasıl bir hazırlık süreci var ve hangi ikramlar söz konusu olacak?
0: Bu sene geçtiğimiz yıldan ilhamla yine 3 ayrı aşure paketimiz söz konusu. Birinci paketimiz aşureyi has dediğimiz, içerisinde el yapımı özel çiniler olan ve özel üretim porselen kaplar içerisinde yaklaşık 5 porsiyonluk bir aşure bulunuyor. Hemen yanında yine 600 yıllık bir tarifi olan özel bir koku, buhur suyu ile beraber ikram edilecek. İçerisinde Gaziantep'e has Kutlu kumaşından bir servis bezi ve beraberinde tarihi bir kaşık ile ve çok özel bir kutu içerisinde, çok özel bir ambalajla insanların çok değer verdikleri kişilere hediye olarak ulaştırabilecekleri özel bir paket hazırlandı. Bunun adı Aşure-i Has olarak değerlendirildi. Aşure-i Has'ın dışında yine çok daha geniş kitlelere hitap eden tüm dostların, yani bu yoğunlukta biz fırsat bulamıyoruz, apartmanda, evimizde aşure kaynatma fırsatı bulamıyoruz diyenlere biz yine 2 kişilik cam kaseli kaplar halinde ve özel ambalajlarla, içerisinde mesajımızla birlikte aşureyi ve Muharrem'i ve Hicri yılı çok güzel anlatan mesajlarla birlikte çantaları halinde bunları dileyen dostlarımıza bağış usulüyle ulaştırıyoruz. Bu hediyeleri ister iş yerlerinde personellerine ikram edebilirler, isterlerse apartmanlarında veya yaşadıkları bölgelerde komşularına, akrabalarına aşure farkındalığı, Muharrem farkındalığı, yeni yıl farkındalığı için bunları ulaştırabilirler. Bunun ötesinde üçüncü paketimizde de yine tamamen sağlıklı kullan at kaplar içerisinde bağış olarak tüm dostlardan, geçmişleri için, gönüllerindeki muratlar için, buraya kardeşlik için, bereket için bizim web sitemizden yaptıkları bağışları inşallah Eyüp Sultan'da Ecdat Yadigarı Şah Sultan Külliyesi'nin şerbethanesinden, oradan gelip geçen hiç tanımadığımız dostlarımıza, kardeşlerimize ikram edeceğiz inşallah.
1: Askıda aşure dediğimiz evet, uygulamada evet. bu olacak. Evet. Her yönüyle muazzam. Yani dediğiniz gibi hiç tanımadığınız insanların gönüllerine dokunacağınız, onların tatlı almasına vesile olacağınız, bereketi İnşallah. Paylaşacağınız en önemlisi kısmı da bu zaten.
0: Evet.
1: Bir uygulama. Aşure gününde bu ikramlar dağıtılacak. Peki evet. bu özel paketleri temin etmek için veyahut da bu dağıtıma destek olmak adına hangi Hı-hı. sayfadan nasıl bir işlem yapılması gerekiyor?
0: Şu anda yayına aldığımız aşure.server.global web adresimiz var. Siz de yayınlarınızda duyuruyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Tüm dostlarımız, tüm dinleyicilerimiz, takipçilerimiz bu web sitesinden bu bahsettiğim paketlerle ilgili ve aşurenin hikayesiyle ilgili nereden temin edecekleriyle alakalı tüm detayları oradan öğrenebilirler. aşure.server.global Global adresinde gerekli tüm bilgiler mevcut.
1: Hı hı. Teşekkür ediyoruz Levent Bey. Tabii,
0: biz teşekkür ederiz.
1: İlim Kültür Sanat Vakfı İlk Savı Nuhtesi'nde olan tarihi mekanlar var. Az evvel isimleriyle de yad ettiğiniz. Burada sadece aşureye mahsus değil, yılın evet. Pek çok önemli zaman diliminde gerçekleşen buluşmalar, etkinlikler var. Yakın zamanda da zannediyorum yine hatırlatacağınız bir buluşma söz konusu.
0: Evet, çok iyi bir noktaya değindiniz. Malumunuz Şeyh Murad-ı Buhari Tekkesi ve Mustafa Selami Efendi Tekkesi birbirine çok yakın. Biz buraları maddi açıdan ihya ettiğimiz gibi manevi olarak da ihya edebilmek adına yine bu tekkelerin geleneği olarak kültürel ve dini bir faaliyeti de her ayın ilk pazarında, her hicri ayın ilk pazarında sabah namazı ve dua buluşmasıyla buraları ihya etmeye çalışıyoruz. İnşallah 1448 yılının Muharrem ayının ilk pazarı bu önümüzdeki pazar günü yine Murad-ı Buhari Tekkesi'nde ve Mustafa Selami Efendi Tekkesi'nde bir dua buluşmamız var. Yılın ilk buluşması olduğu için özenle hazırlanıldı. Çok özel Kur'an-ı Kerim okuyucuları, müezzinler orada buluşacak. İnşallah dua programı sonrasında da yine bu bahsettiğimiz aşure ikramımızda Muharrem ayına özel olarak gelen tüm takipçilerimize, misafirlerimize olacak inşallah.
1: Bu hatırlatma için de o halde teşekkür edelim. Arzu edenler için de web sayfanızda ayrıntılar söz konusu, evet, katılmak, evet, isteyenler için.
0: Evet.
1: Yeniden buluşmak, görüşmek üzere diyelim o halde. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Sizler
1: de sağ olun. Hayırlı günler.
0: İyi günler.
1: Değerli dinleyenlerimiz, İlim Kültür Sanat Vakfı'ndan Sayın Levent Saygılı Bey program misafirimiz oldu. Yaklaşan Aşure günü vesilesiyle yapılacak ikramlara ya da bu ikramlara katkıda bulunmak isteyenlere çağrıda ve hatırlatmalarda bulundu. Teşekkür ederek uğurladık kendilerini. Güne merhaba devam ediyor Akra'da.

0: Efendim mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Paylaşmayı sürdürelim bizler de. Çarşamba gününden selamlar. Afyon'dan Fadime Hanım ulaşmış. Her günümüz dünden güzel, şükre vesile olsun. Kazananlardan olma duasıyla arkadaşlara Konya'dan selamlar diyor. Betül Hanım mesajında başka kimler var bakalım. Hicri yılımız mübarek olsun diyor Hatice Hanım. Huzur, bereket, afiyet, sağlık hayatımızdan eksik olmasın diyor. Erol Bey'in duası ve mesajı da bu yönde olmuş. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Yine Konya'dan bugün epeyce katılım var. Veysel Gök Polat da hayırlı sabahlar diliyor. Yusuf Bey Adıyaman'dan selamlarını iletiyor. Erzurum'dan Ercan Bey'in de selamlarını aldık. Teşekkür ediyoruz. Kendilerine de devam edeceğiz. Mesajlarınızı paylaşmaya 0501-630-3030 Akrem Mobil hattına yazabilirsiniz sizler de.
1: Günün dosyası.
0: Bugün dosyamızda teknolojinin kökü toprağın altında başlığıyla bilgiler paylaşacağız. Yeni teknolojileri anlamlandırmaya çalışırken sadece gözümüzle gördüklerimize, tecrübe ettiklerimize odaklanıyoruz. Peki bu teknolojileri ortaya çıkaran ham maddelerin nereden geldiğini merak ediyor muyuz? Oysa yeni çağın asıl hikayesi çoğu zaman yerin altında başlıyor. Hangi ülke hangi madeni çıkarıyor? Kim ayrıştırıyor, kim saflaştırıyor, kim kime satıyor, kimler hangi kritik noktaları tutuyor? Teknoloji savaşının dili değişti. Eskiden petrol kuyuları, boru hatları ve limanlar konuşulurdu. Bugün aynı stratejik haritanın üzerinde neodim, disprosyum, terbium gibi elementler var. Çünkü çağın bütün parlak kelimeleri yapay zeka, elektrikli araç, robot, rüzgar türbini, füze, çip, periyodik tablonun bu eşsiz unsurlarına yaslanıyor. Mesele bu elementlerin yeryüzünde az bulunması değil, ekonomik biçimde çıkarılması, ayrıştırılması ve yüksek saflıkta sanayi girdisine dönüştürülmesinin zorluğu. Onları nadir yapan da bu. Neodim, demir, bor, mıknatıslar olmadan ne elektrikli aracın motoru döner, ne rüzgar türbini elektrik üretir, ne de robotun eklemi hareket eder. Yapay zeka yarışının bile görünmeyen cephesi bu. Veri merkezlerini besleyecek enerji türbinlerinden gelir, o merkezlerde çalışacak robotlar, transistörler ve mıknatıslarla hareket eder. Bunların hepsi de toprağın altındaki birkaç elemente dayanır. Algoritma bulutta koşar ama hızı bazen bir cevherin rafinaj, saflaştırma kapasitesine takılır. Rakamlar da bunu söylüyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Nisan ayında yayınlanan

Nedir rapora göre nadir elementler elektrikli araçlardan yapay zeka veri merkezlerine, robotikten havacılık ve savunma sistemlerine uzanan teknolojilerin temelini oluşturuyor. Bu da hem teknoloji üreten hem de ham maddeye sahip ülkelere kritik avantajlar sağlıyor. Aynı raporda incelenen enerjiyle ilişkili 20 stratejik mineralin 19'unda Çin rafinasyonda lider konumda, ortalama pazar payı yaklaşık %70. Çin'in açıkladığı ihracat kontrolleri tam anlamıyla uygulanırsa diğer ülkelerde yılda 6,5 trilyon dolara varan ekonomik faaliyet risk altına girebilir. Öte yandan Amerika'da çeşitli bahanelerle ülkelere kota ve ambargo getirebilir. Üstelik bu tehlike kağıt üzerinde de kalmıyor. Çin gümrük verilerine dayandırılan habere göre Pekin'in Nisan 2025'te devreye aldığı kontrollerin ardından itriyum, disprosyum ve terbiyum gibi ağır nadir toprak elementlerinin sevkiyatı yaklaşık %50 düştü. Bazı Amerikan havacılık şirketleri jet motorlarında kullanılan itriyumu bulamadığı için üretime ara vermek zorunda kaldı. Çin geçen Ekim'de çıtayı bir kademe daha yükseltti. Yalnızca cevheri değil, mıknatıs üretim teknolojisinin ihracatını bile izne bağladı. Buradan çıkan ders açık. Madenimiz olabilir fakat cevheri ayıramıyorsanız, okside çeviremiyorsanız, mıknatısa, sensöre veya bataryaya dönüştüremiyorsanız, zincirin en büyük katma değerli halkasında kalırsınız. Yeni çağın egemenlik ölçüsü kaynağa sahip olmak değil, kaynağı teknolojiye dönüştürebilmek ve faydalı mühendislik çözümleri üretebilmektir. Türkiye için mesele tam da burada düğümleniyor. Eskişehir Beylikova'daki saha 694 milyon tonluk kaynağıyla Çin'deki Bayan-Ob'dan sonra dünyanın en büyük ikinci rezervi kabul ediliyor. Yıllık 1200 ton cevher işleyen pilot tesis çalışıyor. Endüstriyel tesisin temelinin bu yıl atılması ve tam kapasitede yılda 570 bin ton cevherden yaklaşık 10 bin ton nadir toprak oksidi üretilmesi hedefleniyor. Ancak işin zor kısmı şimdi başlıyor. Sahanın ağırlıklı olarak lantan ve seryum gibi hafif elementler içerdiği biliniyor. Oysa küresel piyasada asıl stratejik değer mıknatıs yapan ağır elementlerdi. Üstelik mıknatıs kalitesinde rafinasyon teknolojisi henüz elimizde yok. Türkiye'nin önünde bu yüzden iki yol var. Birincisi ham maddeyi çıkarıp dünyaya satan klasik kaynak ülkesi olmak. İkincisi o ham maddeyi ayrıştıran, saflaştıran, ara ürüne dönüştüren ve kendi sanayisine stratejik derinlik kazandıran ülke olmak. İkinci yol zordur çünkü nadir topraklar yalnızca madencilik konusu değildir. Kimya, metalurji ve çevre teknolojileri, hassas üretim, patent ve uzun vadeli sanayi politikası gerektirir. Zincirin en kritik halkası da insan kaynağı. Yetkin jeoloji mühendisi olmadan rezervi değerlendiremez, kimyager olmadan cevheri ayrıştıramaz, metalurji mühendisi olmadan alışımı geliştiremez, elektronik mühendisi olmadan sensörü üretemezsiniz. Tüm bunlarda altyapı, yatırım tesisleri, işlenecek bilgi birikimi ve ortaya çıkan teknolojiyi sanayi üretimine aktaracak mekanizmalar ister. Teknolojik bağımsızlık, disiplinler arası ekosistemle inşa edilir.

Yeni teknolojilerden yapay zekanın aklı bulutta, icrası veri merkezinde, sinir sistemi çiplerde, kökü ise tüm yeni teknolojiler gibi toprağın altında. Bu gerçeği erken kavrayan ülkeler geleceğin masasında söz sahibi olacak. Kavrayamayanlar başkalarının yazdığı algoritmanın, ürettiği çipin ve sınırlı saflaştırdığı madenin tüketicisi olarak kalacaktır. Dolayısıyla teknolojinin kökü toprağın altında, onu işlemek, ara ürüne dönüştürmek de büyük bir bilgi birikimi gerektiriyor.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
2: Yeniden birlikteyiz. 9.16 saatlerimiz epeyce ilerlerken saatler ancak trafikte son durum nedir? Bilgileri, son notları öğrenelim. Büşra Pişkin hattımızda. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar.
3: Merhaba, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
2: Teşekkür ediyoruz. Son bilgileri rica ediyoruz. Önce İstanbul trafiği, sonrasında varsa diğer çalışma yapılan güzergahlar.
3: Evet tabii. Bir İstanbul trafiğiyle yine birlikteyiz. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %56 seviyelerinde seyrediyor. Bu Avrupa yakasında %51 seviyelerindeyken Anadolu yakasındaki ciddi yoğunlukla %71 seviyelerinde seyrediyor. Özellikle de Boğaz geçiş noktalarında yoğunluk dikkat çekiyor diyebiliriz. Yine Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Maltepe, Acıbadem ve Kadıköy bölgelerinde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğun. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Şişli, Bağcılar ve Esenyurt bölgelerinde trafik yoğun diyebiliriz. Köprülerde ise durum şu şekilde. Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gidişli gelişli olarak her iki yak için de açık, yeşil gözüküyor. Fakat 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bağlantı noktalarında Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte biraz yoğunluk var diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte ise biraz daha hafif bir yoğun diyebiliriz. Tahmini seyahat sürelerine de bakacak olursak Avrupa

0: diyor. Tabii sabah bu trafik yoğunluğunda bazı trafik kazaları olabiliyor. D100 Yeni Bosna Şirinevler yönünde sağ şerit araç arızası nedeniyle trafiğe kapalı. Beraberinde ise D100 Mecidiyeköy Zincirlikuyu yönünde de sağ şerit trafik kazası sebebiyle trafiğe kapalı. Bu bölgelere ekipler tabii sevk edildi. İlgileniyorlar. Beraberinde diğer çalışma yapılan güzergahlara da bakacak olursak Ankara-Konya yolu arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak gidişli gelişli şekilde sağlanıyor. Balıkesir-İzmir devlet yolu arasında köprü genişleme, derz bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrol olarak sağlanıyor. Yine Trabzon-Rize yolu arasında yapılmakta olan yol çizgisi boyu ile yatay işaretleme ve bordür boyama çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritli olarak kontrol olarak sağlanıyor. Son olarak Antalya-Isparta yolunda ise yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmelerini tavsiye ederiz. Başta İstanbul olmak üzere trafik yol durumunu sizlerle paylaştık. İstanbul yoğunluğunun %56 seviyelerinde seyretmeye devam ettiğini söyleyerek, hatırlatarak trafik bültenimizi burada sonlandırıyoruz.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de.
0: Hayırlı günler.
1: Büşra'nın paylaştığı İstanbul trafiği ve diğer çalışma yapılan güzergahlara dair ayrıntıları değerli dinleyenlerimiz. Bu arada mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Biz de tabii ki hatırlatalım, aktaralım. Hayırlı sabahlar. Yeni hicri yılın tüm İslam alemine, arkadaşlarımıza hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Şanlıurfa'dan Bekir Berlik yazmış bu mesajı. Bu hicri yılda ilk duamız... tüm Müslüman coğrafyaların özgürlüğü olsun. Rabbim onları da görmeyi bizlere nasip eylesin diyor. Cemal Bey Samsun'dan ulaşmışlar. Hayırlı bereketli sabahlar. Fatma Hanım İzmit'ten mesajını aktarmış efendim. Programlarla ilgili gelen sorular var ve çok güzel dualarınız var. Biz de güne merhaba içerisinde aktardık. Gün boyunca da yine tüm programlarla ilgili görüş ve önerilerinizi de Akrem Mobil hattımız 0501-630-3030'a yazabilirsiniz.
2: Hava durumu.
1: Bugün ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Bazı noktalarda yağışlar görülüyor. Batı Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Burdur, Eskişehir çevrelerinde, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde, Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar söz konusu. Bunun dışında kalan tüm yerlerde az bulutlu ve açık bir hava var. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul 28, Bursa 33, İzmir 33, Denizli ve Manisa 36, Antalya 30, Adana 35, Ankara ve Konya 32, Eskişehir 33, Düzce 29, Samsun 27, Trabzon 25, Erzurum 26, Malatya 32, Diyarbakır 37, Şanlıurfa 38 derece.
2: Döviz ve altın fiyatları.
1: Günün ilk rakamları ise şöyle: dolar 46.31, avro 53.92 lirada, altının gramı ise 6.440 lira seviyelerinde.
2: Akra'da bugün.
1: Birazdan 9.30'da günün sohbetini dinleyebilirsiniz Akra'da değerli dinleyenlerimiz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yuşan, Peygamber Efendimizin hicretini anlatıyor. 9.50'de En Güzel Rehber, 10'da Son Peygamber ve İslamiyet programlarımız yayında olacak. Sesli Kitap programımız okudukça 10.50'de, Aile Rehberi 11.40'da, 90 Saniye Edebiyat 12.15'te yayında. 13'te Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Aynadaki İnsan programımızda ailenin psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisi konuşulacak. Hadisler Deryası saat 15'te yayına geliyor. İyilik yapmak bugünkü sohbetin konusu. Yeni programlarımızdan, gündemlerimizden biri sağduyulu akıl üzerine özel bir söyleşi 16-15'te Akra'da sizlerle olacak. Düşünce tarihinde akıl tanımlamaları ve akıllı kimselerin özelliklerinden söz edilecek programda. Dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al 17.05'te, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler.

0: 18'de Erenler Kervanı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin anlatıldığı bölümüyle 22'de Akra'da sizlerle olacak. Bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli hal ve fi külli hin. Esselatu ve selamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'd. Aziz ve sevgili ve muhterem kardeşlerim, şu anda İslami takvim hesaplamalarına, takvim adetine, geleneğine göre yeni bir yılın içine girdik. Allah bu yeni yılımızı hayırlı, mübarek eylesin. Kazançlı eylesin. Sevaplı, ecirli eylesin. Taptaze yeni bir sayfa açıldı önümüze. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret etmiş. Mekke-i Mükerreme'den. Doğduğu yer Mekke. Nerede doğdu Peygamber Efendimiz? Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Kabri nerede? Medine-i Münevvere'de. Mekke-i Mükerreme'de doğmuş. Mekke-i Mükerreme çok mübarek bir mahal. Yeryüzünde ilk mabedin yapıldığı yer. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bibekkete mübareken ve hüden lil âlemin fîhî âyâtun beyyunâtun makamu İbrahim ve men dehalehu kâne âminâ velillâhi alennâsi hiccül beyti men istatâe ileyhi sebîlâ ve men kefere fe innallâhe ganiyyun anil âlemin. İnne evvele beytin ilk mabet, ibadethane vud'a linnâs, insanoğlu ibadet etsin diye yapılmış olan ilk mabet lellezi bibekkede, o Mekke'nin yerinde olan o eski kadim, yeryüzünün en eski mahalli, oradaki yapılmış olan mübarek yapıdır. Kabe'dir yani. Kabe'nin olduğu yerdeki yapıdır. Çok mübarek yer. İbrahim Aleyhisselam o mabedin temelleri üzerinde kendisi inşaatı tamamlamış. Zaten orada bir yer var. Mübarek bir yer. Zaten çoluk çocuğunu götür oraya yerleştir diye Allah-u Teala Hazretleri emrettiği zaman o mübarek yerin, mabedin

olduğu yere çoluk çocuğunu iskan ettiğini biliyor. Efendim çoluk çocuğunun oraya yerleşeceğini dua etmiş. Eskentü min zürriyeti bi vadin gayri zizerin inde beytiken muharram. Senin o muhterem evinin yanına çoluk çocuğumu yerleştirdim diyor. Ev filan görünmüyor o anda. Ekim bitmez bir vadi. Gayri zizere. Ekim bitmeyen bir vadiye taşların arasa çoluk çocuğumu iskan ettim, yerleştirdim diyor. Senin evinin, bu mukaddes mabedinin yanı diyor. Mukaddes yer. Temelleri görünmese bile o anda boş gibi olsa bile mukaddes bir yer. Allah öyle mukaddes eylemiş ve Peygamber-i Zişanımız Mekke-i Mükerreme'ye aşık. Çok seviyor Mekke'yi. Çünkü mübarek yer. Çünkü kendisi mübarek insan. Allah'ın mübarek kıldığı yeri seviyor. Ama Allah-u Teala Hazretleri emreylemiş o Muhammedül Emine, Muhammedünil Emin. O emin, o tatlı huylu, güzel huylu, güzel yüzlü, adı güzel, kendi güzel Muhammed-i Mustafa'ya emretmiş. Ben seni peygamber seçtim. Alemlere rahmetimden dolayı, acıdığından dolayı seni vazifeli gönderdim. Efendim, ya eyyühel müzzemmil, ya eyyühel müddessir, ey böyle elbisesine bürünüp de titreyip duran peygamberim, ne o vahiy geldi diye ne titreyip duruyorsun? Kum fe enzir, kalk, Rabbinin emrini insanlara bildir, ikaz et, ihtar et, uyar onları, uyandır onları. Cehaletten, küfürden, şirkten kurtulmaları için başla söze, Allah'ın davetine başla, kalk. Çünkü ilk Cebrail aleyhisselam'ı gördüğü zaman titremeye başladı. Çok heyecanlandı. Örtün beni üstümü dedi. Eve geldi. Hazreti Hatice validemiz elini örttü. Vahiy geliyor tekrar. Bırakmıyor peşini vahiy. Ya eyyühel müddessir. Ey elbisesine sarılıp bürünen peygamberim. Kum fenzir. Kalk ayağa. Yatma. Titreme. Gevşeme. Kalk. Rabbinin emrini insanlara tebliğ et. Onları korkut. Bak. Böyle küfürle devam ederseniz, böyle müşriklikle devam ederseniz cehennemde cayır cayır yanarsınız diye korkut. Allah'ın azabını haber ver, ihtar et, ihbar eyle, bildir diye emir gelince ne yapsın? Mübarek insan, kimseyi üzmek istemeyen insan, tatlı dilli insan, güleç yüzlü insan, herkesle iyi geçinen insan, herkesin sevdiği, saydığı insan. Ve enzir aşireteke akrabin, en yakın aşiretlerini, sana yakın kavim, kabileni çağır dediği zaman çıktı Sefa tepesine, kendi kavmini isim isim çağırdı. Ey filanca oğulları, ey falanca oğulları, ey filanca oğulları, hepsi gittiler. Çünkü itimatlı bir insan, boşuna konuşacak bir insan değil. Ciddi insan, gayri ciddi bir insan değil. Allah Allah, bu sesleniyor diye gittiler. Hepsi toplandılar. O da Sefa tepesinde şöyle kayalıklarda, evi yakın zaten, doğduğu ev yakın. Mahallesi yani Beni Haşim yurdu. Orada insanlar toplanınca Kabe-i Müşerref'e de yakın. Dedi ki ey kavmim, beni tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Nasıl bilirsiniz? Çok iyisin. Çok dürüstsün. Çok güvenilen bir insansın. Paramızı, mücevheratımızı gelip sana emanet ediyoruz. Her şeyimizi sana emanet bırakıyoruz. Güvenilen insansın. Şu dağın arkasından düşman ordusu toplanmış, tepeden gördüm. Bu tarafa doğru geliyorlar silahlı, sizi asıp kesecekler. Tedbir alın desem inanır mısınız bana? İnanırız dediler. Sen Muhammed el-Emin'sin. Güvenilen Muhammed'sin. İnanırız sana. Dedi ki bakın, evet şu dağın arkasından düşman gelmiyor ama böyle yaşarsanız cehenneme gidersiniz ahiret. Cehennem tehlikesi var. Ahirette biraz daha, sizin bu yaşamınızdan daha sonraki ahiret hayatında cennet var Allah'ın iyi kullarına, cehennem var Allah'ın kahrının tecelli ettiği, Allah düşmanlarının cezalandırdığı yer var. Allah şirki sevmiyor. Şirki bırakın. Küfrü sevmiyor. Küfrü bırakın. İmana gelin. Müslüman olun. Allah'ın varlığını, birliğini anlayın. Aklınızı kullanın. Allah'a güzel kulluk edin diye ikaz etmeye başladı. Güzel. Çok güzel bir şey. Şu taşları ustalar böyle yontmuş, böyle yerleştirmişler. Yukarısında nakışlı yapmışlar. Onlar öyle akıl almaz güzel desenler. Burası güzel, burası güzel. Tamam işte kim yapmış? Taşı ustalar yapmış. Bak izleri var. Taş taraklarının izleri var. Bunu böyle tak tak tak tak vurdular. Bunları yaptılar. Bu önce neydi? Ocaktan çıkmış taştı. Mihrabımızın
kenarı oldu, üstü oldu, süsü oldu, ziyneti oldu. Şimdi o taşı buraya mihrap yapmışlar, eve ocak yapmışlar, beri tarafa eşik yapmışlar, efendim şu tarafa kemer yapmışlar, bu tarafta da put yapmışlar, geçiyorlar karşısına tapınıyorlar. Niye böyle elinizle yaptığınız, konuşamayan, hareket edemeyen, aklı, idraki, hareketi, kabiliyeti olmayan, şu elinizle yaptığınız taşa, ağaca, puta niye tapıyorsunuz? Tapmayın bunlara. Doğru değil mi bu? Çok doğru. Doğru ama muhterem kardeşlerim, her inancın temsilcilerinin etrafında böyle bir şey meydana geliyor. Zümre meydana geliyor, takım meydana geliyor. Efendim, o işi teşvik ediyorlar. Firavun'un öyle avanesi var. Efendim, Nemrud'un öyle avanesi var. Etrafında herkesin böyle şeyi var. Tabii Kureyş'in de o mübarek Kabe'nin hürmetine orada hizmet olsun diye hizmet gören insanlar var. Ondan sonra da kendi akıllarından efendim putlar icat etmişler. Lat demişler, Uzza demişler, Menat demişler. Arapların bir sürü putu var. Her kabilenin başka bir putu var. Hatta bazen putları hamurdan yaparlarmış kendileri. Hazreti Ömer gülerek anlatıyor. Hamurdan yapardık, pişirirdik, sonra da yerdik diyor. Yani bir düzen ve bir kadro meydana gelmiş. Efendim, o düzeni bozmak istemeyen insanlar oluyor onlar. O kadro da efendim tabii Araplar muhtelif yerlerden kalkıp geliyorlar bu Kabe'yi ziyaret etme. Kabe Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanından beri insanların kıymetini bildiği bir yer. Ondan önce de insanlar gelmişler eski zamanlarda ama sonra efendim yeniden inşa etmiş İbrahim Aleyhisselam. Şimdi onlar bu işe razı olmadılar. Makul söylüyor, doğru söylüyor, iyi söylüyor ama efendim çeşitli sebepler oldu. Hak sözü kabul etmemek için çeşitli bahaneler. Şahsi bahaneler, ailevi bahaneler, menfaat bahaneleri, efendim çeşitli böyle bu işten hoşnut olmayan insanlar oldu. Alay edenler oldu. Efendim hakaret edenler oldu. İtiraz edenler oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği inanca güya kendi akıllarından itiraz edenler oldu. Çeşitli şeyler efendim. Peygamber Efendimiz'e bu şair galiba dediler. Kahin galiba dediler. Sihirbaz galiba dediler. Mucizesini görünce sihirbaz dediler. İstikbalden haber verince kahin dediler. Güzel konuşunca, Kur'an-ı Kerim'i okuyunca şair dediler. Efendim bir şeyler yakıştırmaya çalıştılar. Yani olayı bir ciddi incelemek lazım. Tabii ciddi inceleyip kabul edenler de vardı. Hazreti Hatice validemiz gibi, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gibi, Mekke'nin aklı başında insanlarından kabul edenler de vardı bildiğiniz gibi. Ama öyle alay etmekle, sataşmakla, omuz vurmakla baktılar olmuyor iş. Şu Ebul Kasım Muhammed'i, Emin'i öldürelim, bu iş bitsin. İşi kökünden halletmiş olalım dediler. Bir taraftan da tabii diyorlar ki tek kişi öldürürse kan davası olur, ne yapalım? Her kabileden bir tane insan seçelim, hep birden hücum edelim, hepsi birden vursun, kim vur diye gitsin. Bütün kabilelerle bu şey Beni Haşim efendim baş edemez, ne yapalım efendim diyet veririz filan diye düşündüler. Yani neticede öldürmek kastına kadar vardılar. Artık yani Müslümanların işkencesi de bitti de artık yaşama durumu kalmadı. O zaman Allah-u Teala Hazretleri hicreti emretti. Hicret ne demek? Hecere, yehcürü, hecren ve hicreten ve hicranen. Hicret ayrılmak demek. Nereden ayrıldı Peygamber Efendimiz? Ana baba yurdundan, doğduğu vatanı aslisinden, sevdiği Mekke-i Mükerremesinden, efendim aşıkı olduğu Kabe-i Müşerrefesinden ayrı düştü, ayrıldı. Ayrılmak zorunda kaldı. Allah'ın emriyle. Nihayet Medine-i Münevvere'den gelmiş olan insanlara Akabe'de, hani büyük şeytanın taşlandığı yer var ya, Akabe diyoruz, Cemretül Akabe. Orada anlattı Peygamber Efendimiz durumu. Onlar da dediler ki haklısın, kabul.
Beni destekleyin.

0: Bekleriz. Tamam. Buyur bizim şehrimize gidelim. Madem seni Mekkeliler kabul etmiyor, buyur bizim şehrimize gel. Biz seni kendi canımızı koruduğumuz gibi başımızın tacı ederiz, seni koruruz. Ya Ebel Kasım Muhammed dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Medine-i Münevvere'ye davet ettiler. Ve böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeyi hazırlamış oldu. Medine-i Münevvere'yi böylece hicret edilecek yer olarak efendim belirmiş oldu. E oraya gitmeye karar verdi. Tabi nasıl oluyor bu işler? Dikkat edilirse Allah her şeyi planladığı için, evvelini ahirini bildiği için, her şeyi bildiği için Allah işte kulum öyle yap, böyle yap diye önceden ayarlıyor. Bu yeni sene için ne yapacağımızı düşünmek, planlamak, azimimizi, efendim gayretimizi kuvvetlendirmek, geçen sene yaptığımız tecrübelere dayanarak, geçen sene yaptığımız hataları yapmayıp, geçen sene yapmak istediğimizde yapamadığımız iyilikleri yapmak için, geçen seneki hayatımızın tecrübelerinden istifade ederek bu senemizi Allah'ın rızasına uygun geçirmeye çalışmak, bu senemizin ve bundan sonraki ömrümüzün hayırlı olmasını Allah-u Teala Hazretlerinden dilemek.
1: Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.
2: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların

0: menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
2: Fatiha Suresi. Merhaba kıymetli dinleyiciler. Bugün Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısını aralıyoruz. Fatiha Suresi, Kur'an'ın ilk suresi. Bir ön söz değil sadece, aynı zamanda Kur'an'ın özü. 7 ayetlik bir dua, bir yöneliş, bir teslimiyet. Allah'a hamd ile başlar, doğru yolu dilemekle tamamlanır. El-Esas, El-Hamd, Eş-Şükr, Et-Dua gibi birçok isimle de anılır. En meşhur ve kabul gören isimleri Ümmül Kitab, yani kitabın anası, Ümmül Kur'an, yani Kur'an'ın anası gibi isimleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Fatihatul Kitab, yani kitabı açan, kitabın ön sözü olarak tanımlamıştır. Fatiha, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a hamd ile başlayan 5 sureden biri. Diğer 4 sure, En'am, Kehf, Sebe ve Fatır sureleridir. Fatiha suresi, vahyin ilk yılının başlarında, Mekke'de bir kerede tam olarak inen ilk sure. Hayatımız boyunca en çok söylediğimiz, tekrar ettiğimiz dualardan. Fatiha, Allah'a hamd ederek başlar, onu bildiğini, tanıdığını, hesap gününün sahibi olduğunu, İbadete en layık olduğunu, sadece ondan istediğini, kul için en hayırlı olanı onun bildiğini vurgulayarak tamamlanır. Bize istemeyi, dua etmeyi öğretir. Ve sonunda tek bir söz kalır dilimizde. Amin. Öyle olsun. Kabul eyle. Amin.
1: En güzel rehber, İyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
3: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle, Hicri yeni yıla merhaba.

0: Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Önceki programımızda Mute gazası konusunu okumuş ve en son olarak da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mute'de kumandanların nasıl şehit olduklarını Medine'de Müslümanlara bildirişi ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu şehitler hakkındaki duasını okumuştuk. Bugünse ilk olarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Halid bin Velid hakkındaki takdiri ve duasını okuyacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam, Müslümanlara Mute'de şehit olan 3 kumandan hakkındaki müşahedelerini gözleri yaşararak haber verdikten sonra, nihayet bayrağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç, Halid bin Velid aldı. İşte şimdi tandır tutuştu, savaş kızıştı. Allah fethi müyesser kıldı buyurdu. Allah'ım, Halid senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona nusret ihsan buyur diyerek dua etti. Ya'la bin Ümeyye'nin Mute haberini Medine'ye getirişi. Musa bin Ukbe'nin megazisinde bildirdiğine göre, Mute haberini Peygamberimiz Aleyhisselam'a ilk getiren zat Ya'la bin Ümeyye'ydi. Ya'la bin Ümeyye, Mute savaşını ve sonucunu daha anlatmaya başlamadan, Peygamberimiz Aleyhisselam ona, "İstersen onu sen bana haber ver, istersen onu ben sana haber vereyim." buyurdu. Ya'la, "Ya Resulallah, sen bana haber ver." dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam, Mute'de mücahitlerin başlarından geçenlerin hepsini Ya'la'ya vasıflarıyla birer birer haber verince Ya'la, "Seni hak, din ve kitapla peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki, sen mücahitlerin hadiselerinden anlatmadık bir harf bile bırakmadın. Onların işini size ben anlatsaydım, ben de bu kadar anlatırdım." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Allah benim için yeryüzünü aradan kaldırdı.

0: bağırdı da onların savaş meydanlarını gözlerimle gördüm buyurdu. Hazreti Cafer'in şehitlik haberinin ev halkına duyuruluşu. Hazreti Cafer'in zevcesi Esma binti Ümeys der ki, Cafer ve arkadaşları şehit oldukları zaman Resulullah aleyhisselam yanıma geldi. O gün 40 deri de baklamıştım. Ekmekli kamurumu yoğurduktan sonra çocuklarımın yüzlerini yıkamış, başlarını tarayıp yağlamıştım. Resulullah aleyhisselam bana, ''Ey Esma, Cafer'in çocukları nerede? Beni Cafer'in oğullarının yanına götür.'' buyurdu. Ben de kendisini onların yanına götürdüm. Onları bağrına basıp öptü ve kokladı. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. ''Ya Resulallah, babam anam sana feda olsun. Seni ağlatan nedir? Sen niçin oğullarıma, yetimlere yaptığın gibi yapıyorsun? Yoksa Cafer ve arkadaşlarından sana acı bir haber mi erişti?'' ''Herhalde Cafer'den sana bir şey erişmiş olmalı.'' dedim. Resulullah aleyhisselam, ''Evet, onlar bugün şehit oldular.'' buyurdu. ''Vah efendim, vah Cafer'im.'' diyerek feryat etmeye başladım. Kadınlar başıma toplandılar. Resulullah aleyhisselam, ''Ey Esma, sakın ağzından kaba ve uygunsuz sözler kaçırma ve göğsünü de dövme.'' buyurdu. Abdullah bin Cafer de der ki, ''Resulullah aleyhisselam beni ve kardeşimin başımızı okşarken ben onun yüzüne bakıyordum. Gözlerinden süzülen yaşlar sakalından damlıyordu. Ey Allah'ım, Cafer hiç şüphesiz sevabın en güzeline doğru ilerleyip vardı, kavuştu. Sen iyi kullarından onların zürriyetlerine halef olduğun en güzel şeylerle onun zürriyetine de halef ol.'' diyerek dua etti. Peygamberimiz aleyhisselamın Hazreti Cafer'in ev halkı için yemek hazırlatışı. Esma binti Ümeys der ki, Resulullah aleyhisselam kalkıp evine gitti. Kızı Fatıma'nın yanına vardı. Fatıma, ''Vah amcacığım.'' diyerek ağlıyordu. Resulullah aleyhisselam ona, ''Sen ağaççı olarak Cafer üzerine Cafer gibisini ağla.'' buyurdu. Sonra da, ''Cafer ailesi için yemek yapmayı ihmal etmeyin. Onlar için yemek yapın. Onlar bugün başlarının derdiyle, kaybettikleri aile büyüklerinin acısıyla uğraşıyorlar. Onların başına kendilerine bakamayacak hal geldi.'' buyurdu. 3 gün Hazreti Cafer'in ev halkına yemek yapılıp getirildi. Bu, Haşimoğulları hanedanı arasında sünnet adet oldu. Bu, İslam'da ölünün ev halkı için yapılan ilk yemekti. Abdullah bin Cafer de o günlere ait hatıralarını şöyle anlatır. Resulullah aleyhisselam evine girdi ve beni de içeri aldı ve emretti. Benim ve ev halkım için yemek yapıldı. Adam gönderip kardeşimi de getirtti. Kendisinin yanında yemek yedik. Vallahi yediğimiz tatlı ve mübarek bir yemekti. Hizmetçisi Selma hemen arpa kabının yanına vardı. Onu öğütüp kepeğinden ayırdı, pişirdi. Zeytinyağı kattıktan sonra üzerine biber ekti. Onu ben ve kardeşim Resulullah aleyhisselamla birlikte yedik. Resulullah aleyhisselamın evinde 3 gün oturduk. Resulullah aleyhisselamın kadınlarının evlerinden her birinde kendisiyle birlikte kalıyorduk. Sonra evimize döndük. Resulullah aleyhisselam ben ve kardeşim için bir davar işaretleyip gönderdi ve onun üzerine bereket duası yaptı. Ben o davar kadar bereketli ve verimli ne bir şey sattım ne de satın aldım. Resulullah aleyhisselam Cafer'in ev halkının yanına 3 gün uğramadı. Onları kendi hallerine bıraktı. Sonra onların yanına vardı ve ''Kardeşime ağlamayınız artık. Bugünden ve yarından sonra kardeşimin 2 oğluna bakmak da bana aittir.'' buyurdu. Bizi kuş yavrusu gibi evine getirtti ve ''Bana bir berber çağırın.'' buyurdu. Berber çağrıldı. Berber gelip başımızı tıraş etti. Resulullah aleyhisselam, ''Muhammed amcanız Ebu Talib'e daha çok benziyor. Abdullah ise yaratıldığı fiziki yapıca ve huyca bana daha çok benziyor.'' buyurduktan sonra ellerini kaldırdı ve ''Ey Allah'ım, Cafer'in ev halkına hayırla halef ol. Abdullah'ın sağ elini alışverişle mübarek ve verimli kıl.'' diyerek dua etti. Bunu 3 kere tekrarladı. Annemiz gelince ona bunu anlattım. Çok sevindi. Resulullah Aleyhisselam da kendisine, "Sen bu çocukların geçim ve bakımları hakkında hiç endişelenme. Dünyada ve ahirette onların velisi benim. Sen de bugünden sonra kardeşime ağlama." buyurdu. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: Muhterem kardeşlerim, tabi geçen geçti, diyor ki İslam büyüklerinden birisi, geçen geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Doğru, hakikaten geçti, ne yapayım artık, ne yapabilirim? Yapmadığım zaman da geçti, mazi oldu. İstikbal, gelecek zaman, onu da bilemiyoruz. Yani yaşayacak mıyız, istikbale ulaşabilecek miyiz, onu bilemiyoruz. Geçmiş geçti, elimizde bir şey yok. İstikbal henüz gelmedi, getirmek için bir şey yok. O zamana çıkmak için de garantimiz yok. O halde nedir bizim için önemli olan? İçinde bulunduğumuz andır. Onun için demişler ki مَا مَدَا فَاتَ وَالْمُؤَمَّلُ غَيْبٌ فَلَكَ السَّاعَةُ الَّتِي اَنْتَ فِيهَا. Geçen elden kaçmıştır, gelecek kayıptır, belli olmaz ne olacağı. Senin ancak işte içinde bulunduğun an vardır. Onu güzel değerlendirmeye bak demişler. Muhterem kardeşlerim, zamanın kıymetini bilmek ve zamanı iyi değerlendirmek çok önemli. Onun için aman zamanınızı bir hazine gibi bilin, bir sermaye gibi bilin. Bak geçen senenizi nasıl geçirdiyseniz geçirdiniz, bu yeni seneyi güzel geçirmeye gayret edin.
1: Akra, akra, akra.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir hicri yıla adım atmanın huzurunu yaşıyoruz. Muharrem ayının bereketiyle başlayan bu zaman dilimi sadece takvimde bir değişim değil, kalbin kendine dönmesi için de bir davettir. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu gibi, şüphesiz Allah tövbe edenleri sever. Bugün geçmişi geride bırakıp yeni bir sayfayı nasıl açabileceğimizi birlikte tefekkür etmek istiyoruz. Dilerseniz güzel bir eserle başlayalım, daha sonra tekrar huzurlarınızda olacağız.

Kıymetli dinleyicilerimiz, kulağınızdan gönlünüze programı devam ediyor. Muharrem ayı, ibretle tefekkürün iç içe geçtiği mübarek bir zaman dilimidir. Peygamberlerden derin izler taşıyan bu ay, bize sabrı, teslimiyeti ve yeniden bir başlangıç yapmayı hatırlatıyor. Her yeni gün gibi Muharrem ayı da insanın kendi iç yolculuğuna çıkması için bir fırsat oluyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Allah'a içten bir tevbeyle dönün. Tahrim Suresi 8. ayet.

Kıymetli dinleyenler, hayat bazen düşmek, bazen yeniden doğrulmaktır. Tevbe ise bu yürüyüşün en merhametli kapısıdır. Bir divan şairinin diliyle söyleyecek olursak, dön geri ey gönül, kapı açık hala. Allah'a yöneliş, insanın kendine de yeniden merhaba demesidir diyelim ve güzel bir eserle birlikteliğimize devam edelim.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Sevgili dinleyiciler, kulağınızdan gönlünüze programı birbirinden güzel eserlerle ve içeriklerle devam ediyor. Muharrem ayı hicri yılın başlangıcıdır ve zamanın kıymetini işaret eder. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah katında ayların sayısı 12'dir. Tevbe suresi 36. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur: günahından tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Bir başka hadisi şerifte ise Allah kulunun tevbesinden dolayı ıssız bir çölde devesini kaybedip sonra bulan kişinin sevincinden daha çok sevinir. Her dönüş bir rahmettir diyelim ve güzel bir eser arası daha verelim.

Bugün yarın hesap vereceğim bir gün olsaydı ne yapardım? Bu soruyla uyur, her sabah yeniden başlamanın şükrüyle uyanırmış. Kıymetli dinleyiciler, insan zihni belirsizliği sevmez. Yapılacaklar net değilse zihin sürekli açık dosyalar taşır ve bu da yorgunluk oluşturur. Psikolojik olarak plan yapmak, yarın ne olacak kaygısını azaltır, zihne alan açar. Bazen sorun çok iş değil, fazla karmaşadır. Zihin aynı anda çok şey düşündüğünde yorulur. Bu yüzden planlama aslında sadeleşmektir. Bir günün netleşmesi, zihnin de hafiflemesidir. Psikolojik olarak bu durum, bilişsel yükün azalması olarak açıklanır. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Güzel bir eser dinleyeceğiz. Ardından tekrar buradayız.

Evet sevgili dinleyiciler, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın sohbetlerinden bir kesitle bugünkü programımızı noktalıyoruz. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz. Seneyi bırakalım, kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Şair Yahya Kemal'in dediği gibi, bir bitmeyecek zevk verirken beste, bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir. Birden hayatın ahengi ebediyen kesilebilir. Tel kopup, yani insanın eceli gelip, vadesi yetip bitebilir. Sahip olduğumuz zaman, içinde bulunduğumuz zamandır. Bir de tabii istikbal dediğimiz önümüzdeki zaman var. İstikbal bizim için avantajlıdır. Çünkü istikbali düşünüp planlama yapmamız mümkün. Çeşitli planlar, projeler, stratejiler, taktikler, niyetler hazırlamak mümkün. İslam'da yapılmamış olsa bile iyi şeyleri düşünmenin, planlamanın, temenni etmenin, niyet etmenin sevabı var. Onun için istikbale ait böyle ön çalışmalar yapmamız lazım ve yapmak için de fırsat var elimizde. Çünkü henüz o zaman gelmemiştir, gelecektir. 17 Mayıs 1996 İstanbul. Evet, yeni hicri yılımız hayırlara vesile olsun diyoruz sevgili dinleyiciler. Yeniden buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında o yörede tarihleme belirli mühim olayları zikrederek ondan şu kadar önce, bundan şu kadar sonra diye yapılırdı. Mesela Ebrehe, fil takviyeli ordusuyla Kabe'yi yıkmak için Arafat'a kadar, Müzdelife'ye kadar gelmiş fakat Ebabil kuşlarının onların üzerine attıkları taşlarla ordu perişan olup hezimete uğrayıp geri dönüp gitmişti. Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde anlatılan bu olay Araplarca meşhur çok olağanüstü bir olay. Büyük bir ordu Mekke'nin yakınına kadar geliyor fakat Mekkeliler çarpışmadan bir takım manevi musibetlerle perişan olarak yenik ekin taneleri gibi bitik olarak dönüp gidiyorlar. Dolayısıyla bilinen bu meşhur olay Araplar için bir nirengi noktası oluşturuyor ve bir olayı anlatacakları zaman fil yılında oldu, fil yılından 2 sene önce oldu, 3 sene sonra oldu gibi belirtiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da buna benzer isimlendirmelere rastlıyoruz. Müslümanlar, Kureyş kendilerine çok zulmedince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden izin istediler. Hicret etmeye izin çıktı. O zaman dilimine senetül izn dediler. Sonra mühim vefat hadiselerinin olduğu seneye senetül hüzün dediler. Bu isimlendirme sistemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra bazı sıkıntılar getirmeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in halifeliği zamanında hicretten 17 yıl geçtiği sırada Yemen'e hakim ve kadı olarak gönderilen Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh halifeye bir resmi yazı göndermiş. Şaban ayı diye bir tarih atmış ama ay ismi var fakat gerisi yok. Mektup Yemen'den gelip halife Hazreti Ömer'in eline ulaştığı zaman acaba hangi Şaban, şu yakındaki Şaban mı yoksa daha önceki Şaban mı diye tereddüt hasıl olmuş. Bunun üzerine halife Hazreti Ömer, sahabe-i kiramın ileri gelenleriyle istişareler yapmış, ayın seyir durumuna göre belirlenen uygulaması çok kolay, çok sade, herkes tarafından anlaşılabilir ve tarihi olan kameri takvimi seçmişler. Takvim başlangıcının, yılların rakamlarla belirlenmesinin neye göre olacağı konusundaysa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum tarihini esas almak istemişlerse de muhtelif rivayetler nedeniyle olmaz denilmiş. Vefat tarihini düşünmüşler, hüzün oluşturduğu için olmaz denilmiş. En sonunda İslam için çok önemli bir dönüm noktası, çok önemli bir olay olan hicreti seçmişler. İslam'ın hakimiyetinin, galibiyetinin başlangıç noktası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicreti olduğu için bu olay sıfır, başlangıç olarak kabul edilmiş ve hicretten önce, hicretten sonra diye yıllar isimlendirilmeye başlanmıştı.
0: Akran Reklam. Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula. Akran Reklam.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Mekke artık dağına taşına kadar Müslüman olmuştu. Ama içlerinde birkaç müşrik de kalmıştı. Hübel ve Uzza yok edilmiş, kalpleri imandan alıkoyan bütün engeller ve ön yargılar yıkılmıştı. Şefkat peygamberi kimsenin görmediği ve göremeyeceği büyük bir merhamet kucağını açmıştı. 60. bölüm. Ne kadar aldanmışız. Peygamberimiz beyat için gelen hanımlardan zina yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine ve kimseye iftira etmeyeceklerine dair söz aldı. Hint bunun üzerine, ''Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, bizleri ne güzel şeylere davet ediyorsun.'' dedi. Daha sonra da evine giderek taptıkları putu baltayla parçaladı. Bu sırada o puta söylenerek, ''Seninle gurur duyardık, meğer ne kadar aldanmışız.'' diye ağladı. Hint, peygamberimize duyduğu sonsuz sevgiden ötürü ara sıra ona et pişirirdi. O günlerde koyunları az yavru yaptığından yemeklerde keçi eti kullanıyordu. Efendimiz bu durumu haber alınca Hind için bereket duasında bulundu. Hind'in evinde çalışan yardımcı kadın, peygamberimizin bu duasından sonra kuzularımız öyle bir çoğaldı ki hayatımda böyle bir şey görmedim derdi. Hint, Müslüman olmadan önce gördüğü bir rüyayı şöyle anlatmaktaydı. Bir gece rüyamda kendimi kızgın bir güneşin altında gördüm. Ayakta duruyordum. Yakınımda bir gölge vardı ama oraya bir türlü gidemiyordum. O sırada bir de baktım, Allah Resulü geldi. O gelince sanki gölgeye girdim. Bir anda ferahladım. Kureyşliler tarafından Hudeybiye anlaşmasının şartlarını belirlemek üzere Allah Resulüne gönderilen ve ikide bir de yaptığı çıkışlarla sahabileri ve özellikle Hazreti Ömer'i çıldırma noktasına getiren, daha sonra da Huzaları kılıçtan geçirenler arasında yer alarak bu anlaşmanın bozulmasına yol açan kişi Süheyl bin Amr'dı. O anlatıyor. Müslümanlar Mekke'ye girdiğinde eve girip kapıyı kilitledim. Hem Allah Resulüne hem de sahabilere karşı yaptığım hataları gözden geçirdim. Bedir ve Uhud'da onlarla çarpışmış, Hudeybiye anlaşmasının şartlarını istediğim şekilde yazdırmıştım. Yaptıklarım o kadar çirkindi ki beni öldürürler diye korkmaya başladım. Bu yüzden de oğlumu Allah Resulüne göndermeyi düşündüm. Süheyl'in oğlu Abdullah Efendimiz'e gelip, ''Ya Resulallah, babam için eman verir misiniz?'' dediğinde peygamberimiz, ''Ona eman verilmiştir, evinden çıksın.'' dedi ve çevresinde bulunan kişilere, ''Süheyl'e hiç kimse bir şey yapmasın, sert gözle bile bakmasın. Çünkü o akıllı ve şerefli bir insandır. Onun gibi kişiler İslam dininden uzak kalamazlar.'' dedi. Sahabiler Allah Resulü'nün bu hoşgörüsü karşısında bir kez daha şaşkına dönmüşlerdi. Süheyl bin Amr, Huneyn Savaşı'ndan sonra Müslüman oldu. Ve İkrime. Peygamberimizin azılı düşmanlarından Saffan bin Ümeyye ve İkrime bin Ebu Cehil gibi kişiler, fetih sırasında direnen müşriklerin Halid bin Velid tarafından bozguna uğratılması üzerine Yemen'e kaçmışlardı. İkrime'nin hanımı Ümmü Hakim, aralarında Hind'in de bulunduğu 10 hanımla birlikte Allah Resulü'nün yanına gelerek beyat ettikten sonra, ''Ya Resulallah, İkrime senden korkarak Yemen'e kaçtı. Ona eman vermez misin?'' diye sorunca peygamberimiz, ''Ona eman verilmiştir.'' buyurdu. Ümmü Hakim, kocasının bu kadar kolay affedileceğini hiç ummuyordu. Onu bulmak ümidiyle hemen Mekke'den ayrılıp Yemen'e gitti. İkrime o sırada Tihame sahillerine gelmişti. Habeşistan'a gitmek için bir gemi arıyordu. Karısını karşısında görünce çok şaşırdı. Fakat esas şaşkınlığı biraz sonra yaşandı. Allah Resulü onu affetmişti. İkrime eşiyle birlikte Mekke'ye dönerken sanki küçük bir çocuk gibi sevinçliydi. Peygamberimiz İkrime henüz yoldayken, İkrime sizin yanınıza inanmış ve hicret etmiş vaziyette dönüyor. Sakın onun babasına kötü söz söylemeyin. Çünkü ölen kişilere kötü sözler söylemek sadece dirileri üzer, ölülere bir şey ulaşmaz dedi. İkrime biraz sonra geldiğinde Efendimiz onu sevgiyle kucaklayıp, ''Hoş geldin süvari muhacir.'' dedi. İkrime hala şaşkındı. Zorlukla konuşarak, ''Ya Resulallah, eşim bana eman verdiğinizi söyledi.'' dedi. Peygamberimiz ona tebessüm edip, ''Doğru söylemiş.'' buyurdu.
İkrime gözyaşları içinde, "Ya Resulallah, ben senin peygamberliğinin yanı sıra insanların en doğrusu, en iyisi ve en vefalısı olduğuna şehadet ederim," diyerek Müslüman oldu. En büyük Allah düşmanı Ebu Cehil'in oğlu artık bir sahabiydi. İslam dininin geçmişteki günahları sildiğini duymuştu. Buna rağmen eski hayatından pişmanlık duyuyordu. Sonunda, "Ya Resulallah, Allah adına yemin ediyorum ki bugüne kadar insanları Allah yolundan çevirmek için yaptığım savaşların iki katını Allah yolunda yapacak, harcadıklarımın da iki katını Allah yolunda harcayacağım," dedi. O güne kadar putların ve putperestlerin koruyuculuğunu yapan, hatta yapıp sattığı putlarla büyük paralar kazanan İkrim'e, Müslüman olduktan sonra nerede bir put bulunduğunu duysa hemen oraya koşup o putu parçalardı. Kur'an'ı eline alır, yüzüne gözüne sürer, "Rabbimin kitabı, Rabbimin kelamı," deyip ağlardı. Peygamberimiz Ebu Sufyan, İkrim'e, Hint, Süheyl ve Huvaytıt gibi kişileri affetmekle onların müşrik yaşayıp müşrik ölmelerini engelledi. Çünkü onun görevi cennet için adam yetiştirmekti. Süt anne sevgisi. Allah Resulü, "Benim annem," deyip hitap ettiği süt annesinin yanından küçük yaşlarda ayrılmış, uzun süre izini kaybetmişti. Hazreti Hatice ile evlendiği yıllarda Halime Hatun onları görmeye gelirdi. Uğurlu yavrucağı burnunda tütüyordu. Peygamberimiz onunla hasret giderdi, günler boyu üzerine titredi. Sa'd kabilesindeki kuraklığı duyunca 40 koyunla birlikte bir de deve vererek yolcu etti. Allah Resulü'nün süt annesine duyduğu sevgi onun akrabaları için de geçerliydi. Halime Hatun'un kız kardeşi ve iki akrabası Mekke'nin fethinden sonra Efendimiz'i ziyarete gelmiş, hediye olarak da yağ, peynir ve yoğurt gibi şeyler getirmişlerdi. Peygamberimiz onlara süt annesini sorunca vefat ettiğini öğrenip gözleri doldu. Peygamberimiz Halime Hatun'un kız kardeşine yeni bir elbise giydirilmesini ve 200 dirhem gümüş para verilmesini söyledi. Kadıncağız sevinerek dönerken, "Ya Resulallah, sen küçükken de büyükken de ne kadar hayırlısın," diyerek ağladı. Ziyarete gelenlerden Ebu Servan da, "Ya Resulallah, biz seni süt emerken tanımıştık. Fakat o yıldan sonra senden hayırlı bir bebek görmedik. Biz seni gençken de gördük ama senden hayırlı bir gence rastlamadık. Şimdi de öylesin," diye dualar etti. İkisi de doğru söylemişlerdi. Huneyn'e doğru. Mekke'nin fethiyle derin bir nefes alan Müslümanlar bu zaferin üzerinden henüz bir ay geçmeden başka bir tehlikeyle karşılaştılar. Allah'a ve peygamberine duydukları düşmanlıkla tanınan Hevazinlerin lideri Malik bin Avf, Sakif kabilesi ve diğerleriyle birlikte 20 bin kişilik bir ordu kurmuş ve "Muhammed bizim gibi zorlu bir kavimle karşılaşmadı. O bizim üzerimize gelmeden biz ona saldıracağız," diyerek ordusunu Evtas adlı yerde konaklatmıştı. Peygamberimiz bunu öğrendiğinde Abdullah bin Ebi Hadrad'ı çağırarak, "Hevazinlerin yanına git, onlarla birlikte kalıp bilgi topla," buyurdu. Hazreti Abdullah oraya gittiğinde gördükleri karşısında şaşkına döndü. Hevazin ordusunun konakladığı alanda askerlerle birlikte sayısız kadın ve çocuk bulunuyordu. Develer ve sığırlar ve davarlar otluğa yayılmıştı. Ortalık bir panayır yerine benziyordu. Kumandan Malik kesin bir zafer kazanacağına inandığından yanına kadın ve çocukları almaktan çekinmemişti. Peygamberimiz müşrik ordusunu karşılamak üzere 12 bin kişilik bir orduyla Huneyn'e doğru yöneldi. Önce birliğin başında Halid bin Velid vardı. Askerlerin 2000'i İslam dinine yeni giren Mekkelilerdi. Sahabilerden Ebu Abdurrahman el-Fıhri anlatıyor.

oluyor. Huneyn'e gitmek için yola çıktığımızda dayanılmaz derecede bir sıcak vardı. O günü yolda geçirip akşam vakti konakladık. Son derece yorgun ve heyecanlıydık. Sabah yaklaştığında zırhımı giydim ve peygamberimizin bulunduğu çadıra gidip "Ya Resulallah, hareket zamanı geldi" diye seslendim. Peygamberimiz boz katırının eğerlenmesini istediğinde Bilal onun semerini çıkardı. Semer hurma lifinden örülmüştü. Hoşa giden hiçbir yanı bulunmuyordu. Peygamberimiz üstüne iki kat zırh, başına da bir miğfer geçirmişti. Hazırlıklar bittiğinde atına bindi. Sabahın alacakaranlığında Huneyn vadisine gelerek savaş düzenine girdik. Hevazinler iyi savaşçılardı. Kumandan Malik, hava karardığında askerlerinden bir bölümünü Huneyn Vadisi'nin kuytularına sakladı. Müslümanlar bunu fark etmemişti. Saklanan hevazinler savaş başlar başlamaz yerlerinden çıktılar ve mücahitleri kıskaca aldılar. Bu arada onları yoğun bir ok yağmuruna tuttular. Kendilerine eman verildiği için İslam dinine ısınan ve orduya yeni katılan 2000 asker hevazinlerden ürkerek dağılmaya başladı. Bu askerler arasında hala müşrik olanlar bile vardı. Bir kısmı da o ana kadar İslam ordusunun galip geldiğini gören ve ganimet almak isteyen kişilerdi. Bu panik bir süre sonra tüm orduya sıçradı. Yemek yapmak ya da yaralıları tedavi etmek amacıyla İslam ordusuna katılan hanımlardan Ümmü Ümare anlatıyor. Savaş başladığında yanımda bir kılıç bulunuyordu. Ümmü Süleym'e baktım. Onun belinde de bir hançer vardı. Üstelik de o zaman hamileydi. Diğer hanımlardan Ümmü Salit ve Ümmü Haris, "Ey Müslümanlar, savaştan kaçmak sizlere yakışmaz" diye bağırıp orduya yeni katılan askerleri kınıyorlardı. O sırada bayraklı bir adam gördüm ki deve üstündeydi. Düşman ordusunun sancaktarıydı. Hemen önüne geçerek yere düşürdüm ve onu öldürdüm. Daha sonra Allah Resulü'nü aradım. Kılıcı elindeydi. Ordusunu toplamaya çalışıyordu. Bu sırada sayıları 80 ile 100 arasında değişen sahabi, peygamberimizin etrafında etten bir duvar örmüşlerdi. Hanım kahramanlardan Ümmü Süleym, peygamberimizin yanına koşup, "Ya Resulallah, sana beyat eden Müslümanların yaptıklarını gördün mü? Seni yalnız bırakıp gidiverdiler" dedi. Peygamberimiz ona bakıp, "Ümmü Süleym, sensin ha?" diye gülümsedi. Ümmü Süleym son derece kızgındı. "Ya Resulallah, sen bu kaçan kişileri Mekke'yi fethettiğinde bağışlamıştın. Ama onlar ordumuzu bozguna uğrattılar. Bir daha onları sakın affetme ve seninle çarpışan şu müşrikleri geberttiğimiz gibi onları da gebert" dedi. Peygamberimiz ise, "Ey Ümmü Süleym, Allah bana yetmez mi? Bil ki Allah'ın affı çok geniştir. Gücün yettiği zaman iyilik et" buyurdu ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. O sırada Ebu Talha Ümmü Süleym'in belindeki hançeri gördü ve "Bu nedir?" diye sordu. Ümmü Süleym o hançeri çıkartıp "Müşriklerden biri bana yaklaşacak olursa bu hançerle karnını deşerim" deyince Ebu Talha bu sözlere tebessüm edip "Ya Resulallah, Ümmü Süleym'in dediğini duydun mu?" dedi. Savaşın en hararetli anlarında yapılan bu konuşmalar Allah Resulü ve sahabilerinin ne kadar büyük bir tevekkül içinde olduğunu gösteriyordu. Putlara tapmakta ısrar etmelerine rağmen Müslümanlar arasına katılan ve ganimetten pay almaya çalışan bazı Mekkeli askerler kendi arkadaşlarına seslenip, "Ey Mekkeliler, artık eski dininize dönebilirsiniz. Artık sihir bozuldu. Muhammed ve askerleri yenildiler" diye bağırdılar. Bu arada Şeybe ve Saffan adlı müşrikler Uhud Savaşı'nda öldürülen babalarının intikamlarını almak üzere Allah Resulüne doğru ilerlediler. Şeybe, peygamberimizin arkasından sokularak kılıcını kaldırdığı anda kendisiyle onun arasında oluşan ve yıldırımı andıran bir alev tarafından engellendi. Yanacağını zannederek geri çekildi. Şeybe bin Osman daha sonra bu olayı anlatırken peygamberimizin Allah tarafından korunduğunu işte o an anladım demekteydi. Peygamberimiz Şeybe'yi gördüğünde ona gülümseyerek "Ey Şeybe, anası ağlayasıca yanıma gel" buyurdu. Şeybe titreyerek yanına gittiğinde peygamberimiz elini onun göğsüne koyarak "Allah'ım, Şeybe'nin içindeki şeytanı def et" diye dua etti. Yüce Allah,

0: okudukça. Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
2: May endless blessings be upon thee, O sweet and beautiful Madani.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
1: Varoluşçu felsefenin ilk kurucularından Kierkegaard özellikle kaygı kavramını, insanın varoluşunu fark ettiği andaki kaygısını ve seçeneklerin çokluğu karşısındaki baş dönmesini çok güzel ifade etmiştir kendi felsefesi içerisinde. Ve kendisi de aslında insanın en büyük işinin kendini gerçekleştirmek, kendini tanımak olduğunu belirtmiştir. Buradan yola çıkarsak aslında hani varoluşçuluğu çok eskiye, destanlara bile dayandırabiliriz. Mesela Gılgamış destanında Kral Gılgamış çok yakın arkadaşının ölümüyle kendi ölümünü sorgulamaya başlamıştır ve bir varoluş kaygısı çekmeye başlamıştır. Tabii bunun adı konmasa bile o dönemlerde geçmişe doğru biz baktığımızda bunu algılayabiliyoruz. Daha sonraki dönemlerde de birçok farklı kişi kendi meşrebine göre bunu değerlendirmiş. Daha sonra işte Viktor Frankl özellikle kendisi bu toplama kamplarında geçirdiği hayat tecrübesinden sonra yaşadığı güç şartlardan yola çıkarak ama o güç şartlar arasında kendisinin hayatı anlam arayışının kendisini çok ayakta tuttuğunu fark ederek varoluşçu psikoterapinin temellerini atmıştır aslında. Günümüzde de birçok terapist çok farklı yöntemler kullansa da hiçbirimiz aslında hastalarımızın bize getirdiği varoluşsal kaygılardan kaçınamayız hekim olarak. Psikologlar da kaçınamaz bundan. Yani varoluşçu psikoterapist olarak kendimizi tanımlamasak bile bunlar bizim önümüze gelir. İçinde tanımladığı boşluk duygusu olarak gelir. Hayat akıp gidiyor, ben kendimi savrulmuş hissediyorum olarak gelir. Hedeflerim, amaçlarıma ulaştım. İşte üniversiteyi kazandım. Çok güzel bir işim var ama mutluluğum geçti. Mutluluklar bu şekilde gelip gidecek mi hayatımdan? Gelir. Tabii ki hastanın bize ilk geliş şikayetleri nedir? Ona bakmak lazım. Şimdi bazen boşluk duygusuyla gelen hastamız veya hayatın hiçbir anlamı yok diyen hastamız ağır bir depresyonda olabilir. Ve ağır bir depresyondaysa bu depresyonun biz mutlaka biyolojik yönünü tedavi etmek durumundayız bir hekim olarak. Daha sonra hani bu biyolojik parametreler toparladıktan sonra biyolojik semptomlar işte uykusuzluğu, iştahsızlığı, üşengeçliği, dikkat ve konsantrasyon azalması düzeldikten sonra hasta zaten diğer şeyleri getirmeye başlar. Diğer temel kaygılarını, hayatın anlam arayışını, işte boşluk duygusunu veya işte ölüm kaygısını, ölüm anksiyetesini getirebilir. Bunların üzerinde de terapistin de öncelikle kendisi de bir insan olarak bunları yaşadığı için kendisinin de bu sorunlar üzerine gidebilecek serin kanlılığı göstermesi gerekiyor. En başta kendisinde, sonra da hastasının bu yolculuğunda ona eşlik edebilmesi gerekiyor.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl, hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl, ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
4: Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Hicri yeni yılınız hayırlı ve mübarek olsun, feyizlerle dolsun. Allah-u Teala Hazretleri bu Hicri yılını bütün alemi İslam ve bütün Müslümanlar için hayırlı ve mübarek ve müteyemmen eylesin, şerleri def eylesin, hayırları fetheylesin, lütfuna mazhar eylesin, müşkilatları halleylesin, müşkillerin hallini asan eylesin, derdi olan kardeşlerimizi dertlerinden kurtarsın, borçlu olan kardeşlerimizin borçlarını eda etmelerini nasip eylesin, cümle kardeşlerimizi mutlu ve bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Demek ki bir kere oruca teşvik var. Biz de kardeşlerimizi bu oruç hususunda uyarıyoruz. Muharrem ayı girmiştir. Çokça oruç tutun. Bir gününe 30 gün veriliyor. Yani tabii bildiğimiz umumi kaide yapılan bir iyiliğin en aşağı 10 misli olmasıdır. Burada 10 mislinden fazla, 30 misli oluyor. Demek ki bir gün oruç tutsa 30 gün tutmuş gibi sevap kazanacak. Güzel bir şey.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Lut aleyhisselamın kavmini ve ailesini aşırılıklardan dolayı uyarması ve sonrasında yaşananlar.
1: İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Lut'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir, emin bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun, bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da bu kadar insan içinde erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Dediler ki, ey Lut, andolsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu çirkin işinizden nefret edenlerdenim. Ey Rabbim, beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar. Buna karşı biz de geriye kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı dışında onu ve ailesini ve inananları topyekün kurtardık. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik, helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini

0: silmek öğreti verdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın dedik. Andolsun ki onları bir sabah artık kurtulamayacakları kararlı bir azap bastırıp kaplamıştı. İşte azabımı ve uyarılarımın akıbetini tadın dedik. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. Üzerlerine helak eden bir taş yağmurunu yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını, karısı hariç kurtardık. Çünkü o, gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu?
1: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Çok önceki uygarlıklarda bugüne kıyasla oldukça sistematik kabul edilecek takvimler söz konusudur. Mesela eski Mısır'da bir sene 12 ay her biri 30 gün olmak üzere toplam 360 günden oluşur. Buna 5 gün ilave edilir. Gerçek güneş senesi Mısır takvimine göre 6 saat daha uzundur. Bu durum Mısırlılar tarafından bilinmektedir. Buna karşın onlar bunu bir problem olarak görmemişlerdir. Takvim hesaplamalarından bağımsız olarak gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un döngüsel olarak ortaya çıkması Mısırlılar için oldukça anlamlıdır. Mesela bu yıldızın görünmesiyle Nil Nehri'nin yakında taşacağını tecrübeyle öğrenmişlerdir. Mısırlılar bu gibi önemli olaylarla takvim arasında doğrudan bir ilişki kurmadıklarından takvimlerini yenileme ihtiyacı da duymamışlardır. Mısır takviminin yanında Babil ve Musevilerin takvimi de Gregorian takvimini öncülleri olarak kabul edilebilir. Musevi takvimine göre en önemli zaman birimi haftadır. Haftayı zaman birimi olarak kullanan uygarlık M.Ö. 3. yüzyılda Babillilerdir. 7 sayısı Ön Asya'da kutsal olarak kabul edilir. Babilliler haftanın 7 gününe çok ilginç bir biçimde 7 gök cisminin adını vermişlerdir. Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn. 7 günlük hafta anlayışı M.Ö. 3. yüzyılda Museviler tarafından da kullanılmaya başlanmış, haftanın günleri cumartesiye kadar yani Şabat'a kadar numaralandırılmıştır. Son 1000 yılda mevcut takvim sisteminde birçok reform yapılmış. Eskiler yenilerle değiştirilmiş, bazen günler eksik kabul edilmiş, bazen artık günler oluşmuş, bazen de dönemler farklı ölçütlere göre değerlendirilmiştir. Bu bağlamda sadece hafta zaman birimi kendini hemen hemen bütün takvimlerde korumuştur. Hafta yaklaşık 2000 seneden beri zaman birimi anlamında değişmeden kalabilmiştir. Eski Roma'nın kullanmış olduğu takvimde başlangıç olarak Roma'nın kuruluşu kabul edilmiştir. Buna rağmen senelerin sayılması sırasında Roma'nın kurulmasına rakamsal olarak bir değer verilmediğinden dolayı takvimin başlangıç tarihi tam olarak tespit edilememektedir. Sene isimleri genel olarak o dönemde iktidarda olan kralın ismini atıfla verilen eski Roma takviminde hesaplar ay yılına göre ayarlanır ve sene 10 aya bölünürdü. Bu takvimdeki ay isimleri Martius, Aprilis, Maius, Junius, September, Oktober, Novemberi, Juniarius, Februarius ve Quintilis'tir. Bu takvimde Musevilerden farklı olarak haftanın başlangıç günü pazar olarak kabul edilmiştir.

Bu zamandan beri pazar günleri dirilmenin hatırlanması olarak Hristiyanların kutsal günü olarak kabul edilmiştir. Bunlardan başka Çinlilerin, Budistlerin, Kıptilerin, İranlıların ve Bahailerin kendilerine has birer takvimleri varsa da Gregorian takvimi tüm dünya ülkeleri tarafından kabul görerek kullanılmakta olup uluslararası ilişkiler, ticaret, kültür ve sanat faaliyetlerinin ortak takvimi haline gelmiştir. Sözlük diliyle doğrultmak, düzeltmek, değerini belirlemek anlamlarına gelen takvim kelimesi, terim olarak bir olayın belli bir başlangıca göre akıp giden zaman içerisindeki yerini, boyutlarını verme ve bunu veren belge demektir. Söz konusu boyutlar yıl, ay, gün sayısı ve gün adı şeklinde belirlenmiş olduğundan takvim, kısaca zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur denilebilir. İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak güneşi ve ayı kullanmışlardır. Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşünü esas almışlardır ki bu süre 365 gün ve 6 saattir ve bu şekilde oluşturulan takvimlere de güneş takvimi denilmektedir. Ayı kullananlarsa ayın dünya etrafında 12 kez dönmesini 12 çarpı 29,5 eşittir 354 günü esas almışlardır. Bu şekilde oluşturulan takvime de ay takvimi denilmektedir.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Ab-ı hayat nedir? Ab-ı hayat, kelime anlamı itibariyle hayat suyu, bengi su. İslam kültüründe özellikle tasavvuf ve edebiyatta mecazlarla zenginleşmiş sembolik bir motif. Bu suyu içenin ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılır. Kaynağını daha çok İskender ve Hızır kıssasından alır. Hızır'ın bu suyu içerek ölümsüz olduğu düşünülürken İskender bu suyu aramış ama bulamamıştır. Tasavvufi açıdan vahdet sırrına erme, iman, İslam, Kur'an ve peygamberin sözleri ve şefaati gibi anlamlarla ilişkilendirilir. Hızır figürü ilham, rehberlik ve himmet bakımından önemli bir sima. Hızır'ın yürüdüğü yerlerin yeşermesi gibi şairin kaleminden dökülen harfler, yazılar hayat bulur. Hızır bazen aklı, bazen gönlü simgeler, onun içtiği ab-ı hayat gerçek bilgeliktir. Kalemin ucundan akan mürekkep, şairin ilhamıyla birleşince ebedi eserler ortaya çıkar. Ab-ı hayat motifi sadece mistik ya da edebi bir sembol değildir. Aynı zamanda bilgelik, ilim, aşk, iman ve irfanın sembolüdür. Edebi metinlerde sevgilinin her bir vasfı bu hayat suyuna benzetilmiş. Hızır, şair, peygamber, hatta kalem bile bu motifin etrafında şekillenmiştir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle, Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
0: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye

0: hepimize geliyor.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan orucu farz kılınmadan önce Muharrem ayını oruçla tutardı. 10 Muharrem'de oruç tutardı. Şeye de emrederdi. Ashabına da tutunuz diye. Biliyorsunuz Ramazan'ın dışında bazı böyle sevaplı oruçlar vardır. Bu Muharrem orucu geleneksel bir oruç. Peygamberler tarihinde önemli bir gün bu Muharrem'in onu. Nuh aleyhisselam tufandan kurtulmuş, selamete ermiş. Ondan dolayı işte aşureler pişiyor. Hani gemideki en son kalan erzak pişirilmiş diye rivayet olduğundan bize adet olarak yerleşmiş. Annelerimiz evlerde aşure pişiriyorlar. İçinde her şey oluyor. Üzüm oluyor, fıstık oluyor, nohut oluyor vesaire. Tatlı, güzel cil sularıyla aşureler pişiriliyor. Komşulara ikram ediliyor. Mübarek olsun deniliyor. Demek ki aşure diyoruz. Aşure sözü de 10 sözüyle ilgili. Aşure 10 demek Arapçada. Aşure de Muharrem'in 10. günü oluyor. Kutlu, mübarek bir gün. Peygamberler tarihinde önemli bir gün. Onun için bugün de oruç tutmak Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş. Yalnız yani Müslümanların kendilerine özgü şahsiyetleri olduğundan, kişilikleri olduğundan İslam ve Müslümanlar kendi başına bir bütün bir varlık olduğundan, başkasına benzemediğinden, bir nizam olduğundan, tam bir nizam, en güzel nizam olduğundan, tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, siz Muharrem orucunu tutarken ya 9'uyla 10'unu tutun ya da 10'uyla 11'ini tutun. Yani eskilerin şeyler de, Peygamber Efendimiz'in zamanındaki halklar da Medine'deki tutarlardı bu Nuh Aleyhisselam'dan anane diye, tufandan kurtulma diye. Firavun'dan Musa Aleyhisselam o günde kurtulmuş diye rivayetler var. Onlar da tutarlardı ama İslam tabi o peygamberleri hak peygamber kabul ediyor. Onları seviyor ama İslam Hristiyanlığın veya Yahudiliğin devamı değil. İslam özü, Allah'a ibadet etmenin özü bozulmamış olan şekli, bozulanları düzelten, doğrusunu ortaya koyan bir din.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Furkan Suresi 1-34. Ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Furkan Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 77 ayettir. 68 ila 70. ayetlerin Medine döneminde indiği rivayet edilir. İsmini 1. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Furkan, hakkı batıldan ayıran demektir ve aynı zamanda Kur'an'ın bir adıdır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Alemleri, insanlar ve cinleri uyarsın diye, kulu Muhammed'e, Furkan'ı, hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Hayır ve bereketi çoktur. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve hakimiyeti O'nundur. O hiç çocuk edinmemiştir. Mülkünde ve hükümranlığında O'nun hiçbir ortağı yoktur. O her şeyi yaratmış, özelliklerini, miktarını ve mukadderatını bir ölçüye göre takdir etmiştir. Böyleyken küfre sapanlar, ondan başka bir takım ilahlar edindiler, onlara bağlılık gösterdiler. Oysa onlar hiçbir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmışlardır. Onlar ne kendilerine gelen bir zararı savuşturabilir, ne de kendilerine bir fayda sağlayabilirler. Onlar öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri ahiret hayatı için diriltip kaldırmaya muktedir değildirler. O kafirler, bu Kur'an onun uydurduğu bir yalandan başkası değildir. Başka bir topluluk olan Yahudi ve Hristiyanlar da ona yardım etti dediler. Böylece haksız ve

asılsız bir söz, yalan uydurdular. Bu ayetler evvelkilerin masallarıdır. Onları peygamber bir başkasına yazdırmıştır. Sabah akşam onlar kendisine ezberlemesi için okunmaktadır, dediler. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Çünkü o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bir de dediler ki, bu nasıl peygamberdir ki bizim gibi hem yiyip içiyor hem de çarşı pazarlarda geziyor. Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilmeli değil miydi? Yahut ona gökten bir hazine verilmeli yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil miydi? Hasılı o zalimler müminlere karşı da siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz, dediler. Resulüm, bak senin için nasıl misaller getirdiler de böylelikle saptılar. Artık onlar hiçbir doğru yol bulamazlar. O Allah öyle yücedir ki dilerse sana bu söylediklerinden daha hayırlısını, alt tarafından ırmaklar akan cennetleri verir ve senin için köşkler yapar. Halbuki onlar kıyamet saatini de yalan saydılar. Biz de o saati yalan sayanlara alevli bir ateş hazırladık. O ateş, onları uzaktan gördüğünde, onun kendilerine öfkelenip kükreyişini ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman, azabın şiddetinden dolayı yok olmayı, ölüp kurtulmayı dilerler. Bugün yok olmayı bir kez değil, birçok defa dileyin. Çünkü durmadan diriltilip yakılacaksınız. De ki, bu mu daha iyi, yoksa muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen sonsuzluk cenneti mi? Ki bu, onlara bir mükafat ve varılacak yer olarak bahşedilecektir. Onlar için orada istedikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine aldığı ve yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. Rabbin onları ve Allah'tan başka bağlanıp taptıklarını topladığı gün, şu kullarımı, emirlerimden siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yolu sapıttılar, diye soracak. Derler ki, senin şanın yücedir. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onları ve babalarını öyle nimet içinde yaşattın ki, onlar azıtıp zikri, Kur'an ve hükümlerini unuttular ve yok olacak bir kavim oldular. İşte söyledikleriniz de, kendilerine bağlanıp taptıklarınız da sizi yalancı çıkarmışlardır. Sizin kendi kendinize saptığınızı söylemektedirler. Artık ne azabı çevirmeye ne de kendiniz için bir yardım bulmaya güç yetirebilirsiniz. Sizden kim zulmeder, küfre, inkara saparsa ona büyük bir azap tattırırız. Ey Resulüm! Biz senden önceki peygamberleri başka türlü göndermedik. Onlar da mutlaka yiyip içer, çarşı pazarlarda dolaşırlardı. Siz insanları birbirinize durumlarınızın farklılığıyla bir imtihan konusu yaptık. Bakalım bu farklı durumlarınıza sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görendir. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik, dediler. Gerçekten onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla haddi aştılar. Gün gelecek, azap edecek melekleri görecekler. Bilsinler ki o gün artık günahkarlara hiçbir müjde yoktur. Melekler onlara, size cennetle müjde yasak edilmiştir, yasak, diyecekler. Dünyada hayır namına yaptıkları her bir işi ele alacağız ve onu dağılmış toz zerresi yapacağız. Çünkü iman olmaksızın hiçbir işin değeri yoktur. O gün cennet ehlinin kalacakları yer çok iyi
ve dinlenecekleri yer çok güzel.

0: sahiptir. O gün gök beyaz bulutlarla veya beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler amel defterleriyle indirildikçe indirilecek. İşte o gün gerçek mülk, hakimiyet Rahman'ındır. Kafirler, inkarcılar için o pek çetin bir gündür. O gün o her inkarcı zalim ellerini ısırıp keşke ben peygamberle beraber kurtuluş yolunu tutsaydım diyecek. Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun ki bana o Kur'an gelmişken beni zikirden, Allah'ı anmaktan ve Kur'an'dan o saptırdı. Zaten şeytan darlıkta insanı yalnız ve yardımcısız bırakandır. Peygamber de şikayetle, ya Rabbi, benim kavmim bu Kur'an'ı okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta men edip onu terk ettiler dedi. Resulüm, sana olduğu gibi her peygambere aynı şekilde onlara uymayan günahkarlardan bir düşman var ettik. Ancak dert edinme, doğru yolu gösterici ve yardımcı olarak Rabbin sana yeter. Küfre sapanlar, inkar edenler, bu Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle peyderpey indirdik. Hem de onu tertil üzere, tefekkür için bir okuyuşla okuduk. Onlar sana bir temsil getirmeye görsünler. Hemen o batıl karşılığında biz sana gerçeği ve en güzel yorumu getiririz. O yüzüstü sürünerek cehenneme toplananlar yok mu? Onlar yer bakımından çok kötü, yolca da en sapıktırlar. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Furkan Suresi 1 ila 34. ayetleri dinledi.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Hicri yeni yıl başladı. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı dün başlarken Müslümanlar 1448 Hicri yılına girdi. Ayın hareketlerine göre belirlenen Hicri takvimde yeni yılı müjdeleyen hilal ilk olarak Atlas Okyanusu üzerinde görüldü. Ardından Asya, Avrupa, Afrika ile Kuzey ve Güney Amerika'dan gözlemlendi. Ayrıca Singapur'da ilahi nameleri ve gül kokularıyla Muharrem 1448'e merhaba denildi. Singapurlu Müslümanlar Hicri yılı hep birlikte karşıladı. Malezya ve Endonezya'da olduğu gibi Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da da Avval Muharrem adıyla idrak edilen gece 7'den 70'e geniş katılımlı özel programlara sahne oluyor. Bu kapsamda sohbetler, seminerler, ikramlar ve ilahiler eşliğinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Türkiye'den 5 saat ileride olan ülkede camilerin kiminde 1448 yılının ilk gecesini karşılamak üzere iftar daveti verilirken kiminde sohbetler yapılıyor. Medreselerde Hicri yılı üzerine tematik farkındalık atölyeleri düzenleniyor. Bu mukaddes günü tebrik için Malayca Selamat Meyyabut Aval 1448 Muharrem tabiri kullanılıyor. İlk saldan gönülleri ısıtan Aşure hediyesi. Muharrem ayının girmesiyle ayın en anlamlı günlerinden biri olan Aşure günü hareketliliği başladı. Aşure yalnızca bir tatlı değil, komşuluk bağlarını güçlendiren, hatırlamayı ve paylaşmayı merkeze alan köklü bir gelenek. Serber bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav, bu kadim geleneği günümüz yaşam dinamiklerine uyarlayarak Aşure gününü yeniden toplumsal hayatın merkezine taşımayı amaçlayan özel bir proje hazırladı. Evinde aşure yapma imkanı olmayan ya da bu anlamlı günü sevdikleriyle farklı bir şekilde paylaşmak isteyenler için çeşitli hediye paketleri sunuluyor. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure paketleri yalnızca bir ikram olmanın ötesine geçerek duygu, hatıra ve estetik unsurlarını bir araya getiriyor. Bu kapsamda 3 farklı paket seçeneği dikkat çekiyor. Aşure-i ikram, askıda aşure, aşure-i latif ve sınırlı sayıda hazırlanan özel hediyeleriyle aşure-i has. Proje kapsamında hayata geçirilen askıda aşure uygulaması ise dayanışma ruhunu öne çıkarıyor. Bu model sayesinde aşure paketini karşılayamayan kişiler adına yapılan bağışlar Eyüp Sultan'daki Şah Sultan Külliyesi'nin şerbethane bölümünde misafirlere sunuluyor. Tüm paketlerin sınırlı sayıda hazırlandığı belirtilirken, İlgililerin erken sipariş vermesi tavsiye ediliyor. Ayrıntılar aşura.server.global web adresinde yer alıyor. Akra'dan 1448 Hicri yılına özel içerikler. 1 Muharrem 1448 Hicri yılının başlamasıyla Sağduyu'nun Sesi Akra, yıl boyunca sürecek özel yayın ve içeriklerini dinleyicileriyle buluşturmaya başladı. Yeni yılın başlamasıyla sohbetler, belgeseller, söyleşiler ve çeşitli tematik programlar yayına geliyor. Sağduyulu akılla insanın akıl nimetine dair farkındalık oluşturulurken ömür boyu sağlık, sağlıklı ve dengeli yaşamı ele alacak. 90 saniyede edebiyat, edebi temaların terim anlamlarını sunarken erenler kervanı manevi önderlerin hayatlarını konu edinecek. En güzel rehber, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına dair özet bilgiler sunacak. Ses, söz, sanat, kültürel ve medeniyet birikimini ele alacak. İçteki huzursa kalp, akıl ve ruh dengesine odaklanacak. Değerli dinleyenlerimiz ayrıca Server Yayınları etiketiyle yayınlanan Kişisel Hayat Planım ajandası da yeni Hicri yıl kapsamında dikkat çeken çalışmalardan biri oldu. Günlük kullanım için tasarlanan ajanda okunacak.

0: Kazanılacak kitaplar, kazanılacak alışkanlıklar, ziyaret edilmek istenen şehir ve ülkeler, yeni tanışılan kişiler ve ezberlenecek dualar gibi özel bölümler içeriyor. Ayrıca kare kodlar aracılığıyla dijital içeriklere erişim imkanı sunulurken, ajandada 1448 Hicri miladi takvimi de yer alıyor. Kabe'nin örtüsü yenilendi. Kabe-i Muazzama'nın yeni örtüsü Mekke'de düzenlenen özel bir merasimle metaf alanına getirildi ve yaklaşık 8 saat süren titiz bir çalışmanın ardından yerine asıldı. Çalışmaların yoğun umre ziyaretlerinin sürdüğü günlerde dahi kesintisiz devam ettiği bildirildi. Her yıl yenilenen Kabe örtüsü yeni hicri yılın ilk gününde değiştiriliyor. Kabe örtüsü Mekke'de bulunan özel atölyelerde hazırlanıyor. Tezgahlarda dokunan ipek kumaşın üzerine usta nakkaşlar tarafından Kur'an-ı Kerim ayetleri ve ismi celaller el işçiliğiyle işleniyor. Tarihi süreçte Kabe örtüsünün Osmanlı döneminde İstanbul'da hazırlandığı ve Suriye alaylarıyla kutsal topraklara gönderildiği biliniyor. Günümüzde ise üretim Mekke'de sürdürülüyor. Deepfake tehlikesine dikkat. Yapay zeka destekli dolandırıcılık alarm veriyor. Yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle dolandırıcılık yöntemleri de yeni boyut kazandı. Özellikle ses klonlama ve derin kurgu deepfake teknolojileri siber suçluları daha ikna edici yöntemlerle insanları hedef almasına sebep oluyor. Profesör Henry Faith, yapay zeka tarafından üretilen ses ve görüntüleri ayırt etmenin giderek zorlaştığını belirterek, sıradan insanların sahte sesleri tespit etme başarısının %60 seviyesinde kaldığını ifade etti. Uzmanlar sosyal medya ve diğer dijital platformlardan elde edilen birkaç saniyelik ses kayıtlarının bile gerçekçi ses klonları oluşturmak için yeterli olduğunu vurguluyor. Bu teknolojiyle aile bireylerinin sesi taklit edilerek acil para talebinde bulunuluyor. Şirket yöneticilerinin görüntü ve sesleri kullanılarak sahte toplantılar düzenleniyor. Uzmanlar, ses veya görüntüye doğrudan güvenmek yerine gelen taleplerin doğruluğunun farklı iletişim kanalları üzerinden teyit edilmesini öneriyor. Ayrıca güçlü kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılması, kişisel verilerin korunması ve acil işlem baskısı oluşturan taleplere karşı daha dikkatli olunması gerektiği hatırlatılıyor. YKS için geri sayım başladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı bu hafta sonu 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava milyonlarca adayın katılacağı belirtilirken son hazırlık sürecine girildi. Sınav başvurularında her yıl olduğu gibi yoğun katılım yaşanırken adayların büyük bölümünü ilk kez sınava girecek öğrenciler oluşturdu. Farklı yaş gruplarından adayların olduğu sınava bu yıl en genç 16, en yaşlı ise 87 yaşında aday başvurdu. Diyabette spor yapmak mümkün. Doğru planlama yeterli. Uzmanlar tip 1 diyabet tanısının profesyonel spor kariyerinin önünde bir engel oluşturmadığını, doğru tedavi ve düzenli takiple bireylerin üst düzey sportif performans sergileyebileceğini belirtiyor. Doçent Dr. Şengül Aydın Yoldemir, tip 1 diyabetin pankreasta insülin üreten hücrelerin bağışıklık sistemi tarafından tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalık olduğunu hatırlatarak, bu durumun aktif yaşamı ve spor yapmayı engellemediğini ifade etti. Doğru planlama, uygun tedavi ve düzenli takiple tip 1 diyabetli bireyler birçok spor dalında önemli başarılara imza atabilir. Bu bireyler koşu, yüzme, tenis, bisiklet, futbol ve basketbol gibi birçok spor branşında güvenle yer alabilir diyen Yoldemir, egzersiz planlamasının mutlaka kişiye özel yapılması gerektiğini de hatırlatıyor.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelindeki son hava durumu tahminleri şöyle. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Bazı bölgelerde ise yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Muğla, Antalya, Eskişehir, Burdur çevreleriyle, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde, Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul 28, Bursa 33, Manisa ve Denizli 36, Antalya 30, Adana 35, Ankara ve Konya 32, Bolu 29.

0: 9, Samsun 27, Trabzon 25, Erzurum ve Van 26 ve Şanlıurfa 38 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Özbekistan parçalı bulutlu 34, Saraybosna sağanak yağışlı 21 ve Melbourne yağışlı 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre O4 otoyolu Sapanca kavşağında Balıkesir, İzmir, Çeşmeli, Mersin, Tarsus, Aydın, Denizli, Konya, Afyon, Karahisar ve Antalya, Isparta güzergahlarındaki bazı kilometrelerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 46.31, 1 avro 53.90 Türk lirası, altının gramı ise 6.450 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda ailenin psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisi konuşulacak. 16.15'te Sağduyulu Akıl Özel Söyleşimiz, 17'de Japonya Hatıraları ile Gez Gör İbret Al programı, 19.50'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Akra Reklam. Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı Ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula.
1: Akra Reklam.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar

genel konferansında alınan kararları, kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

aziz ve sevgili dinleyiciler. Hicri yılınız hayırlı olsun. Hicri takvim, tabi Müslümanların dini bakımdan çok dikkatle takip etmeleri gereken bir takvim. Çünkü Ramazan bu aylardan biri olmuş oluyor. Hicri takvimin aylarından birisi. Hac bu hicri takvime göre belli oluyor. Kandiller bunlara göre belli oluyor. Efendim, sonra Peygamber Efendimizin Mevlid-i Şerifi yine bununla ilgili. Aşure günü işte önümüzde Muharrem'in onu, efendim yine bu takvimle ilgili. Onun için bizler için çok önemli. Müslümanlar için, Müslümanın dini hayatındaki ibadetleriyle yakından ilgili. Bu yılın ve bundan sonra gelen yılların alemi İslam için, bütün insanlık için hayırlı olmasını temenni ederim. Tabi Müslümanlar için hayırlı olması, Müslümanların zulümden, kahırdan, baskıdan, elemden, haksızlıklardan kurtulması, maddi manevi musibet ve felaketlerden, semavi arazi afetlerden mahfuz olması manasına, bütün insanlığın iyiliğini istemek ve hepsinin Allah'ın sevdiği kullar olması, sevdiği yolda yürümesi, imana gelmesi, Müslüman olması, böylece ahiret saadetini kazanması manasına. Tabii bizim için bu çok önemli ve biz bunun için çalışmalıyız. Zaten kardeşlerimiz var güçleriyle hem kendi yakın çevrelerine hem halka halka dışa doğru açılarak bütün dünyaya Allah'ın varlığını, birliğini, İslam'ın ana güzelliklerini, temel özelliklerini anlatacak bir canlılık içine, faaliyet içine girecekler ve çok çalışacaklar, güzel anlatacaklar. Çünkü Müslümanı yanlış göstermek, Müslümanlığı yanlış tanıtmak için uğraşan kötü niyetliler var. İslam'ın güzelliğini ve şöyle bir düşünün, İslam'ın güzelliklerini bilmek ve bildirmek gerekiyor. Bir tarafta İslam'ın cana bakış tarzı, hayata bakış tarzı, insanlara bakış tarzı, onu korumayı ana amaç edinmesi, bir taraftan da din namına insanları intihara sürükleyen sapık inançlar. Bunların dile getirilmesi lazım. Allah'ın bir olduğunu, varlığını, birliğini, lütfunu, keremini, güzel sıfatlarını, esma-i hüsnasını şöyle Yunus gibi, Mevlana gibi tatlı tatlı hepimizin anlatması lazım. O bakımdan bu hicri yılımızda inşallah bir atılım yılı olur ve herkese İslam'ın gerçek güzelliklerini, bakın bu pırlantadır, bu yakuttur, bu zümrüttür. Bu kocaman bir emsalsiz incidir, işte kocaman bir elmas pırlantadır filan diye İslam'ın bütün güzelliklerini anlatmamız lazım.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Ve ilahukum ilahun vahid. La ilahe illa huve'r-rahmanur-rahim.
0: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'dır. Daima merhamet eden Rahim'dir.
1: Allahu la ilahe illa huve'l-hayyul-kayyum. La ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi'iznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfahum. Ve la yuhitûne bi şey'in min ilmihi illa bima şâ'. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
0: Allah veliyyüllezine amenu yukhricuhum minezzulumati ilen nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: İman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.
0: Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleyke'l kitabe bil hakki musaddikan lima

0: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: Elif, Lam, Mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
1: İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَهُ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
0: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
0: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.
1: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
0: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
1: Habibim, de ki, ey insanlar! Ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi hem nebi hem de Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip O'na tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

0: O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini yükseltsen de, alçaltsan da fark etmez. Çünkü o, fısıltıyı da, ondan daha gizlisini de bilir. O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece ona aittir.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.
1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ
0: Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.
1: وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ

0: أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
1: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
0: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.
0: Ve la ted'u ma'allahi ilahen ahar. La ilahe illa hu. Kullu şeyin halikun illa vecehah. لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
0: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ
1: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka, gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
0: İnnehum kanu iza qila lahum la ilaha illa Allah yestekbirun.
1: O inkarcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkar ediyorlardı.
0: Kul innema ana munzir. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
1: Habibim, de ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir. Karşı konulmaz güç sahibi kahhardır.
0: حَامِيم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير
1: حا ميم Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de onadır.
0: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Diri olan hay odur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse ona dini kendisine has kılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
0: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
1: Doğunun ve batının Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece O'nu vekil edin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi geceyi takvimde gün önce gece başlar. Bir günlük zaman diliminde önce gece başlar, sonra gündüzü yaşanır. Nasıl? Güneş battığında hicri gün başlar. Ertesi gün güneş batana kadar devam eder. O yüzden de bizim bu dini günler veya kandil geceleri dediğimiz zamanlarda hep gece üzerinden gidilmektedir.

0: mesela Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26-27'ye bağlayan gecede arayın. Evet. Veya Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın şeklinde söylenmiştir. Bir de bu peygamberimizin hadis-i şerifi doğrultusunda ilan ederken Ramazan'ın 26. gecesini Kadir Gecesi olarak ilan etmektedir. Mesela Regaib Kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Berat Kandili Şaban ayının 14. gecesidir. Bu şekilde belirlenir. Ay dilimi olarak ise, yani bir aylık gün dilimi olarak baktığınızda ise, mesela nedir miladi takvimde? İşte Ocak ayı 31 gün çeker. Şubat ayı 28 çeker, 4 yılda bir 29 çeker. Mart ayı ise 30 çekmekte. Fakat Hicri takvimde aylar ya 29'dur ya 30'dur. Üst üste 29, üst üste 30 olabilir. Fakat hiçbir zaman bir kameri ay 28 günde çekmez, 31 günde çekmez. Bunun sebebi tamamıyla ayın ilk hilalden son hilale geliş zamanıyla alakalıdır. Çünkü ay 28 günlük bir dolanımda da kalmaz, 31 gün kadar da uzun bir dolanım göstermez.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Hicri yeni yıl başladı. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı dün başlarken Müslümanlar 1448 Hicri yılına girdi. Ayın hareketlerine göre belirlenen Hicri takvimde yeni yılı müjdeleyen hilal ilk olarak Atlas Okyanusu üzerinde görüldü. Ardından Asya, Avrupa, Afrika ile Kuzey ve Güney Amerika'dan gözlemlendi. Ayrıca Singapur'da ilahi nameleri ve gül kokularıyla Muharrem 1448'e merhaba denildi. Singapurlu Müslümanlar Hicri yılı birlikte karşıladı. Malezya ve Endonezya'da olduğu gibi Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da da Avval Muharrem adıyla idrak edilen gece 7'den 70'e geniş katılımlı özel programlara sahne oluyor. Bu kapsamda sohbetler, seminerler, ikramlar ve ilahiler eşliğinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Türkiye'den 5 saat ileride olan ülkede camilerin kiminde 1448 yılının ilk gecesini karşılamak üzere iftar daveti verilirken kiminde sohbetler yapılıyor. Medreselerde Hicri yıl üzerine tematik farkındalık atölyeleri düzenleniyor. Bu mukaddes günü tebrik için Malayca Selamat Meyyabut Aval 1448 Muharrem tabiri kullanılıyor. İlk sabdan gönülleri ısıtan Aşure hediyesi. Muharrem ayının girmesiyle ayın en anlamlı günlerinden biri olan Aşure günü hareketliliği başladı. Aşure yalnızca bir tatlı değil, komşuluk bağlarını güçlendiren, hatırlamayı ve paylaşmayı merkeze alan köklü bir gelenek. Serber bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav, bu kadim geleneği günümüz yaşam dinamiklerine uyarlayarak Aşure gününü yeniden toplumsal hayatın merkezine taşımayı amaçlayan özel bir proje hazırladı. Evinde aşure yapma imkanı olmayan ya da bu anlamlı günü sevdikleriyle farklı bir şekilde paylaşmak isteyenler için çeşitli hediye paketleri sunuluyor. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure paketleri yalnızca bir ikram olmanın ötesine geçerek duygu, hatıra ve estetik unsurlarını bir araya getiriyor. Bu kapsamda 3 farklı paket seçeneği dikkat çekiyor. Aşure-i ikram, askıda aşure, aşure-i latif ve sınırlı sayıda hazırlanan özel hediyeleriyle aşure-i has. Proje kapsamında hayata geçirilen askıda aşure uygulaması ise dayanışma ruhunu öne çıkarıyor. Bu model sayesinde aşure paketini karşılayamayan kişiler adına yapılan bağışlar Eyüp Sultan'daki Şah Sultan Külliyesi'nin şerbethane bölümünde misafirlere sunuluyor. Tüm paketlerin sınırlı sayıda hazırlandığı belirtilirken, İlgililerin erken sipariş vermesi tavsiye ediliyor. Ayrıntılar aşura.server.global web adresinde yer alıyor. Kabe'nin örtüsü yenilendi. Kabe-i Muazzama'nın yeni örtüsü Mekke'de düzenlenen özel bir merasimle metaf alanına getirildi ve yaklaşık 8 saat süren titiz bir çalışmanın ardından yerine asıldı. Çalışmaların yoğun umre ziyaretlerinin sürdüğü günlerde dahi kesintisiz devam ettiği bildirildi. Her yıl yenilenen Kabe örtüsü yeni hicri yılın ilk gününde değiştiriliyor. Kabe örtüsü Mekke'de bulunan özel atölyelerde hazırlanıyor. Tezgahlarda dokunan ipek kumaşın üzerine usta nakkaşlar tarafından Kur'an-ı Kerim ayetleri ve ismi celaller el işçiliğiyle işleniyor. Tarihi süreçte Kabe örtüsünün Osmanlı döneminde İstanbul'da hazırlandığı ve Suriye alayları ile kutsal topraklara gönderildiği biliniyor. Günümüzde ise üretim Mekke'de sürdürülüyor. YKS için geri sayım başladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı bu hafta sonu 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava milyonlarca adayın katılacağı belirtilirken son hazırlık sürecine girildi. Sınav başvurularında her yıl olduğu gibi yoğun katılım yaşanırken adayların büyük bölümünü ilk kez sınava girecek öğrenciler oluşturdu. Farklı yaş gruplarından adayların olduğu sınava bu yıl en genç 16, en yaşlı ise 87 yaşında aday başvurdu.
2: Hava durumu.
1: Yurt genelindeki son hava durumu tahminleri şöyle: ülkemizin kuzey

Kuzey iç ve doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava var. Bazı bölgelerde ise yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Muğla, Antalya, Eskişehir, Burdur çevreleriyle, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde, Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul 28, Bursa 33, Manisa ve Denizli 36, Antalya 30, Adana 35, Ankara ve Konya 32, Bolu 29, Samsun 27, Trabzon 25, Erzurum ve Van 26 ve Şanlıurfa 38 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda ailenin psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisi konuşulacak. 16.15'te Sağduyulu Akıl Özel Söyleşimiz, 17'de Japonya Hatıraları ile Gez Gör İbret Al programı, 19.50'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatü vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatü vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Efendim, Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Yeni bir bölümle daha sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda ailenin psikolojik dayanıklılık üzerine etkisini konuşacağız. Konuğumuz klinik psikolog Mehmet Büyükçorak Beyefendi. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
2: Efendim, hoş gördük. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Nasılsınız, görüşmeyeli?
2: Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Burada olmak evde hissettiriyor. O sebeple evi ziyarete geldim diyebilirim.
1: Ah, ne kadar güzel bizim için bunları duymak. Sizden çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan davetimizi kırmadınız, geldiniz, icabet ettiğiniz için. Evet, biz bugün sizinle ailenin psikolojik dayanıklılık üzerine etkisini konuşmak istiyoruz. Aileyle kurulan bağ, aileyle olan iletişimimiz psikolojik dayanıklılığımızı nasıl etkiliyor? Ya da tam tersi, kurulmayan bağ, sağlam olmayan ilişkiler aile

0: ilişkileri nasıl etkiliyor? Bunları programımız içerisinde detaylandırmanızı rica edeceğim ama isterseniz öncelikle hem de dinleyicilerimize de daha önceki programda da biz işlemiştik psikolojik dayanıklılığı farklı bir konumuz ama yine de bir hatırlatma yapalım. Psikolojik dayanıklılık nedir? Psikolojik dayanıklılığı etkileyen faktörleri bize şöyle bir özetlerseniz sonrasında ailenin özellikle duygu durumumuzda zor zamanlarda psikolojik dayanıklılık gerektiren zamanlarda bizim hayatımızdaki yeri ve önemiyle de devam ederiz dilerseniz buyurunuz.
1: Tabii. Önce bir kısa kitabi tanımını söylersek kişinin yaşam içerisindeki zorlu, stresli, kaygılı, travmatik süreçlerle karşılaştıktan sonra tekrardan geri yaşama adapte olabilme becerisi yetisi total olarak gördüğümüzde bu kitabi tanımı.
0: Psikolojik dayanıklılığı değil mi?
1: Evet. Ama bana dinleyicilerimizin çok iyi anlayabileceği şekilde sade bir şekilde anlat derseniz şunu söyleyebilirim. Nasıl ki hasta olmamak için bağışıklığımızı güçlendiriyoruz, vitaminler alıyoruz, ilaçlar alıyoruz ve bunlar kışın gripten ya da diğer hastalıklardan koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendirici bu vitamin maddelerini psikolojik olarak düşündüğümüzde zihin ve biyolojik olarak güçlendiren etmenlerin toplamı olarak düşünelim. Nasıl ki bağışıklık, biyolojik bağışıklık güçlendiğinde hasta olmayı önlüyor ve koruyor. Psikolojik dayanıklılık da zorlukla karşılaştığımızda çökmemizi, dağılmamızı, çözülmemizi engelliyor. Bunu ortadan kaldırmıyor, ertelemiyor. Zorlukla baş etme becerimizi, tolerans eşiğimizi, o strese, kaygıya, acıya dayanma eşiğimizi yükseltiyor. Daha güçlü, daha korunaklı ve daha hızlı adapte olabilir hale getiriyor bizi psikolojik dayanıklılık.
0: Eşiği düşüren ne peki bu dayanıklılığı daha da azaltan, zayıflatan bir eşik var mıdır? Etkenler var mıdır?
1: Tabii yine biyolojik olarak örnek verip ondan sonra psikolojik olarak kısmıyla şey yapalım. Siz yeterince iyi beslenmezseniz, günde 3 öğün yerine 1 öğün ve o öğünde de vitamin bakımından, değer bakımından düşük hazır gıdalarla beslenirseniz, vitamin de almaz, iyi de uyumazsanız sizin vücudunuz hastalıklara karşı kırılgan bir hale geliyor. Psikolojik olarak da iyi dinlenmezseniz, iyi uyku almazsanız, uyku hijyenine dikkat etmezseniz, ondan sonra yaşam içerisinde kendinizi iyi gelecek ilişkiler, iyi gelecek iş yapma, anlamlı ve amaçlı uğraşlar içerisinde kalmazsanız, kendinizi sürekli eleştiren, yargılayan ya da yeren yaklaşımlar içerisinde kalırsanız, bu da sizin psikolojik dayanıklılığınızı etkileyen, kırılgan hale getiren, en ufak bir zorlukta eşiğiniz düşük olduğu için depresyona, diğer hastalıklara, psikolojik hastalıklara açık hale gelmenizi sağlayan bir yapıyı oluşturuyor diyebiliriz.
0: Şimdi bugünkü programda biz özellikle ailenin psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisini konuşacağız sizinle. Psikolojik dayanıklılığı zayıflatan etkenlerden bahsettiniz. Bu etkenlerde bunlarla daha iyi savaşmak için, daha dengeli bir şekilde psikolojimizi tutabilmemiz için aile nerede duruyor hayatımızda?
1: Çok önemli. Kalbinde duruyor. Bu işin kalbinde, yani bu işin hatta beyni aile, kalbi demeyelim, beyni, beyinden sonra kalbe giden kısmı aile, diğer ilişkiler. Şöyle ki, kitabi ya da akademik olarak bir referans verelim, ondan sonra daha sade bir şekilde açıklayalım. Harvard'ın 1938'den beri yaptığı bir çalışma var. Dünyanın en uzun boylamsal psikolojik çalışmalarından birisi. İnsanlara her sene gidip şunu soruyorlar, seni ne mutlu ediyor Boston bölgesinde. İnsanlar da diyor ki ya her sene gelip niye aynı soruyu soruyorsun, işte söylüyorum. İnsanlar para dememiş, insanlar şan dememiş, insanlar şöhret dememiş, insanlar başarı dememiş. İnsanlar ilişki demişler. İlişki ama bu ilişkiden kasıtları şu değil. Benim Facebook'ta 5000 takipçim var, Instagram'da 10 bin değil. Samimi, anlayışlı, anlaşıldığım, koruyan, kollayan, güçlü zemini olan ilişki yapısı.
0: Gerçekçi olan.
1: Gerçekçi olan.
0: Değil mi? Evet.
1: Evet, bağ kurabildiği. İnsan bağ kurmak ister. İkinci akademik örneğimizi de verelim, ondan sonra devam edelim. Dünya Mutluluk Endeksi yayınlanıyor uzunca bir süredir. Burada 6 tane farklı element var. Ülkelerin mutluluğunu ölçen, işte sosyal destek, cömertlik, ekonomik gelir, yaşam süresi vesaire gibi. En büyük çarpan, en büyük katma değere sahip olan şey sosyal destek. Şimdi sosyal destek dediğimiz şey ekonomik sosyal destekten bahsetmiyor. Sosyal destek derken koruyan, kollayan, bağ kurduran ilişkilerden bahsediyor. O zaman buradan şu çıkıyor. İnsan yapısı gereği, doğası gereği, fıtratı gereği sağlıklı, sağlam, anlayan, anlaşılan ilişkilere muhtaç. Yani yemek gibi, su gibi muhtaç. diyeceksiniz ki...

0: En azından eş seçimini etkiliyor. Eş seçiminden ziyade evliliğini etkiliyor, arkadaşlık ilişkilerini. Demek ki anne babayla ailedeki ilişki göz ardı edebileceğimiz bir yerde değil. Evet iyi olabilir, evet kötü olabilir. Bu demek değil ki her anne baba, evet anne babalar kutsaldır ama her anne baba kutsallığı yerine hakkıyla yerine getiriyor diyemeyiz. Buradan da kalkıp onları eleştirmeyeceğiz, kötülemeyeceğiz. Burada elimde bu var, bununla ne yapabilirim'e bakmak gerekecek. Biz genel olarak ailenin toplum içerisindeki etkisini, gücünü, yapısını değerlendiriyoruz burada. İlk içine doğduğu kişi anne ve baba. Şimdi kişinin annesini doğduktan sonra bebeğin emmesi ama emerken de göz bağı kurması ilk ilişkilenme, ilk bağ kurma. Bu çocuk ilk bağ kurmayı anlayışlı, samimi, sıcak bir anneyle yaptığı zaman kurduğu ilişkiler de ona göre devam edecek. Anlayışlı bir babası olduğunda da ona göre devam edecek. Yani bir tarafıyla bireysel olan bu iş, bir diğer tarafıyla toplumsal bir hizmet. Halk sağlığına hizmet ediyor esasında baktığımızda. Bir adım geriye atalım. Eleştirel bir pencereden hem size sormuş gibi olsun hem biz seyircilerimiz de eğer sorarsa cevap vermiş olalım. İlişkileri iyi değil. Evet. Ekonomik, endüstriyel yapılar insanı 1+1=0 evlere götürüyor. İnsanlar evlenmiyor, insanlar çocuk yapmıyor. Ne zararı var gibi soru da sorulabilir. Bununla ilgili de çalışmalar var. Biz psikologlar datalarımızla geliriz, konuşuruz.
1: Açık kapı bırakmıyorsunuz. Bütün boşluklar dolduruluyor. Cevaplar var. Çok güzel maşallah.
0: Tabii ama her çalışmada topluma uymuyor ama referans alıyoruz oradan.
1: Evet. Buradaki referans nedir? Buradaki doldurulması gereken ya da dayanıklılığı artıracak seçenek ne olabilir? İletişim zayıf, bağ zayıf aileyle.
0: Bu eğer güçlendirilmez ise ve kişinin yaşamındaki ilişkilerde sağlam, samimi ve güçlü bir zeminde değilse bu kişilerin çeşitli sebeplerden ölme ihtimali %34 artıyor. Kanser hastalığına yakalanma ve kanserden ölme ihtimali de %11 oranında artıyor. Sağlıksız ilişkilere sahip olma, yalnızlık ve sosyal izolasyondan muzdarip kişilerin depresyon, kalp krizi, felç, inme, tip 2 diyabet, depresyon, kaygı bozukluğu ve kendine zarar verme gibi davranışları sağlıklı toplumsal ve sağlıklı ilişkisel bağları olanlara göre çok daha fazla. Bu demek değil ki her yalnız insan kendisine zarar veriyor. Biz genel değerlendirmeler üzerinden konuşuyoruz ve
1: bireysel farklılıklar olabilir fıtrata veya kişilik özelliklerine göre,
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii ki literatürde, çalışmalarda bize şunu gösteriyor ki sosyal desteği kuvvetli olan insanlar.
1: Asıl önemli olan bu değil mi hocam? Sosyal desteğin kuvvetli olması.
0: Kuvvetli olması, güçlü olan insanlar yaşamda daha başarılılar. Daha başarılı derken ölçmüyor. Başardığı, yaptığı şeyle tatmin, huzuru var, doyumu var.
1: Şimdi, boşluk hissi yok.
0: Boşluk hissi yok.
1: Evet.
0: Etrafımızda görüyoruz ya da haberlerde okuyoruz. Her şeye erişmiş, her şeye ulaşmış ama tatmini olmayınca başka yerlere kendisini sevk edebiliyor kişi. Aradığı şey esasında daha çok değil. Huzur, yaşam doyumu, tatmin. Bunu paylaşacağı, bunu paylaştığında onun mutluluğuyla mutlu olacağı, onun huzuruyla huzurlanacağı, paylaştığında anlaşıldığını hissedeceğindeki tatmin kazanacağı birçok kazançtan çok daha fazlası. O sebeple etrafımızda kendisiyle barışık, kendisiyle huzurlu, mutlu insanları ve ilişki kurmada becerikli, mahir insanları gördüğümüz zaman şöyle gidelim, biraz sürünelim, tüy almaya çalışalım. Bunlar neyi farklı yapıyor? Bu insanlar nasıl insanları diğerlerini birbirine çekiyor ve sosyal bağlarını güçlü tutabiliyorlar? Önemsiyor, değer veriyor tabii ki. Tabii kültürel dezenformasyon da burada çok etkili. Mesela empati diyoruz ama Türkçe'de çok güzel kelamlardan birisi. Diğerkamlık diye de bir şey var. Empatinin daha ötesinde. Empati bir tarafıyla sizi anlama yeteneği gibi gözükürken diğerkamlık kendinden aşkın bir şeyi de ifade ediyor o tarafıyla. Ve kullandığımız kelimeleri, kültürümüzden olan şeyleri beslememiz, ortaya çıkarmamız gerekiyor. Burada psikolojinin ya da bilimin dilinin nereden geldiği önem arz ediyor. Biz oldukça fazla devşirme bir dil ile bu kültüre bazı şeyleri entegre etmeye çalışıyoruz. Yoksa kendi hamurumuzdan gelen bir takım şeylerle mi iş ortaya koymaya çalışıyoruz? Çok küçük bir örnek vereyim, ondan sonra burada cümlemi sonlandırıyor olayım. Son dönemde dikkat ettiyseniz gençler arasında şey ortaya çıkmaya başladı. İşte 30 yaşına geldim, 30 yaşına geldikten sonra ayrı eve çıkmam lazım, 30 yaşında şunu şunu başarmış olmam lazım, 30 yaşında bireyselleşmem lazım, özelleşmem lazım. Kim söylüyor bunu? Bundan 50 sene öncesinde biz

0: Anadolu'lu bir toplumduk. Buradan Anadolu'luluk yaşantısında hiçbir sorun yoktu ve oraya öykünelim, orayı yeniden getirelim demiyorum. Dediğim şey şu. Bireyselleşme yoktu. Toplu halde yaşıyorduk. Avlulu bir ev. Avlulu evde dayı, teyze, amca, hala vesaire. Bu evde çocuk yetiştirmek de çok kolaydı.
1: Büyük bir aileydik değil mi?
0: Evet. Bireyselleşme falan böyle bizim kültürümüzün içerisinde olmayan bir şeydi. Ama şimdi enteresan bir şekilde sanki insanlar, kadın erkek fark etmeksizin, birilerine bir şey kanıtlamak zorunda sanki. 30'uma geldim, şunu şunu aldım, bunu bunu yaptım. Evet. Bir sonu gelmeyen bir yarışta havucun peşinde koşan tavşan gibi koşturuyoruz ama niye koştuğumuzu bilmiyoruz. Evet, o dönemdeki Anadolu kültüründe de sorunlar vardı ama şuraya bir dikkat kesilelim. Ekonomik sorunlar her dönem oldu memlekette ve dünyada. Benim bireysel tarihimde hatırladığım 2001 kriziydi. O dönemde şöyle bir şey vardı. Anadolu'dan şehirde yaşayan evladına çuval çuval biber, çuval çuval patlıcan, çuval çuval peynir gönderilirdi. Anadolu şehirdeki evladını beslerdi. Anadolu derken anne baba. Aile bağı kuvvetli. Evlense de çocuğuna bakmaya devam ediyor. Torunu olsa da bakmaya devam ediyor. Biz bunu görmezden geliyoruz. Şimdi bugün
1: ya da küçümsemeye başlıyoruz. Hala ailesiyle bağını kesememiş gibi değil mi? Bir de böyle de algılanıyor. Yani bireyselleşmeliyim, her şeyi ben yapmalıyım, her şeyi ben başarmalıyım gibi bir yanlış empoze var gibi. Bilmiyorum siz neler söylersiniz.
0: Çok doğru. Çok doğru. Şimdi
1: zorlandığımız zaman da destek almalıyız. Bu zayıflık değil, değil mi hocam? Bunu söyleyelim. Yani
0: ekonomik perspektiften konuşalım. Çocuk bakalım. Bakan anneanne ve babaannelere bu toplum para ödüyor olsa milyar dolarlık bir çıkış olur ekonomide. Bu anneanneler, babaanneler bu işi bedava niye yapıyor? Akıl hastası mı?
1: Ya.
0: Hayır, sevdiği için. Onun bedelini de ödeyemezsiniz baktığınız zaman. Böyle bir gerçeklikten bahsederken şimdi kalkıp da ayrışmak şöyle iyi böyle ya tabii ki iyi oldu, kontekstler var bunun ama
1: zor zamanlarda desteğe ihtiyaç olduğunda bir ailenin olması sanıyorum dayanıklılık dediğimiz konuda bize inanılmaz bir şekilde destek oluyor.
0: Konuşmanın özeti bu olurdu.
1: Evet.
0: Konuşmanın yani özeti bu olurdu.
1: Neden böyleyiz bilmiyorum ama bireyselleşmeye doğru giden bir süreçteyiz. İnsanlar hayır sadece kendine dönmeye başladı her cins. Yani kendi başıma mutluyum, kendini sev, senden değerlisi yok, sen en iyisisin, kendinle tamam kendimizi sevelim, kendimizle barışalım ama kendimizin kendimize yetemediği zamanlar da oluyor değerli hocam. Siz zaten danışanlarınızdan biliyorsunuz. Karşılaştığımız sorunlar karşısında belki de bocalıyoruz, zorlanıyoruz. Her şeyi kendimizin yapabileceğini düşünmemiz bilmiyorum. Büyük bir kibir de beraberinde getirir
0: tabii.
1: Ama. Şimdi sizin söylediklerinizden şunu da anlıyorum. Sürede aktığı için müsaadenizle araya girmek istiyorum. Sohbet çok güzel ama. Anladığım kadarıyla aile bizim ilk psikolojik dayanıklılığı öğrendiğimiz yer, alan. İlk alan.
0: İlk gibi, bağ, ilk ilişki. Bağ.
1: Evet, her şeyi öğrendiğimiz. Yani dayanıklılığımızın ya arttıracağımız ya da zayıf olacak. Bizi böyle bir rüzgarda yaprak gibi belki de dalgalanmamıza sebep olacak. Ya da tam tersi sağlam, kaya gibi sağlam durmamızı sağlayacak ilişkilerin olduğu yer.
0: Dünyaya ana rahminden evet düştüğümüzde onunla hemhal olmamızda ilk sinyali veriyor. Ama bu demek değil ki hep öyle kalacak. İnsan bunu değiştirebilir, dönüştürebilir ama ne kadar sağlıklı ve güçlüyse bizi çok daha avantajlı bir pozisyona getiriyor.
1: Orayı konuşalım. Sağlıklı ve güçlü yanlarını bizi nasıl, ne avantajlı hale getirir, nerelerde avantaj haline getirdiğini, güvenli bağ kurabilme, sorunlar karşısında bu problemleri çözebilme becerisi geliştirebilme de vesaire de aileyle kurduğumuz bu bağ hem sağlam dediğimiz bağ nasıl olmalı hem de bize katkıları ne oluyor?
0: Bir kere kişi kendisini eksik ya da yarım gibi değil tam olarak görmeye başlıyor. Eksiklikleriyle kendisini çok tamamlanmış şekilde görmeye başlıyor. Öte taraftan güçlenmeye başladıkça daha çoğun peşinde değil, kendisini huzurlu ve tatmin hissettiğiyle hareket etmeye başlıyor. Şimdi böyle birisi bir ilişki, bir evlilik, bir arkadaşlık kurduğunda da ötekini çok fazla hırpalamamaya başlıyor. Bunun dalga dalga yayıldığını düşündüğümüzde huzur ve mutluluğu toplum içerisinde artırmaya sebebiyet veriyor. Öte taraftan bağ iyi kurduğu zaman ne ortaya çıkıyor? Bugün bağımlılıkları biz konuşuyoruz. Kişi duygusal olarak kendisini zayıf hissetmediğinde zarar verici maddelerin ya da uyaranların peşinde değil, karşılaştığı zorluğun kendisine bir şey söylemeye başladığını düşünüp dağılmadan, çözülmeden onunla birlikte ama ona teslim olmadan yürümeye devam edebiliyor.

0: O psikolojik dayanıklılığın en güçlü yönlerinden bir tanesidir. Örnek verecek olursak kabaca Japonya psikolojik dayanıklılığı en güçlü toplumlardan bir tanesi. Neden? Çok fazla tsunami ve deprem oluyor. Sürekli bir kasabaya, köye ya da şehre yıkıntı getiriyor. Hemen adapte oluyorlar. Bu demek değil ki bu insanlar adapte olurken duygularını görmezden geliyor ve o şehrin replikasını inşa edip düzenlerini devam ettirirken yaşanmamış gibi gösteriyorlar. Hayır. Yaşamın hali hazırda devam ettiğini, yaşama devam ederken o sorunlarıyla da ilgilenmeye devam ediyorlar. Yani demiri direkt sorunun üzerine atıp sorunu kendi hayatının esas meselesi gibi değil. Evet, şu anda yaşama sorun girdi ama bir taraftan bu yaşamın hikayesi devam ediyor. Hikayeyi yazarken bu sorun bana ne demek istiyor ve ben bu soruna ne yapabilirim gibi
1: Çözüm
0: ilerliyorlar.
1: odaklı.
0: Evet.
1: Sorunun altında kalmıyor. Ya da
0: Kalmıyor.
1: karalar bağlamıyor, dramatize etmiyor. Bu toplumsal olarak farklı yapılarda olmamızdan da kaynaklanıyor olabilir mi? Türk toplumunun hani sosyolojik ve psikolojik örgü yapısından da bahsedelim mi? Ya acaba bu bizim genetik kodlarımızla ya da onların, Japonların genetik kodlarından farklı olmasından mı kaynaklanıyor, yoksa en başta ailenin tutum ve davranışları mı o bireyleri daha sorunlar karşısında daha güçlü bireyler yapıyor? Bizi daha mesela dramatize edebiliyoruz biz bazen.
0: Japonya'da çözülmeye başladı baktığımız zaman. Güney Kore'de çözülmeye başladı. Sebebi şu, siz bahsetmiştiniz kültürel olarak bağlamlardan. Sömürü ya da kolonileştirme dediğiniz şey sadece artık sınırları işgal ederek değil, kültürü ve dili işgal ederek de
1: Evet.
0: siz bunu yaparsınız. Bugün bireyselleşme, bugün en iyisini hak ediyorum, en iyisini hak ediyorsun, sen biriciksin, bir
1: Biriciksin, evet.
0: tanesin, aman seni çekemiyorsa sal gitsin.
1: Mesafe koy akrabalarla, insanlarla aranan
0: O
1: sürekli.
0: narsist,
1: Evet.
0: annen baban kötü olduğu için sen böylesin. Yahu herkes kötü, bir sen mi iyisin? Yani bu psikolojinin bugün hizmet ettiği şey Kuzey Amerikalı beyaz, zengin ve eğitimli kişilerin geliştirdiği teoriyi her topluma adapte etmeye çalışması. Kayseri'nin köyünden gelmiş teyzeye ya da biz Anadolu'lu bir gence bunu nasıl yedirebiliriz ya da yedirmek zorunda mıyız bu dili? Bu dili yedirmeye başladığımız zaman sorun ortaya çıkmaya başlıyor. Neden? Siz vücudunuza uygun olmayan bir ilacı aldığınızda, hatta ve hatta hastalığınız için bir ilacı aldığınızda yan etkisi ortaya çıkıyor. Siz bu dili kültüre, zihne, beyne soktuğunuz zaman sadece psikolojik olarak değil, biyolojik ve toplumsal olarak bir halk ihmalini de, kamusal ihmali de ortaya çıkarmış oluyorsunuz tabii ki.
2: Aynadaki insan. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Krizler olduğu zaman birlikte ayakta kalma mekanizmalarımız, ailemizle geliştirdiğimiz bu veya da aile içi iletişim ve bu problem çözme becerileri desem, buradaki bağdan bize biraz bahseder misiniz? Aile nasıl etkiliyor
0: çok
1: bu alanları?
0: Prefrontal korteks dediğimiz şey, bizi insanı insan yapan şey prefrontal korteks.
1: Nedir o hocam?
0: Beynin önündeki üst kısımdaki sorun çözme becerisi, hemen alnımızın üstündeki o çok ince tabaka. Gelişmiş insanın özelliği. Bu neye benziyor? Sorun çözme becerisi. Çocuk sınava girdiğinde çok kaygılanırsa sorun çözemez. Neden? Çünkü prefrontal korteks yandı. Sakinleşirse ancak onu çözebilir. İlişki ve yaşam olarak kendisini kaygılı değil, huzurlu hissettiği yerde kişi kriz zamanlarına çözüm getirebilir. Alternatif sunabilir. Kendisini olduğu gibi ifade edebilir. Neden? Çünkü prefrontal korteks diyor ki, ah tamam, şu anda tehlike var, evet, ama şu anda ben güvenli bir yerdeyim. Güvenli ve beni destekleyen insanlarla bir aradayım. Biz bunu ihmal ediyoruz ama 10 antidepresan, 100 antidepresan gücünde bir şey halihazırda doğal olarak elimizde. Biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Bunu çok dillendirdiğiniz zaman da sanki pozitif bilimi kenara, hayır, kenara bırakmıyoruz ama binlerce yıldır, milyonlarca yıldır kullandığımız bir elimizde yapı var. Ve biz diyoruz ki sen artık eskiden demode oldun, günümüze uymuyorsun, daha iyisi, daha yenisi, daha moderni, daha lüksü var burada. O zaman şunu soralım, avlulu bahçeli evler mi daha iyiydi? 30 katlı, 40 katlı, 50 katlı lüks ve modern apartmanlar mı? Evet, daha yakınız hepimiz birbirimize. Hangimiz karşı komşumuzu, alt komşumuzu çok daha iyi tanıyoruz eskisine göre? Yani demek ki her şey ya da her modern olan, her yeni olan, her lüks olan insanın fıtratına, doğasına uygun değil. Bizim meraklı olmamız lazım. Maceracı olmamız lazım, sorgulayıcı olmamız lazım ve aman bir şey fenomen oldu diye böyle taze tatlıya konan sinek gibi konmayalım. Bekleyelim, bakalım bana ne uyuyor. Uyan almak lazım.
1: Aileyi dışladığımız bir hayat sanıyorum en büyük hata olur kendimize, değil mi? Yani en büyük cezayı da vermiş oluruz. Her şeyi kendi başına sorun çözme becerisi geliştirip aileyle hiçbir şeyi paylaşmayan ketum bir yaklaşım sergilemek. Bilmiyorum, şunu sormak istiyorum aslında.
0: Tükeniriz ve tüketiliriz. Evet. Çok kısa parantez, evet, şunu söyleyeyim.
1: Buyurunuz.
0: Aile para harcamaz. Aile eski yeni yeniden kullanır. Aile söküleni diker. Ama bireysel yaşadığı zaman kişi para harcar, bozulanı döker.
1: Kesinlikle.
0: Söküleni atar, yenisini alır ve ekonomiyi, kapitalist sistemi döndürür.
1: Evet, besler. Ve çok enteresan, bu söylediğiniz maddi ve fiziki alanlarda gösterdiğiniz örnekler psikolojiyi de yıkıyor, değil mi hocam? Yani orada da şimdi psikolojiniz bozulduğunda onu atıp satamıyorsunuz, yenisini de alamıyorsunuz. Arada kalmış mutsuz bireyler.
0: İlişkileri atıyorsunuz.
1: İlişkileri atıyorsunuz. Bir de hani istemem kimsenin başına gelmesin ama ailesi olmayan, annesi babası vefat etmiş ya da ailesiyle ilişkileri sağlam değil, kaliteli değil, güvenli bağlanma olmamış, yalnız kalmış, hı hı, insanlar. Hayatın kendini onu yalnız getirdiği, kendisini bilerek yalnızlaşmadı. Yalnız kalmış insanlar. Hı hı. O aileyle alınması gereken desteğin boş olan kısmını nereyle doldurmalı ki psikolojik dayanıklılıkları sağlam olsun?
0: Kişinin
1: hocam
0: kendisine ne iyi geliyorsa, ne onu besliyorsa, ne onu huzurlu kılıyorsa, buradan kastettiğimiz ne sağlıksız ya da illegal olan şeyler değil. Bunlar doğal, sağlıklı olan şeyler. Kişinin işi mi? Kişinin evcil hayvanı mı? Kişinin arkadaşları mı, kişinin eşi mi, kişinin çocuğu mu, ne iyi geliyor? Bir kere bakmak lazım. Başıma bu geldi, ah tüh deyip aman dünyaya böyle geldim ve bundan sonra düzeliş yok. Hayır efendim, böyle bir şey yok. İnsan daimi olarak arayış ve inşa ediş üzeredir. O sebeple aramamız lazım, inşa etmemiz lazım, sorumluluğunu alıp sebat etmemiz lazım. Hiçbir şey sebat etmeden olmuyor. O sebeple evet, bu dediğiniz bir tarafıyla da kırılmanın sebebi. Dünya bana şunu şunu vermeliydi, vermedi, ben de bozuyorum, küsüyorum sana ve hadi bakalım savaşa başladım. Dünyanın kaybedeceği bir şey yok ki. Dünyadan alacaklı olarak gelmedin ki, yok. O zaman sen bu yaşamını, kendi hayatının, hikayenin sorumluluğunu alıp bundan çok güzel bir roman çıkartacak yazar olabilirsin.
1: Bunun altında ezilenler oluyor mu peki? Psikolojik açıdan yıpranan ve size gelen, tükenen, yani kimse yok, ben çaresiz hissediyorum, başaramıyorum, yalnız hissediyorum, sorunlar altında kalmışım, çözemiyorum o sorunu da. Belki çözebilecek kapasite var ama göremiyor, olumsuzluklara adapte olduğu için, oraya projektörü çevirdiği için. Ne yapması lazım?
0: Dediniz ya, oraya odaklanmış.
1: Evet, evet.
0: Küçücük bir çatlağı kocaman bir yarık gibi görmeye başlıyor.
1: Ne güzel söylediniz, evet.
0: Ona her sabah günaydın diyen bir simitçi vardır sokakta. Ona her sabah merhabalar diyen bir iş arkadaşı vardır. Ona her akşam durakta bir şey söyleyen birisi vardır. Onu ziyaret eden bir kedi köpek vardır. Dünyayla ilişkimiz sadece insan insanı değil, doğayla da.
1: Evet.
0: Domates yetiştirebilir evinde, biber yetiştirebilir, sorumluluğunu alabilir. Bu demek değil ki o cansız ama... Hayır efendim, kendinden bir şey verip karşılıksız olarak onun büyüdüğünü, yeşerdiğini görmek esas insanlık. Cemil Meriç'in sözü var ya, iyilik yaptığında karşılık bekliyorsan tefecisindir diye.
1: Ve çok da doğru bir sözdür, değil mi? Ne kadar...
0: Bu alacaklılıkla evet devam edersek tabii ki mutsuz oluruz, tabii ki oraya düşeriz. Bana gelen insanlarda da var tabii ki zorlandıkları ama o yarık o kadar büyük olmaya başlıyor ki sanki hayat oymuş gibi. Hayır efendim.
1: Ana hikaye oymuş gibi oluyor, değil mi, hayatlarında? Diğer önemli şeyler.
0: Yandan önemsiz gelenleri o zaman kaçırıyor tabii.
1: Kaçırıyor
0: ki
1: tabii.
0: Bizim yaptığımız şey de böyle bir magic touch, bir sihirsel bir dokunuş yapmıyoruz orada. Diyoruz ki abicim, ablacım, bak burada şu var, burada bu var. Acaba şunu denesen nasıl olur? Böyle hissediyorsun, böyle düşünüyorsun ama şöyle çevirdiğinde nasıl gözükecek bir baksan vesaire diye. Böyle sihirsel bir şey de yapmıyoruz. Diyoruz ki senin hikayen böyle ama şöyle de olabilir. Sen diyorsun ki ben sorunlu biriyim. Ya sorunlu değilsin, hep böyle olmamış. Hayatının şu döneminde böyle bir sorun girmiş. baskın olmuş. E biz onun baskınıyla seni baskın yapalım biraz. Nasıl olur?
1: Yani tedavisi mümkün.
0: Her şeyin.
1: Ruhsal anlamda da içinde bulunduğumuz sıkıntılarda tedavisi mümkün.
0: Allah ölüm vermesin. Onun dışında her şeyin tedavisi var ama arama

0: ve merak etmekle mükellef olan biziz.
1: Mehmet Hocam, şimdi psikolojik dayanıklılığı artırmayı hani neler artırabilir? Hani ailemiz yoksa nasıl o desteği alabiliriz, sosyal desteği, ya da neler yapabiliriz dediğimizde, işte evde domates yetiştirebilirsiniz dediniz. Doğayla kurduğunuz bağ, hayvanlarla kurduğunuz bağ, insanlar dışında. Bu da iyi geldiniz. Başka besleyen faktörler var mıdır psikolojik dayanıklılığınızı?
0: Bir kere kişiye işi dışında ne iyi geliyorsa onu bulması lazım. Benim terapilerde de en çok karşılaştığım şey, insanlar neyi sevdiğini bilmiyor. Yani hayat sanki hazırlanmış bir program gibi, doğmuş, okumuş, okul bitmiş, işe girmiş, evlenmiş, işe gidiyor geliyor. Neyi seviyorsun diye sor, ne bileyim sorusu geliyor. Ne bileyim olmaz.
1: Şartlandırılmış bir hayatın içerisindesiniz değil mi?
0: Ne bileyim olmaz. Ya hocam sen de böyle diyorsun ama ekonomik sebepler. Efendim ben şey demiyorum ki, yat al da gez demiyorum.
1: Standartına göre mutlaka senin de sevebileceğin, yapabileceğin
0: şeyler var. 3 tane imparatorluğun olduğu bu şehirde tarihsel yerler var. Oku git gör, gez gör. Çok güzel restoranlar var tarihi. Her bütçeye uygun var. Ondan sonra
1: hobiler edin değil mi?
0: Ücretsiz evet. Kurslar var. Ne bileyim, el işçiliğini seviyorsan, ahşap oymacılığını seviyorsan, kendinden aşkın, kendinden büyük bir amaç ve anlam kişi bulmazsa onu kimse vermez. Kendinden aşkın amaç ve anlamı bulduğu zaman çok kolay yıkamazsın.
1: Tabii
0: sonra.
1: Yaşama sevinci de artar, psikolojik dayanıklılığı da artar. Peki bu kendinden aşkın amacı ulaşamamada ya da ulaşmada kendimizi çok iyi tanımamız
0: gerekiyor. İçgörü mutlaka.
1: Bunu konuşalım mı? Ne kadar tanıyor Türk toplumu kendini? Dediğiniz gibi koşullandırmış, şartlandırmış bir hayatın parçasıyız. Doğduk, büyüdük, evlendik, çocuk sahibi olduk, baba olduk, anne olduk, iş adamı olduk, iş kadını olduk. Sabah gittik, akşam geldik. Kendimizi ne zaman dinleyeceğiz ya da kendimizi ne zaman tanıyacağız hocam?
0: İzleyicilerimiz kusura bakmasın. Şöyle bir şey diyeceğim. Biz kendimizi çok güzel kandırıyoruz. Diyoruz ki aman efendim geçim derdi. Ya doğru, geçim derdi. Evet, çalışacağız, edeceğiz ama belli bir basit ihtiyaçları karşılama dışındaki para kazanmadan sonraki mutluluk sıçrayışı çok büyük değil. Ne demek istiyorum? Sıfırdan 100.000'e kadar bir aileye giren para büyük bir sıçrama yaşatır. Ama 100.000'den sonrası o kadar büyük bir sıçrama yaşatmaz. Temel ihtiyaçları giderdikten sonraki sıçrama küçüktür. İnsanlar kolay olduğu için alışıldığı, bildiği sarmalın içerisinde kalmayı tercih ediyor. Çünkü bilmediği şey ürkütücü, korkutucu geliyor ve kendisine güvenmiyor. O sebeple biraz maceracı olmak lazım. Bunu da evde çocuk varsa çocuklardan görsünler. Çocuklar müthiş alimlerdir, müthiş maceracıdırlar ve müthiş soru sorarlar. Cevap aramayacağız hayatta. Onu yaparsam bu ne olur? Nereden bileyim? Soru sor. Nasıl daha mutlu olabilirim? Kendimle nasıl daha mutlu olabilirim? Eşimle nasıl daha mutlu olabilirim? Çocuklarımla nasıl daha iyi zaman geçirebilirim? Bunun için ne yapmam lazım? Cevap arayışını bir kenara bırakıp esaslı, net sorular sorup soruların peşinden gidelim. Küçük kandırmacalar koyuyoruz dedim ya. Hiçbir iş biz öldükten sonra devam etmemezlik yapmayacak. Bir arkadaşımın çok varlıklı bir dayısı vardı, vefat etti. Çok sevdiğim birisiydi. Mezara koyduk. Bir saat sonra iş yaptı, adam şey dedi, Allah rahmet etsin dedi, bizim ürünleri dedi, ne zaman çıkarabiliriz? Adam daha soğumadı. O abimiz de çok işkolik birisiydi. Öldü ve işi devam etmeye gitti. Yani yaptığımız işten sadece para kazanma amacıyla yaptığımız zaman bu amaç bir yerden sonra hırpalayıcı bir hale geliyor. Naçizane de şunu da gözlemledim. Huzuru olanların çok parası olmuyor, çok parası olanların da huzuru olmuyor. Dengeyi korumak önemli.
1: Evet, anahtar kelime.
0: Dünyada neyi kovalıyorsak ona dönüşüyoruz. Kovaladığımız şeyleri, kovaladığımız yerleri iyi seçelim, düzgün seçelim ve kovalarken gezindiğimiz insanlarda ona göre olsun.
1: Çok güzel. Bu da farklı bir alanda farklı bir konu başlığı olur. Birlikte yol aldığımız insanlar bizi nerelere götürüyor, nerelerden geri çeviriyor ya da nerelere bulaştırıyor. Sohbet çok güzel ama son dakikalar içerisindeyiz. 1-2 dakikamız kaldı. Yine özellikle ailenin psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisiyle ilgili dinleyicilerimize söylemek istediğiniz, altını çizmek istediğiniz noktalar varsa
0: mutlaka.
1: Ben sözü size bırakacağım. Buyurun.
0: 5 tane aileyle ilgili çok net böyle vurucu şey söyleyeceğim. Bir kere sabahları birlikte kalkılsın. Sabahları birlikte kalkılsın ve birlikte günaydınlaşılsın, birlikte sarınılsın. Sarılsın ya. Çoluğuna, çocuğuna, eşine sarılsın. Birlikte kahvaltı yapılabiliyorsa kahvaltı yapılsın. İkincisi, akşam yemekleri mutlaka ama mutlaka büyük bir sorun olmadığı sürece birlikte yenilsin. Yemek yemek derken de kastım böyle herkesin motomot oturup çorbasını yediği değil. Evet, bizim kültürümüzde var ama nasılsın, günün nasıl geçti?

0: tatlı tatlı böyle hoş sohbet edilsin. Üçüncüsü, ne yapmak istiyoruz sorusu sorulsun ya. Hadi sizi bir yere götüreyim, ne istiyorsunuz? Bu değil. Ne yapalım? Ne yapalım? Ortak bir karar, konsensüs. Birisinin istediği bir şey herkes gelecek diye değil. Ortak bir karar. Dördüncüsü, birlikte faaliyet. Karı koca, çocuk baba, anne baba ilişkilerini arkadaşlığa çevirici. Demek istediğim şey sınırlar korunaraktan arkadaşlığa çevirici faaliyetler. Ben işten geldikten sonra ben şirkette 500 kişi yönetiyorum. Evde boya mı boyayacağım? Ya ailecek boyayacaksın kardeşim. Boyayacaksın. Sen onu yaparsan bu çocuk ileride bağımlı olmaz o zaman. Onu güçlendireceksin, sorumluluğu sende. Beşincisi de küçük küçük çocuklarımızı yaşama karşı hazırlayan zorlayıcı şeylere maruz bırakmak. Bizde şu var ya, çocuğun iç çamaşırına kadar ütüleyen anne, ondan sonra ayağına taş değmesin, en iyi okullara göndereyim, en iyi terapistlere göndereyim diyen baba. Hayır kardeşim, ona küçük küçük zorlukları ver. Zorlandığı yerde çözüm için sana gelsin, mihmandarlık yap, rol model ol. Sen her şeyi yaptığın zaman 15 yaşında yaşayacağı kırılmayı 30'unda yaşadığı zaman çok daha büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Hayır. Çocuk böyle sanki onun bir projesiymiş gibi sorunsuz, mükemmel. Hayır. İnsan evladı mükemmel değildir. Mükemmel iyinin düşmanıdır. Biz iyi çocuklar yetiştirelim. Mükemmel iyi çocuklar.
1: Acı da çekecek, zorluğu da görecek değil mi?
0: Ha, yaşam bu.
1: Evet, yaşam bu.
0: Yaşam bu. Yaşam da evet. Tabii ki çekecek. Evet.
1: Günümüzün ebeveynlerine baktığımızda, araya da girmek istemiyorum ama helikopter ebeveynler ve bu önden her şeyi ayıklamak isteyen, aman ayağına taş değmesin diyenler çok fazla. 30 yaşında yaşayacak kırılmada daha şiddetli olur dediğiniz gibi. Çok teşekkür ederim. Hem ayaklarınıza sağlık hem de değerli görüş ve düşüncelerinizi konumuzla ilgili bizlerle paylaştınız. Sağolunuz varolunuz Mehmet Hocam.
0: Rica ederim. Sizler sağolunuz varolunuz efendim.
1: Çok teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Aynadaki İnsan programının sonuna geliyoruz. Bugünkü programımızda ailenin psikolojik dayanıklılık üzerinde etkisini konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Klinik psikolog Mehmet Büyük Çorak Beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konularla ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

Reklam. Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra, bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız, siz

0: Size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planı. Niyet et, planla, takip et, uygula.
1: Akra Reklam.
2: Akra, sağduyunun sesi.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyehedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم بسبب الدهر أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Allahu Teala Hazretlerinden nakil ve rivayet yoluyla şöyle buyuruyor. Yani hadisi kutsi okuduğumuz. قال الله عز وجل aziz ve celil olan Allah-u Teala ve Tebarek Hazretleri buyurdu ki yübzini beni ezalandırır, bana eza verir. Kim? İbn-i Adem'e, Ademoğlu, şu insan denilen nesil, şu Hazreti Adem aleyhisselamın soyundan gelen mahluklar, bu insanoğulları beni ezalandırır. Neden? Bisebbid dehre, dehre sövmek suretiyle. Enet dehru, dehir benim. Biyedeyyel emru, iş benim elimdedir. Ukallibul leyle ve nehar, geceyi gündüzü ben peş peşe getiririm, değiştiririm. Bu hadis-i şeriften ne mana çıkıyor? Önce dehir nedir? Dehir zaman demek, zaman. İnsanoğlu başına biraz sıkıntılı bir hal geldi mi, ağzını açar, gözünü yumar, zamana söver. Allah kahretsin diye mi başlar artık, nasıl başlarsa bir yerden başlar, öbür taraftan çıkar gider yani. Söver, sebbetmek, sövmek demek. Zamana sövüyor ve Peygamber Efendimizin bize naklettiğine göre Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Ademoğlu böyle zamana sövmekle beni ezalandırır. Neden zamana sövüyor adam? Ezalandırmanın sebebini bulmak için bu sorunun cevabını bulmak lazım. Zamana sövmüş, Allahu Teala niçin ezalanıyor? Bir kere sövmek kötü bir şey de takdire rıza göstermiyor. Benim takdirime rıza göstermeyen, benim hükmüme razı olmayan benden başka bir Allah bulsun, başka bir Rab bulsun dememiş miydi hadis-i şerifte? Takdire rızası yok, sövüp sayıyor. Zaman dediğin ne? Enedde zaman benim. Yani zamanı ben halk ettim. Ben yarattım. Geceyi gündüzü benim elimdedir. Peş peşe getiren benim. Eğer geceyi ebedi kılsaydı kim gündüzü getirebilirdi? Eğer gündüzü ebedi kılsaydı istirahat edeceğimiz geceyi kim getirebilirdi bize? Rahmetinden geceyi gündüzü yaratmış da bize ihsan eylemiş. Hocam gündüzün rahmet olduğunu anlıyorum da gecenin rahmet olması nasıl oluyor? Gece olmasa da o zaman görsen. Sen müptelayı gama sor kim geceler kaçsa. Bir hasta olanlara bir sor bakalım. O gece uyku uyuyamayanlara. Sabah nasıl geliyor mu bak. Sen öyle akşamleyin uyuyorsun. Bismillahirrahmanirrahim der misin demez misin? Unutur musun bilmem. Yatağa yatıyorsun uyuyorsun. Sabahleyin namaza zor kalkıyorsun. Ve bu uyumanın bir nimet olduğunun farkında değilsin. Ama bir de hastalara sor bakalım. Sabah oluyor mu? Nasıl oluyor? Hastanelerde hiç kaldın mı? Acaba ne zaman gelecek şu hemşireler? Acaba ne zaman gelecek şu hasta bakıcı? Diye bakarsın saat 2. Bakarsın saat 2 geçiyor. Gene bakarsın 3 geçiyor. Gene bakarsın çok zaman geçmiş gibi.

Gelir bakarsın 5 geçiyor. Bir türlü bitmez o zaman. Demek ki Allahu Teala Hazretleri her şeyi hikmetiyle yapan, her şeyinde sonsuz, hadsiz, hesapsız akılların erdiği, ermediği hikmetler, faydalar bulunan Allahu Teala Hazretleri geceyi yaratmış. Neden? Ve cealna nevmeküm sübata. Geceliğin istirahat edeceksin de ondan. Işığı kapatmasan küçük bebek bile uyumuyor. Işık açık kaldı mı seninle sabahlıyor bakıyorsun. Küçücük bebek ama oynayıp duruyor. Işığı kapatıyorsun da biraz sonra bakıyorsun dalmış. Heh, tamam. Geceyi bize istirahat için şey yapmış. Allah Teala Hazretleri. Gece istirahat ediyoruz, gündüz çalışıyoruz. Gündüz geçimimizi sağlıyoruz. Ekimimizi ekiyoruz, işimizi yapıyoruz, paramızı kazanıyoruz. Gece istirahat ediyoruz, gene ertesi gün dünyaya çalışalım diye. Geceyi gündüzü böyle yaratan Allahu Teala Hazretleri olduğuna göre zamana ne seviyorsun? Yani neticede sen Allah'ın sana musallat ettiği şeylere rızan yok. Ondan dolayı başkasını bahane ediyorsun ama neticede nereye varıyorsa o laf besbelli. Nereye vardı? Onun için öyle zamana sövmek, ona sövmek, buna sövmek, Allah bu zamanı kahretsin bilmem filan gibi hani böyle şeyler yok. Edepli bir Müslüman ise hadiselerin arkasındaki faili hakikiyi gör. Bu geceyi bu gündüzü yaratan, başa bu hadiseleri getiren, seni yaratan, yaşatan, sonra öldürüp de tekrar huzuruna getirecek olan, diriltecek olan Allahu Teala Hazretleridir. Allahu Teala Hazretlerinin takdirine rıza göster, edebini takın demek oluyor. Yani bu hadisi şeriften çıkan dersler bunlar. Sövmek umumiyetle kötü ama bir de zamana hasreten böyle ileri geri laf söylemek neticede böyle bir noktaya götürdüğü için Allahu Teala Hazretleri memnun olmuyor bu gibi ifadelerde. Diğer hadisi şerife geçelim. Kâlallah izâ hemme abdî bi hasenetin ve lem ya'melhâ ketebtuhâ lehu haseneten fe in amilehâ ketebtuhâ aşra hasenâtin ilâ seb'i mi'eti dı'fin ve izâ hemme bi seyyiyetin ve lem ya'melhâ lem ektub aleyhi fe in amileha ketebtuha seyyiyeten vahide. Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın Resulullah'tan şöyle nakletmiş. Naklettiğine göre Resulullah buyurmuş ki Galallah, Allahu Teala Hazretleri buyurur ki, gene hadisi kutsi oluyor. İfadesi Peygamber Efendimizin ağzından çıkıyor ama Allahu Teala Hazretlerinin kelamı olmuş oluyor. İzâ hemme abdî bi hasenetin, benim kulum bir iyilik yapmaya himmet ederse, kalkışırsa, şu iyiliği yapayım diye kalkışırsa, velem ya'melha, böyle niyet ettiği halde sonra da yapmazsa onu. Gideyim filanca hastayı ziyaret edeyim dedi, mani çıktı yapamadı. Veya gideyim falanca kimseye yardım edeyim. Zavallı çok yardımcısız kaldı. Gidemedi filan. Neyse böyle bir iyiliğe niyet etti, yapamadı. Ketebtuha lehu haseneten. Ben ona bu yapmadığı işi yapmış gibi sevap yazarım. Hasene yazarım. Yapmadığı halde. Niyet etti. İyi niyetle o tarafa yöneldi diye, o iyiliği yapmaya niyet etti diye ben ona hasene yazarım. Yani o iyiliği yapmış gibi yazarım. Fe in amileha. Eğer o niyet ettiği iyiliği yapmaya muvaffak olur da yapabilirse, yaparsa ketebtuha aşra hasenatin. O zaman bir iyilik yazmam onu. Fazl-ı keremim ile 10 iyilik yazarım. 10 mislisiyle yazarım. Yani karşılığını 1'e 10 veriyor. Bir iyilik yapmış gibi değil de sanki 10 iyilik yapmış gibi. Bir fakir doyurmuş değil de sanki 10 fakir doyurmuş gibi. 10 misli büyütüyor şeyi. Öyle ecir veriyor. O kadarla da kalmıyor. İlâ seb'i mi'eti dı'fin. 700 misline kadar artabilir bu. 10 mislinden 700 misline kadar artabilir. Yani sen bir fakir doyurursun, 700 fakir doyurmuş gibi olabilir yani. Neye göre bu? Neye göre 10, neye göre 700 misli? Senin terbiyene göre, senin edebine göre, senin nezaketine, senin zarafetine, senin kulluktaki inceliğine, hassasiyetine, zekana göre. Müslümanlık da zeka işi demiştik ya. Müslümanlık da akıl, fikir, zeka, düşünce, gayret. Böyle güzel yaparsan, edebine uygun yaparsan 700 misli alabilirsin. Vera sahibi bir kulun 2 rekat namazı 1000 rekat yerine geçer diye, günahlardan sakınan edepli, gayretli bir kul 2 rekatçık namaz kılıyor, 1000 rekat yerine geçiyor. Farklı, aklı ticarette, işte, güçte olan insandan farklı olacak. Elbette adalet öyle gerektiriyor. Halisane yapan ile öteki türlü yapan arasında elbette bir fark olacak. Allahu Teala Hazretlerinin lütfuna vakki yapmadığı zaman bir hasene veriyor, yaptığı zaman 10 mislinden 700 misline kadar verdiğini ifade ediyor. Ve idâ hemme bi seyyiyetin, eğer bir kötülük yapmaya kalkışırsa, himmet ederse, velem ya'melha, onu yapmazsa, lem ektub aleyhi, onun aleyhine bir günah yazmam. Yani günaha niyet etti diye yazmam. Yazabilirdi de. Çünkü gönülden geçenler de, aklen düşünülenler de, efendim işlenenler de insanın aslında hesabına geçmesi lazım da lütfu kereminden affediyor Allahu Teala.

Yazmam. Hatta bir başka rivayetten hatırlıyorum ki vazgeçti diye gene bir sevap yazarım. Vazgeçti diye sevap yazarım. Fe'in amileha, kötülükten kendisini alıkoyamadı da o niyetlendiği kötülüğü de yaparsa o zaman bir misli günah yazarım. Yani bak, cehenneme gidenler ne kadar kendilerini zorlayarak ille böyle zorla cehenneme gidiyorlar. İyilik yaparsa 10 mislinden 700 misline veriyor. Katsayı farkı var. Oraya iltimas var. Orada çok şey var. Sevap kazanmak kolay. Bir iyilik yapacaksın 700 misli alacaksın. Bir kötülük yapacaksın 1 misli. Allah-u Teala Hazretleri kullarına zulmetmiş değil ki. Kaç defa peygamberler göndermiş, ikaz etmiş. Ondan sonra bir insan kötülük işledi mi onların affedilmesi için çareler var. İstiğfar var, tevbe var. Gözyaşı dökerse günah kalmaz. İstiğfar ederse günah kalmaz. Namaz kılarsa günah kalmaz. Hacca giderse günah kalmaz. Ramazan'da oruç tutarsa günah kalmaz. İki namaz arasındaki günahlara kefarettir. İki oruç, iki Ramazan aradaki günahlara kefarettir. İki hac aradaki günahlara kefarettir. Hepsi silme, temizleme, koruma, kurtarma, insanın günahların belasından uzaklaştırma çareleri. Bütün bunlara rağmen insan gene cehenneme giderse demek ki amma çalışmış ha cehenneme gitmek için, yani olağanüstü bir gayret sarf etmiş ille cehenneme gideceğim diye. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize akıl insaf versin. Böyle lütfu çok, keremi bol, hadsiz hesapsız nimetlerle, şefkatle, merhametle böyle muamele eden bir Mevla'nın, bir aziz, celil Allah'ın kuluyuz. Bunca fırsatlara rağmen aman ya Rabbi. Ne kadar zalim insanları. Zalûmen cehûlâ diyor ya ayet-i kerimede. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. İnsanoğlu bu emaneti yüklendi, kabul etti. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. O çok zalimdir, çok cahildir. Mübalağa sigasıyla çok zalimdir, çok cahildir. Birazcık insaf ediverse, biraz merhamet ediverse, biraz da onun da canı olduğunu düşünüverse, onun da bir kalbi olduğunu düşünse, onun yerine koysa yapmayacak ama herkes hepsi benim olsun, ötekisi ne yaparsa yapsın diyor. Hem cahil, hem çok cahil, hem çok zalim. Cahil çünkü sonunda başına nelerin geleceğini düşünemiyor, bilemiyor. Allah-u Teala Hazretleri gözümüzden gaflet perdesini kaldırsın. Aklını başına devşiren zeki insanlardan eylesin. Zeka, istikbale ait tehlikelerden kendisini koruyabilmek kabiliyeti. El-keyyisü men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevt. Zeki kimse, kurnaz kimse o kimsedir ki nefsini zapt eder de ahiret için hazırlık yapar. Diğer hadis-i şerif. Kâlallâhu azze ve celle İzâ ehabbe abdi likâi ahbettü likâehu ve izâ kerehe likâi kerihti likâehu. Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, diyor Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre, kulum beni sevdi mi, benimle kavuşmayı sevdi mi, bana kavuşmayı arzu etti mi, ahbettü likaehu, ben de ona kavuşmayı severim. O beni sevip isteyip dururken ben ondan ayrı durur muyum? Demek ki ayrılıklar hep bizden, yine kabahat bizde. Ve izâ kerihe likâi, benimle kavuşmaktan hoşnut olmuyorsa, istemiyorsa onu, kaçınıyorsa, kaçıyorsa, kerihtü likaehu. Allah-u Teala Hazretleri kainata muhtaç değil ki, mecbur değil ki, lika kavuşma. Allah-u Teala Hazretlerine kavuşmak isteyen, Allah da ona kavuşmayı istediği için muradına erer. Hani arayan Mevlasını da bulur demişler. Demek ki boşuna söylenmemiş söz. Bir hadis-i şerifin manasına uygun. Arayan bulur. İsteyen kavuşur. Hiç istedin mi? Bu bana benden yakın olan Allah-u Teala Hazretleri bana bunca nimetleri gönderiyor. Ve huve mahkum eyne mahkumtum. Nerede olsanız yanımda. Ayet-i kerime böyle. Nerede olsanız o sizin yanınızda diyor. Fe eyne ma tüvellû fe semme veşullah. Yönünü nereye dönsen Allah-u Teala Hazretleri orada diyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insanoğluna onun şah damarından daha yakınız diyor. Hiç merak etmiyor mu insanoğlu? Hiç kendisine bunca hediyeleri gönderen, bunca nimetleri veren, bunca izzeti, ikramı bahşeden, kainatın en yüksek mahluku yapan, kuşları, koyunları, atları, develeri, balıkları, her mahluku ona musahhar kılan, hepsini kullanmasına izin veren, pişirmesine, yemesine izin veren, kainatta halife yapan Allah-u Teala Hazretlerine, bu sıhhati veren Allah-u Teala Hazretlerine, bu aklı veren Allah-u Teala Hazretlerine, bunca kafirin arasından İslam nimetiyle müşerref kıldığı, kılmak suretiyle şerefli kıldığını böyle düşünüp de insan bunca nimetin sahibini aramaz mı yani? Bu kadar yakınımdaymış, niye ben ondan uzağım? İdrak farkı. Sen idrak etmedikçe uzaktasın. O gene senin yakınında ama senin idrakın uzak. Yani elinde idrak imkanında var. Çalışmıyorsun, uzaklarda kalıyorsun. Bak, çünkü sen istemeyince o da istemez ki. Sen ona kavuşmayı istemeyince o da sana kavuşmayı istemiyor. Açmıyor senin gözündeki perdeyi. Gönlündeki şeyi, pası gidermiyor. Bekliyorsun. Görmedim ki ben.

0: diyorsun. Gören görüyor, eren eriyor, ulaşan ulaşıyor, zevkten zevke, makamdan makama uçuyor. Ben bir şey görmedim diyorsun. Göremezsin ki istemeyince. İsteyeceksin, yanacaksın, yakılacaksın. Bir akşam biraz tuzlu yemek yesen gece hep sular görürsün. İçin kavrulur. Tabii burada kim bilir daha nice nice ince manalar var. Lika kavuşmak ama yani biz hep işi bu dünyada kavuşmak tarafından tutturduk. Tabii ve ileyhi türcaun. Öleceğiz, Allahu Teala Hazretlerine döndürüleceğiz. Kavuşmayı istemez mi insan? Yani hayat mı iyi, ölüm mü iyi? Yaşamak iyi işte. Bak yaşayıp gidiyoruz filan der herkes yani normal olarak ama Mevlana Celaleddin Rumi de ne demiş? Ben öldüğüm zaman sakın benim arkamdan ağlamayın. Üzüntü günü değil, sevinç günü demiş. Sakın vah vah, yazık yazık demeyin. Şeytana uyunca insanın durumu yazık yazık olur yani. Yoksa böyle bir şey yok ki. El firak, el firak, eyvah ayrılıyoruz filan demeyin. Ben ayrılmaya gitmiyorum, kavuşmaya gidiyorum. Diyor şiirinde. Diyebiliyor musun böyle bak? Nasıl? Şebi Arus demiş. Vefat edeceği günün adını düğün gecesi koymuş. Düğün bayram. Allah-u Teala Hazretlerine kavuşacak. Tabii öyle olması için insanın asi olmaması lazım. İnsanın Allah'ın has kulu olması lazım. Yolunca gitmesi lazım. Yanması, yakılması lazım ki ah şu hayat, şu yük bir gitse omuzumuzdan da bir kavuşsak diye o zaman yanıp yakılacak ama asi mücrim olunca tabii insan utanır huzuruna çıkma. O zaman eyvah şimdi huzuruna çıkınca bir de hesap vereceğiz. Kulum ben buyurdum buyruğumu tutmadın nedir bu halin derse benim halim nice olur o zaman bucak bucak kaçıyor insanoğlu tabii. Yani buradan bu hadis-i şeriften bir de şey anlaşılıyor. Ölümü de sevecek Müslüman. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahiret ahir zamanda ümmetler tabaklara üşüştükleri gibi sizin üzerinize çullanacaklar. Tabaktaki yemeğe tatlıya nasıl herkes elini uzatır kapışır yutar. Ümmeti Muhammed'in üstüne öteki milletler saldıracaklar, yağmalayacaklar. Diyorlar ki ya Resulallah o zaman bizim adedimiz az mı olacak? Hayır. Belki bugünden de fazla olacaksınız. Fakat sizden önceki ümmetlerin hastalıkları size bulaşmış olacak. Nedir o hastalıklar? 1- Dünya sevgisi. 2- Ölümden korkmak. Kerahiyetül mevt. Ölümden korkmak. İkisi, birincisi de hubbud dünya. Dünyayı sevmek. Ah ben bu dünyadan nasıl vazgeçerim? Bak gölün kenarında ne güzel köşküm var. Yazın motorum var. Motora binerim, balık tutarım. Akşamları efendim balkonda çay demlenir. Eş dost gelir. Oh semaverler kaynar. Ön tarafta efendim dünyanın çeşitli gezilecek yerleri var. Bu dünya bırakılır mı? O dünyayı bırakamazsan bir gün o dünya seni bırakacak. Öyle bir bırakacak ki birdenbire bakacaksın bir bitmeyecek zevk verirken beste bir tel kopar ahen gebediyen kesilir. Senin çok hoşuna gidip dururken bu dünyanın sazı tımbır tımbır çalarken tel birden bir kopuverecek. Aa böyle mi olacaktı? Böyle olacaktı ya. İşte hadis-i şeriflerde işte ayet-i kerimelerde o telin kopacağı birdenbire kopacağı bildiriliyor da ondan ikaz ediliyor. Ama ben burayı çok sevdim. Burası 80 yıl, 100 yıl veyahut 120 yıl. Yani istersen biraz daha senin hatırın için büyük bir rakam söyleyeyim. Burası fani. Orası halidine fiha ebeda. Ahiret ebedi. Sonra emin olun bu dünyanın bu parasında, bu pulunda, bu zevkinde, bu safasında, efendim köşklerinde aslında büyük bir zevk yok. Çünkü onlara sahip insanlarla bakıyoruz bizim gibi muzdarip. Onların da başı dertte. Para sahipleri de mesut olmuyor. Çünkü insan bir kere baklava yer, iki kere baklava yer, 50 defa yedirmeye kalkarsan bu sefer yememeye çalışır. Kamçılasan yemek istemez. Demek ki tat baklavada değilmiş. Başka şeydeymiş. Allah insana ağız tadı verirse tuz ekmekle de verir o tadı. Allah yolunda giden bir insanın, Allah'ın rızasına uygun ömür geçiren bir insanın lezzetini, şu kainatın bütün zenginleri bir araya gelse bir anının lezzetini şey yapamazlar, satın alamazlar. Bu hayatın da kendine göre zevkleri, lezzetleri vardır. Lezzet için Allah'a kulluk edilmez ama Allah o lezzeti gene mükafattan veriyor. Daha mesut oluyor hatta belki insan. Onun için lezzeti vesaireyi bir tarafa bırakıp Allah'ın rızasına bakmak lazım. Allahu Teala Hazretlerine karşı kulluk vazifesini ifa etmeye çalışması lazım. İnsanın aklı varsa Allahu Teala Hazretleri cümlemizi akıllı kullar eylesin.
1: Amin. Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz.

Allah'ım. Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

0: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Allah'ım, beni helal kıldığın şeyler sayesinde haram kıldığın şeylerden uzak tut. Beni lütfun ve ikramınla senden başka hiçbir şeye muhtaç bırakma.
0: Rabbi a'inni ve la tu'in alay. Vansurni ve la tansur alay. Vemkur li ve la temkur alay. Vahdini ve yessiril huda li. Vansurni ala men baga alay. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي.
1: ربي buyruklarını yerine getirmemde bana yardım et. Bu konuda bana engel olmak isteyene fırsat verme. Bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et. Beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret ve öfke bırakma.
0: Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unfana ve şahidina ve gaibina. Allahümme men ahyeytehu minna fe ahyihi alel iman ve men tevaffeytehu minna fe tevaffahu alel islam.
1: Allahümme, yaşayanlarımızı ve ölenlerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, yanımızda olanları ve olmayanları bağışla. Allah'ım, bizden hayat verdiğin kimseleri mümin olarak yaşat. Bizden vefat ettirdiğin kimseleri de Müslüman olarak vefat ettir.
0: Allahümme a'inni ala sekaratil maut.
1: Allah'ım, ölüm halinin getirdiği sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
0: Allahümme gfir li hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. Allahümme gfir li ciddi ve hazli ve hatai ve amdi ve kullu zâlike indi. Allahümme gfir li ma qaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Allah'ım, düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
0: La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها Ya Erhamer Rahimin.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir. Canlı cansız bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kesin olarak rahmetine vesile olacak, bağışlamanı sağlayacak şeyler yapmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, bütün kötülüklerden uzak olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir tasa, rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi.
0: Allahümme inni a'udhu bike min zavali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fucaati nikmetik ve cemii sahatik.
1: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
0: Allahümme ehdini ve seddidni.
1: Allah'ım, bana doğru yolu göster ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
0: Allahümme ehdini fî men hedeyt ve âfini fî men âfeyt وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.
1: Allah'ım, beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver. Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
0: Allahümme Rabbes semavati s-seb'i ve Rabbel arşil azim. ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: اللهم ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi, ey bizim ve bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı, Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi, evvel olan sensin, senden öncesi yoktur, ahir olan sensin, senden sonrası yoktur, zahir olan sensin, senden üstü yoktur, batın olan sensin, senden ötesi yoktur. Bütün borçlarımızı ödemeyi nasip et ve bizi fakirlikten, yoksulluktan uzak tut.
0: Elhamdülillahi'llezî at'amana ve sakâna ve kefâna ve âvâna. Fekem mimmen lâ kâfiye lehû ve lâ mu'uy.
1: Kendisini giydirecek ve barındıracak birini bulamayan nice insan varken, bizleri yediren, içiren, giydiren ve barındıran Allah'a övgü, takdir ve teşekkürlerimi sunarım.
2: Hadislerle Çarşamba günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri Yeni Yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri Yeni Yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri Yeni Yıl'a merhaba.
4: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İlk saldan gönülleri ısıtan Aşure hediyesi. Muharrem ayının girmesiyle ayın en anlamlı günlerinden biri olan Aşure günü hareketliliği başladı. Aşure yalnızca bir tatlı değil, komşuluk bağlarını güçlendiren, hatırlamayı ve paylaşmayı merkeze alan köklü bir gelenek. Server bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav, bu kadim geleneği günümüz yaşam dinamiklerine uyarlayarak Aşure gününü yeniden toplumsal hayatın merkezine taşımayı amaçlayan özel bir proje hazırladı. Evinde aşure yapma imkanı olmayan ya da bu anlamlı günü sevdikleriyle farklı bir şekilde paylaşmak isteyenler için çeşitli hediye paketleri sunuluyor. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure paketleri yalnızca bir ikram olmanın ötesine geçerek duygu, hatıra ve estetik unsurlarını bir araya getiriyor. Bu kapsamda 3 farklı paket seçeneği dikkat çekiyor. Aşure-i ikram, askıda aşure, aşure-i latif ve sınırlı sayıda hazırlanan özel hediyeleriyle aşure-i has. Proje kapsamında hayata geçirilen askıda aşure uygulaması ise dayanışma ruhunu öne çıkarıyor. Bu model sayesinde aşure paketini karşılayamayan kişiler adına yapılan bağışlar Eyüp Sultan'daki Şah Sultan Külliyesi'nin şerbethane bölümünde misafirlere sunuluyor. Tüm paketlerin sınırlı sayıda hazırlandığı belirtilirken, İlgililerin erken sipariş vermesi tavsiye ediliyor. Ayrıntılar aşura.server.global web adresinde yer alıyor. Kabe'nin örtüsü yenilendi. Kabe-i Muazzama'nın yeni örtüsü Mekke'de düzenlenen özel bir merasimle metaf alanına getirildi ve yaklaşık 8 saat süren titiz bir çalışmanın ardından yerine asıldı. Çalışmaların yoğun umre ziyaretlerinin sürdüğü günlerde dahi kesintisiz devam ettiği bildirildi. Her yıl yenilenen Kabe örtüsü yeni hicri yılın ilk gününde değiştiriliyor. Kabe örtüsü Mekke'de bulunan özel atölyelerde hazırlanıyor. Tezgahlarda dokunan ipek kumaşın üzerine usta nakkaşlar tarafından Kur'an-ı Kerim ayetleri ve ismi celaller el işçiliğiyle işleniyor. Tarihi süreçte Kabe örtüsünün Osmanlı döneminde İstanbul'da hazırlandığı ve Suri alayları ile kutsal topraklara gönderildiği biliniyor. Günümüzde ise üretim Mekke'de sürdürülüyor. Diyabette spor yapmak mümkün. Doğru planlama yeterli. Uzmanlar tip 1 diyabet tanısının profesyonel spor kariyerinin önünde bir engel oluşturmadığını, doğru tedavi ve düzenli takiple bireylerin üst düzey sportif performans sergileyebileceğini belirtiyor. Doçent Doktor Şengül Aydın Yoldemir, tip 1 diyabetin pankreasta insülin üreten hücrelerin bağışıklık sistemi tarafından tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalık olduğunu hatırlatarak, bu durumun aktif yaşamı ve spor yapmayı engellemediğini ifade etti. Doğru planlama, uygun tedavi ve düzenli takiple tip 1 diyabetli bireyler birçok spor dalında önemli başarılara imza atabilir. Bu bireyler koşu, yüzme, tenis, bisiklet, futbol ve basketbol gibi birçok spor branşında güvenle yer alabilir diyen Yoldemir, egzersiz planlamasının mutlaka kişiye özel yapılması gerektiğini de hatırlatıyor. Haberleri aktardık, bültenimizi Akra Mercek'le devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programında merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda kişisel hayat planımız üzerine bazı notları paylaşacağız. Pek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen iki günü birbirine eşit olan ziyandadır sözünden, her günümüzün diğerinden daha iyi olması gerekliliği, yani günlerimizi daha iyiye programlamak gerektiğini anlıyoruz. Her günümüzün bir öncekinden daha iyi olmasını nasıl sağlarız? Kişisel hayat kalitemizi ve standartlarımızı nasıl yükseltebiliriz? Cevaplar, kişisel hayat planı yapmakta gizli. Hayat planı manevi gelişim aracı olarak da oldukça önemli. Bu konuda hedefe ulaşan insanların hayat hikayeleri bizlere rol model oluşturabilir. Günümüzde aklımızı, gönlümüzü çelebilecek çok fazla meşguliyet var. Önceden bir eylem planı yapmadığımızda kıymetli vaktimiz elimizden kayıp gidebiliyor. Evren boşluk kabul etmiyor ve günlerimizi, evlerimizi, kalplerimizi hep iyiyle doldurmak bize düşüyor. İşte hayatı planlamak ve programlamak, iyinin provasını yapmak, gönlümüzü, beynimizi iyiye programlamak anlamına geliyor. Yaratılış gayemize uygun hayat planı yapmak, iyiyi yapmaya niyet etmektir. Niyet ettiğimiz anda beynimiz hayatımızla programlanmaya başlar. Dualar ve karşılıklar o yönde ilerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişiye istediğini muhakkak verileceğini buyurur. Öyleyse her şey istemeyle başlar. Neleri istemeyi düşünüyoruz? Hayatı planlamak, bu istekleri belirleyip istediklerimize ulaşma yolculuğumuzun haritasını çizmektir. Hayat denen bu yolculuğun rotasını çizmek, dümeni elimize almak, yolda karşılaşabileceğimiz zorluklara önceden tedbirler almaktır. Kılavuzlardan yardım almak, bu yollardan daha önce geçmişlerin öğütlerine kulak vermektir.

pusulamızı, yani bize daima doğru yönü gösterecek olan Kur'an'ı ve sünneti elimizden ve gönlümüzden bırakmamaktır. Peygamber Efendimiz, kişinin boş işlerle meşgul olmaması onun İslam'ının güzelliğindendir buyurmuştur. Öyleyse iyi niyetlerle bir hayat planı yapalım. Günlük, gecelik, haftalık, aylık, yıllık planlar yapabiliriz. Vaktimizi, tatillerimizi buna göre planlayabiliriz. Dinlenme anlayışımızı yeniden değerlendirmeliyiz. Boş durarak değil, başka bir iş yaparak dinlenmeliyiz. Yaşamak için bir neden, bir hedef yoksa insanlar hızla kendilerini tüketir. Araştırmalar, üretkenliğe devam eden zihnin beden yaşı ilerlese bile ihtiyarlamadığını gösteriyor. Hiçbir şey yapmasa da hedefler, kesin hedefler bir insanı canlı tutmaya yetiyor. Hedefimizle kuşatıldığımızda hedefimiz bilinçaltımıza yerleşiyor. Bilinçaltı daima dengede. Bir hedef belirlediğimizde ona ulaşmak için otomatik bir cihaz gibi yollar arıyor. Bilinçaltı düşündüğü şeyleri ayarlamadığı sürece bilincimiz dengede değil. Bilinçaltından destek gelmediği sürece kişi şüpheci, kararsız ve çekingendir. Oysa hedef bilinçaltımıza yerleştiğinde biz otomatik olarak doğru reaksiyonu göstermeye başlarız. Bilincimiz doğru ve net düşünmeye her zaman açıktır. Güne plansız başlarsak amaçsız olarak gün boyunca öylece ortalıkta dolanır ve günün bittiğine çok şaşırırız. Ancak güne bir planla başlarsak birçok şeyi yapabiliriz. Hayat planımız sadece bu fani olan dünyamızı değil, ebedi olarak kalacağımız ölüm sonrası hayatımızı da planlamaktır. Bu yönüyle dünya tarlamızı en verimli şekilde değerlendirmektir. Başarılı insanın en önemli özelliği zamanı iyi ve verimli kullanmasıdır. Vazgeçmeden çalışmaya devam etmesidir. Zorluklar, engeller çıktığında plan ve programını güncelleyip kararlılıkla yoluna devam etmesidir. Hayatı planlamak konusunda meşhur bir hikayeyi hatırlayalım. Bir öğretmen büyükçe bir kavanozla sınıfa girer ve öğrencilerin şaşkın bakışları arasında büyükçe taşlarla kavanozu doldurur. Kavanoz doldu mu diye sorunca öğrenciler hep bir ağızdan doldu diye cevap verir. Oysa öğretmen masanın altından daha küçük taşlar alıp kavanozdaki büyük taşların arasındaki boşluklara doğru doldurur. Bu kez kavanoz dolu mu diye sorunca öğrenciler temkinli cevap verir. Hayır derler. Bu kez masanın altından bir avuç kum alıp kavanoza döker. Son olarak kavanozun içine bir tas su döker öğretmen ve bu deneyin amacını sorar. Bir öğrenci, hayatımızda hiç zamanımız yok dediğimizde bile aslında hedeflerimize imkan vardır diye cevap verir. Öğretmen ise bu deneyin amacını şöyle açıklar. Öncelikle hayatımıza büyük taşlarımızı yerleştirirsek diğer amaç ve hedeflerimize de yer bulabiliriz. Büyük hedeflerimizi belirleyip bunları öncelikle hayatımıza yerleştirmek hayat planımızın ilk basamağıdır. Peki hayatımızdaki büyük taşlar, büyük hedefler nedir? Yaratılış gayemiz nedir? Hayatımızda olmazsa olmazlar nelerdir? Kulluk vazifelerimiz, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız, akrabalarımız, dostlarımız, işimiz gibi. Daha sonra da daha önemliden az önemliye doğru hedeflerimizi hayatımıza yerleştiririz. Bu hedefleri ve önem derecelerini belirlerken kendimize şu soruları sorabiliriz. Ben kimim? Hayat ve yaratılış gayem nedir? Önümdeki imkanlar nelerdir? Nasıl olmak istiyorum? Nasıl olmak istemiyorum? Yeteneklerim neler? İlham kaynaklarım neler? Gelecekteki ümitlerim ve hayallerim neler? Hedeflerime ulaşabilmek için ne gibi planlarım var? Yolumu çizebilmek için kaynaklarım nelerdir? Günlük işlerimizi temel ibadetlere, örneğin 5 vakit namaza göre programlamak ne kadar da pratik. Buna göre ayarlanan gün verimli ve bereketli olmaya ayarlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de zaman kavramları içinde en fazla gün kelimesi geçer. Gün de gece ve gündüz olarak bölümlere ayrılır. Ömür bir gündür, o da bugündür anlayışıyla her günü planlamak ve değerlendirmek, ömrü değerlendirmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere vaktimizi 4 bölüme ayırmamızı tavsiye ediyor. Bunlar ibadet, rızık için çalışmak, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak ve tefekkür etmek olarak sıralanıyor. Yine Allah katında işlerin en makbulü az da olsa devam üzere

0: yapılanıdır buyruluyor. Dolayısıyla planlarımızı yaparken güç yetirebileceğimiz ve devam ettirebileceğimiz işlere niyet etmemiz faydalı olabilir. Kuvvetli bir niyet yolda ilerlemeyi kolaylaştırıyor. Niyet kastetmek, karar vermek, kalbin bir şeye yönelmesi, ne yaptığını bilerek yapmak anlamına geliyor. Her şeyin başlangıcı, çıkış noktası. Ameller niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kim elde edeceği bir dünyada kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti, hicret ettiği şeye göre değerlenir. Yapılan işler, faaliyetler, ibadetler hep yapılış niyetine göre değerlendirilir. İyi niyetle, hayırlı maksatla yapılan işin mükafatı bir yana, niyet edip de elde olmayan sebeplerle hayata geçirilemeyen işler için bile mükafat veriliyor. Diğer yandan dışarıdan faydalı görünen bir işte kötü niyetle yapıldığı takdirde yine niyetine göre karşılık buluyor. Bu sebeple bize daima güzel şeyler düşünmek, kalbimizde hep iyi niyet beslemek düşüyor. Dünyanın her yerinde zor ve kolay, büyük ve küçük bütün işleri başaran kimseler için gün 24 saattir. Başarılı insanların en önemli özelliği günlerini, haftalarını, aylarını, yıllarını programlamalarıdır. Hayatı programlamak aynı zamanda beynimizi de programlamaktır. Yine araştırmalar gösteriyor ki bir işe daha az zaman ayırmak o işi daha kısa sürede bitirebilme becerisini beraberinde getiriyor. Daha yoğun kimseler daha fazla işi bir güne sığdırabiliyor. Öyleyse samimi bir niyetle işlerimizi yetiştireceğimize inanarak 24 saatimizi planlamak önemli. Bir hayat planı hazırlamak için iki basit malzeme var. Bir defter ve bir kalem. Bizleri iyiliğe götüren hedeflerimizin yaratılış gayemizle sağlamasını yaparak önce beynimize yazalım. Sonra elimizdeki programla defterimize ve asıl hayatımızda yazılmakta olan deftere. Hayattan beklentilerimizi, amaçlarımızı, hedeflerimizi, hayallerimizi yazalım. Neler başardık, neler hissettik, neler yaptık ve hangi duaları ettik? Ve sonunda nasıl bir yola çıkıyoruz? Hedeflerimiz neler? Yazıp, planlayıp, programlayarak yola devam etmek gerek. Bu özel notları paylaştığımız programımızı noktalıyoruz. Detayları akla.media adresinden bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akra Mercek. Akra Reklam. 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure-i has ve aşure-i latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global. Akra Reklam.
2: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılla saklı. Sağduyulu Akıl özel söyleşisi başlıyor.
3: Merhabalar sevgili dinleyiciler, sevgili arkadaşlar, hepiniz radyo başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sağduyulu akıl gündemimiz kapsamında çok önemli bir konuyu, çok temel bir konuyu ehil bir misafirimizle, konuğumuzla konuşacağız. Bugün stüdyo konuğumuz İlahiyat Fakültesi Temel İslami Bilimler Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Şentürk hocamla beraberiz. Tabii sağduyulu akıl gündemimiz kapsamında olduğunu söyledim programımızın. Bu noktada böyle en temelden başlayacağız. Akıl nedir? Aklı konuşacağız. Düşünce tarihimizde akıl nerede, nasıl işlenmiş? Bunları dinleyeceğiz Mustafa hocamdan. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
3: Nasılsınız hocam?
4: Teşekkür ederim. Sizleri de iyi gördük.

0: Allah razı olsun hocam. Bizlerleyiz.
1: Eyvallah efendim.
0: Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz öncelikle.
1: Estağfurullah.
0: Sağduyulu akıl dedik. Şimdi sizinle bu konuda konuşmak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde akıl, düşünmek, tefekkür gibi sorular var. Tefekkür etmez misiniz, akletmez misiniz gibi falan. Hı hı. Çok temel bir noktada. Bugün günümüze geldiğimiz zaman artık akletme yetimizi de biraz böyle bile isteye zayıflatıyoruz gibi bir husus var. Bu nokta o yüzden çok önemli. O yüzden böyle temelden başlayalım sizinle. Akıl nedir? Düşünce tarihimizde akıl nerede yer alır? Bu konuda neler konuşulmuş, neler tartışılmış? Şöyle uzun uzadıya doya doya konuşalım size hocam. Buyurunuz.
1: Sevgili Hüseyin Bey, ben de sohbetimize başlamadan önce kıymetli dinleyicilerimizi hürmetle, muhabbetle selamlarım. Sağduyulu dinleyicilerimize sağduyulu günler temenni ederim. Efendim, biz bugün aslında düşünce tarihinin belki de başka hiçbir kelimede, kavramda ilgi görmediği kadar ilgi gören bir kavramı konuşacağız. Aklı konuşacağız. Çünkü Farabi'ye göre akıl insandan ibarettir. Mevlana da bunu tersine çevirir. İnsan akıldan ibarettir der. Dolayısıyla biz bugün insanı insan yapan bir melekeden konuşacağız. Ki o meleke insana dini, ahlaki ve hukuki sorumluluğunu yüklemiştir. Kur'an tabiriyle emaneti yüklenmesinin yegane sebebidir. O meleklerle Cenab-ı Hak arasındaki muharebeyi hatırlayacak olursak orada insana dair, insanın yeryüzünde fitne fesat çıkaracağına dair melekler düşüncelerini Cenab-ı Hakk'a arz edince Cenab-ı Hak en sonunda inni alemu ma la ta'lemun, ben sizin bilmediğinizi bilirim buyurarak insanı yeryüzünde halife olarak var etmiştir. İnsanı insan yapan ve insanı halife yapan şey onun akıl melekesidir. Dolayısıyla biz bugün bu çerçevede çok önemli bir kavramı konuşacağız ve belirttiğim gibi başka hiçbir kavram bu derece herhalde düşünce tarihinde, düşünce tarihinin çeşitli disiplinlerini İslam düşüncesi de dahil olmak üzere meşgul etmiş olması gerek diye düşünüyorum. Dilerseniz önce etimolojik Arapça akale kökünden gelen akıl kelimesinin daha sonra belki Türkçemizdeki Oğuz ve Batı dillerindeki kavramlara da değiniriz. Önce bir etimolojik tahlille çok ayrıntıya dalmadan başlayalım dilerseniz. Şimdi akıl, akale, bağ ve bağlamak köklerinden geliyor. Tutmak, hapsetmek, engellemek, korumak gibi anlamları var. Dolayısıyla bu anlam örüntüsü içerisinde, bu semantik anlam alanı içerisinde bu kelimelerin ortak alanlarına baktığımız zaman akıl hep bir şeyi tutmak, hapsetmek, men etmek, bir objeyi bağlamak, sabitlemekle ilgilidir. Ve idrak edip bir şeyi akla bağlamak da diyebiliriz burada. Mesela diyete de akıl denilmiştir. Diyet de maktulün yakınlarını mecazen bağlayıp, tırnak içinde mecazen bağlayıp intikam almalarını engeller. Engellemek yine manası burada, altını çizelim. Ve böylece kanın dökülmesine de engel olmuş olur. Dolayısıyla kişiyi kötülüklerden, yanlışlardan, çirkinliklerden alıkoyan bir meleke anlamı bu çerçevede hep verilmiştir akıl kavramına. Düşünce tarihimizde akla ontolojik manada ilk defa bakan düşünürümüz muhasibidir. Şerefül Akl ve Mahiyetühü adlı eserinde. Dolayısıyla ona göre akıl nedir? Sahibini tehlikeli şeylerden çıkmaza sürüklenmesini engelleyip onu kötü yola düşmekten alıkoyan melekesidir der muhasibi. Dolayısıyla akıl sebep sonuç arasındaki bağları da kurar. Biraz daha entelektüel manada bakacak olursak ve kulu Allah'a bağlar. Ya da daha geniş bir çerçevede alemi Allah'a bağlar. Alem ile Allah arasında, yaradan ile yaratılan arasında, kul ile mabut ile abid arasındaki bağlantıyı akıl kurar. Dolayısıyla bu dediğimiz gibi, başta belirttiğimiz gibi dini mükellefiyetin de esası sayılmıştır. Türkçemizde us kelimesi kullanılır. Divan-ı Lügat-ı Türk'te de geçer. Hani uslu çocuk, uslu oğul, uslu adam derken aslında akıllı anlamında. Yani yaramazlık yapmayan, kötülüklerden uzak duran, kendisini tehlikelerden uzak tutmayı başarabilen anlamı verilmiştir.
0: Kökenini bilince daha böyle yerli yerine

0: istidlale, intellekt ise ihsasa ve hadse mukabil tutularak yüksek bir bilgi kuvveti olarak anlaşılmıştır. Ve İslam düşünce tarihinde akıl dediğimiz zaman daha çok aslında Hazreti Ali'de kökenini bulduğumuz matbu ve mesmu akıl. Yani matbu verili olan, yaratılıştan bir meleke kabiliyet olarak insanın ruhuna konulan ve zeka karşılığında kullandığımız akıl. Mesmu akıl ise hayattan beslenen, hayatta işte duyusal, duygusal ve bilişsel algısı çocuğun geliştikçe hayatla birlikte büyüyen ve gelişen, dolayısıyla akıl dediğimiz kavrama tekabül eden mesmu akıl denilen, ki bu Hazreti Ali'de bulur kökenini bu ayrım. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Buradan dilerseniz terim anlamına geçelim. Tabii İslam düşüncesinde kelamcılar, filozoflar, mutasavvıflar, her bir disiplinin çalışanları kendi perspektiflerinden aklı tanımlamışlardır ve çok az bir terimde görülen ilgiyi toplamıştır akıl, yine de belirttiğimiz gibi. Kur'an-ı Kerim'de de, ona belki daha sonra geleceğiz ama Kur'an-ı Kerim'de de lafzın geçtiği yerlerde, akıl lafzının geçtiği yerlerde akla bilme, anlama, düşünme, basiret, ibret ve akletme gibi anlamlar verilmiştir. Şimdi Muhasibi Şerefül Akl ve Mahiyetuhu adlı eserinde önce aklın ne olmadığı üzerinde durur. Daha sonra efendim aklın tanımına gelir ve ona göre akıl Allah'ın doğuştan insan kalbine yerleştirdiği bir nur ve basiret olup efendim fayda ve zarara delalet etmesi yönüyle artan ve genişleyen bir bilgi ya da marifettir Muhasibi'ye göre. Yine Allah Teala'nın kullarından çoğuna ya da imtihana tabi tuttuklarına koyduğu bir kabiliyettir ve bu yönüyle akıl insanın kendisiyle bilip ikrar ya da inkar ettiği bir kabiliyetidir der. Bir başka cümlesi de şöyledir: İnsanın Allah'ı bilip şahadet ettiği, kendisini tanıyıp kendisi için yararlı ve zararlı olan şeyleri ayırabildiği kabiliyetidir der. İşte bundan dolayı cezai sorumluluk da bu kabiliyet üzerine bina edilmiştir. Netice itibariyle Muhasibi'nin akla ilahi hitabı, ilahi hitaba muhatap olma ve onu anlama görevi verdiği anlaşılıyor bu yaklaşımında.
1: Enteresan noktalardan bir tanesi hocam, aklın yerini zihne değil kalbe koyması dikkatimi çekti hocam.
0: Evet, oraya geleceğim. Yani aklın yeri tabii nerededir diye çok ilginç bir tartışma var burada. Sorduğunuz için oraya gelmiş olalım. Ebu Hanife Hazretleri bazı alimlere göre aklın yerinin beyin olduğunu söyler. Yani kendisi de bu görüştedir Ebu Hanife Hazretleri. Ama İmam Şafii de ve onun arasında bulunduğu bir grup ulema da aklın yerinin kalp olduğunu söyler. Razi Kitab-ı Nefs ve Ruh adlı eserinde bu konuyu tartışır. Efendim, aklın yerinin kalp olduğu sonucuna gelir. Burada tabii akleden kalpler tabiri var Kur'an-ı Kerim'de, Hac suresinde geçen. Onu belki programın diğer ilerleyen bölümlerinde konuşmak gerekecek. Neticede Razi'nin de kanaati aklın yerinin kalp olduğudur. Farabi de aklın kalpte bulunduğunu söyler. Son dönem Şeyhülislamlarından Mustafa Sabri Efendi de aklın yerinin kalp olduğu şeklindeki görüşün Aristo'ya dayandığını söyler. Efendim, Sühreverdi daha başka bir açılım getirir konuya ve der ki bu tartışmalar soyut olan aklın hakikatinin anlaşılamamasından ibarettir. İlginç bir konu da bence şudur. Roger Penrose ülkemizde Us Nerede adıyla yayınlanan kitabında Us Beden tartışmaları merkezinde şu soruyu sorar: nasıl olur da maddesel bir nesne, yani beyin, bilinci uyandırabilir? Beyin bilinç ilişkisine odaklanır ve nasıl olur da bilinç kendi istemiyle maddesel nesnelerin görünüşte fiziksel olarak belirli eylemlerini gerçekleştirebilir der ve netice itibariyle us beden probleminin etken ve edilgen taraflarıdır bu der ve diyor ki usumuzda, daha doğrusu bilincimizde, bir yandan efendim maddeden bağımsız ama bir yandan da onunla ilgili bir durumla karşı karşıyayız der ve

0: netice itibariyle bunun bilinemeyecek, ayrılamayacak bir mesele olduğunu söyler. Yani bir taraftan maddesel dünya tarafından etkilenen ama öbür taraftan maddi dünyayı etkileyebilen, maddesel olmayan bir şeye sahibiz der. Aslında Cürcani de, klasik alimlerimizden Cürcani de meşhur tarifatında şöyle söyler: maddeden, dolayısıyla insan bedeninden soyut, ancak tedbir ve tasarruf yönüyle insan bedeniyle ilgili bir cevherdir der akla. Dolayısıyla beynin zihni oluşturma işinin nasıl gerçekleştiğini bilinemeyeceğini söyler. Bunun tek ve basit bir yanıtının olmayacağını söyler. Dolayısıyla insanı diğer canlılardan ayıran akıl, bir taraftan dini mükellefiyetin esası sayılmış, diğer taraftan bilim yapma aracı olarak değerlendirilmiştir. Objektif bir gerçeklik olan bilim de, subjektif bir gerçeklik olan sanat da, mutlak bir gerçeklik olan din de canlılar arasında sadece insana özgüdür ve bu duyusal, duygusal ve bilişsel algının merkezi akıldır ve kalptir demişlerdir.
1: Evet.
0: Dilerseniz şöyle yapabiliriz. Elimdeki notlarda işte Ragıp el-İsfahani'den İmam Şafii'ye, Gazali'ye kadar alimlerin konuyla ilgili görüşleri var. Vaktimiz müsaitse bunlara da yer verebiliriz.
1: Olur tabii hocam.
2: Sağduyulu akıl.
0: Şimdi Ragıp el-İsfahani aklı şöyle tanımlar: İnsanın ilim yapmaya, ilim elde etmeye yarayan yeteneğidir der. Ve Hazreti Ali'ye atfen doğuştan ve sonra kazanılan olmak üzere iki kısmı olduğuna değinir. Matbu ve mesmu akıl, bunu az evvel arz etmiştik. İmam Şafii de eşya ile zıtlarını birbirinden ayıran ve değişik şeyler arasındaki, eşya arasındaki farkı gösteren bir araç olarak değerlendirir. Efendim İmam Maturidi de aynı nitelikte olanları bir tasnif sürecinden bahseder. Aynı nitelikte ve farklı nitelikte olanları ayıran ve onları tasnif edebilen yetenek gözüyle bakar. Dolayısıyla ünlü felsefeci merhum Mengüşoğlu'nun ifadesiyle bu tanımlar aklın en çok bilinen fenomenleri olan tasnif, kıyas, analiz ve sentez gibi hususlarına karşılık gelmektedir. Gazali aklı ilmin kaynağı ve temeli olarak tanımlar ve dört maddeye atıfta bulunur. İnsanı canlılardan ayırıp onu teorik bilgiler elde etmeye ve bazı hüner ve sanatları uygun hale getiren özelliğidir der. Birinci madde olarak. İkinci madde olarak caizlerin caiz, muhal olanların da muhal olmasını bilmesi gibi mümeyyiz çocuğun zatında ortaya çıkan bilgilerdir der. Tecrübelerden elde edilen bilgiler olduğunu söyler. Bir başka tanım olarak da yine gelip geçici zevke ve şehvete çağıran dürtülerin kontrol altına alınmak suretiyle etkisiz hale getirilmesini de akıl çerçevesinde belirtir ki çoğu aslında mutasavvıflar aklı meat dediğimiz insanın bu dünyaya değil de ahireti tercih ettiğini ve ahirete dönük bir hazırlık süreci içerisinde hayatını disipline edebildiği bir meleke anlamı yüklerler akla. Gazali de bunlara değinmiş oluyor. Yine Seyyid Şerif Cürcani tarifatında şöyle bir tanım yapar: zatında maddeden mücerret, ancak zatın fiili halinde maddeye yakın olan bir cevherdir der ve kişinin ben sözüyle işaret ettiği nefsi natıka ve bu nefsi natıkanın efendim bir yeteneğidir der. Yine az evvel değinmiştik, maddeden, dolayısıyla da insan bedeninden soyut, ancak tedbir ve tasarruf yönüyle insan bedeniyle alakalı bir cevherdir tanımını yapar. Yine Cürcani'nin bir tanımı olarak kalpte bulunan ve hakkı batılı tanıyan bir nur olduğunu söyler ve sonuç itibariyle aklın, nefsin, zihnin bir olduğunu, akla idrak eden olduğu için akıl, nefse tasarruf eden olduğu için nefis, zihne de idrak yeteneği olduğu için zihin adı verildiğini söyler. Yine eşyanın hakikatlerini, özünü, nasıllığını, keyfiyetini akledip bağlayabilen bir

0: kabiliyet olarak harici arazlardan soyutlanmak suretiyle külli ve cüz'i olanı idrak etmektir der. Yine son dönem felsefecilerinden Büyük Felsefe Lügati'nin müellifi Mustafa Namık Çankı bu Ragıp'tan başlayarak Cüzcani'nin, Gazali'nin, Ebu Bekâ'nın, Tehanevi'nin tanımlarını aktarır ve aklın çok da açık ve sarih bir anlamı yoktur der. Çünkü hakikaten insan denen meçhul bir batılı yazara atıfta bulunarak, onun eserine atıfta bulunarak insan denen meçhulün meçhul bir Kur'an tabiriyle ruhun, nefsin, aklın, zihnin, beynin, kalbin yer aldığı, kendisine toplandığı insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar ruhun melekeleridir. Ruh da Kur'an tabiriyle hakkında çok az bilgi verilen bir özelliktir. Dolayısıyla açık bir tanımını elbette yapmak çok kolay ve mümkün değil.
1: Sağduyulu akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilmenin, gerçek bilgiyle huzur ve mutluluğa erişmenin gücü.
2: Dediğiniz gibi hocam, yani ruhla ilgili verilen bilgi bize az.
0: Evet.
2: Fıtraten haliyle insan ne kadar çalışsa, gayret etse de Allah vermedikten sonra, onu kısıtladıktan sonra tam olarak künhüne vakıf olamıyorsunuz. Fakat söylediklerinizden şunu anlıyorum hocam. O zaman bizim nefisle mücadelemizi insanın seyri sülükünde, kemalatında en büyük dostlarından, en büyük kozlarından bir tanesi aslında akıl. İnsan evet. Akli melekelerini güçlü tutmak zorunda o zaman.
0: Evet.
2: Yani çünkü orayı zayıflattığı zaman daha, çünkü nefsi bir şey başlıyor. Nefis biraz daha galebe çalmaya başlıyor.
0: Tabii.
2: O zaman anladığım kadarıyla.
0: Zaten şöyle bir karşılaştırma yapmıştır ulema düşünce geleneğimizde. Sorumlu varlıklar olarak insan, melekler ve cinler vardır malumlarınız. Yani mesul tutulan dini mükellefiyet açısından, cezai sorumluluk açısından sorumlu varlıklar insanlar, melekler ve cinlerdir. İnsanlara hem akıl hem nefis verilmiştir. Meleklere sadece akıl verilmiş, nefis verilmemiştir. Hayvanlara nefis verilmiştir ama akıl verilmemiştir. Der ki alimlerimiz, insan eğer aklını nefsine galip getirir de aklı ile hareket etmeyi başarabilirse meleklerden de yüce bir konuma çıkabilir. Çünkü meleklere nefis verilmemiştir. Yok eğer tersi olur, nefsini aklına galip getirirse maazallah hayvanlardan da daha aşağı bir konuma gelebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e göre insanın aklını kullanmamanın sonuçlarından bir tanesi yeryüzünde dolaşan canlıların en şerlisi olmak derecesine, konumuna düşmektir denilebilir. Bu çerçevede tam da akıllı kimse kimdir o halde? Kime akıllı denilir? Den isterseniz devam edelim sorunuzun bir ikinci kısmı olarak. Şöyle denilmiş: işini, yani eylemini ve fikrini, yani düşüncesini birleştirip işlerini programlayabilen, dinin esaslarına muttali olan, Allah'a iman ve Hazreti Peygamber'i tasdik edip Allah'a itaat eden, Allah'tan korkarak nefsini zapt edip hevasından dönen kimsedir denilmiş mesela akıllı kimse. Yine Rabbinden korkup nefsini hesaba çeken, adımını atmadan önce bastığı yeri bilen, ahireti için dünyadan vazgeçen, tam da aklı meat dediğimiz yani ahiret aklı, dünya aklı değil, ahiret aklı denilen, efendim ahireti için dünyadan vazgeçebilen, dünya kendisini terk etmeden kendisi dünyayı terk edebilen, kabre girmeden önce kabrini mamur edebilen, hesaba çekilmeden önce kendisini hesaba çeken ve Allah'ın yanına almadan önce kendisinden razı olduğu kimselerdir denilmiş. Yine bu da benim çok hoşuma giden bir tanımdır. Bilgiyi, ameli ve edebi dengeli bir şekilde yapabilen ve yürütebilen insan akıllıdır denilmiş. Bir kimsede ilim, yani bilgi, yani teori, amel, yani eylem ve hareket ve bu eylemin de edep çerçevesinde olması bulunursa o kimse akıllıdır denilmiş. Bilir ama amel etmezse, eylemezse akıllı sayılmaz. Bilir, eyler ama

0: Edepli eylemezse yine akıllı sayılmaz. Amel eder ve belki edepli de davranabilir ama bunun teorik altyapısına da sahip değilse o kimse de çok akıllı sayılmaz denilmiştir. Dolayısıyla böyle akıllı kimse kimdir sorusunun cevabı etrafında aklın teorik, pratik tanımları, psikososyal tanımları hep yapıla gelmiştir.
1: Hocam yani verdiğiniz örnek gerçekten çok güzeldi. Hem tanımlar hem böyle örnekler aklı tam olarak nereye koymamız gerektiğini zihnimizde biraz daha yer etti.
0: Evet.
1: Özellikle bu hayvan, melek, insan örneğinde hani böyle matematikte fonksiyon vardır ya, fonksiyona ne hangi rakamı koyarsanız ona göre işlem değişir. Aklı oraya fonksiyona koyduğumuz zaman işte meleklerden de yukarı çıkabiliyoruz demek ki.
0: Eyvallah.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu çok derin ve uzun bir konu. Biz programımızın bu bölümünde biraz daha düşünce tarihimizde aklı alalım dedik. Başka bir bölümümüzde Kur'an-ı Kerim'de aklı da konuşacağız ama programımızı kapatmadan bu bölümle alakalı ekleyeceğimiz bir şey varsa diye son bir kez daha size sorayım.
0: Eyvallah. Belki Gazali'yi burada anmak gerekecek.
1: Tabii hocam.
0: Gazali duyusal, duygusal ve bilişsel algıdan söz eder. Duyusal algı yanılırsa, yani duyu, duygu, yani aslında hissi selim, zevki selim ve aklı selim ya da kalbi selim dediğimiz şeyi tanımlamış olur. Duyular yanılabilir der Gazali. Duyular yanıldığı zaman onu düzeltecek bir akıl vardır der. Munkız'ın da çok muhallet eseri, kısa ama çok özlü eserinde. Akıl da yanıldığı zaman onun bir akıl üstü idrak kabiliyeti olan kalp vardır der. Çünkü duyular adeta aklın askerleridir, bilgi toplayıcılarıdır. Akıl vezir konumundadır der. Ama vezir karar veremez. Ölçer, tartar, SWOT analizlerini yapar. Onu padişaha arz eder. Arz ettiği padişah da kalptir der. Son kararı kalp verir der. Belki bir sonraki programda buradan devam etmek gerekebilir.
1: Çok derin bir
0: Teşekkür ederim.
1: yerde bıraktınız hocam.
0: Eyvallah.
1: Yani hani kalbi sadece böyle bir kan pompalayan bir organdan çıkarıp padişah konumuna koyduk bu denklemde.
0: Buradan devam etmek sanırım
1: Eyvallah.
0: daha
1: Tamam.
0: faydalı olacaktır.
1: Tamamdır. Evet sevgili dostlar, bugün Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Şentürk hocamızla birlikteydik. Sağduyulu akıl gündemimiz kapsamında bir programa başladık. Program böyle düşünce tarihimizi akıllı konuşurken çok böyle derin bir yere geldik ve bıraktık. Bundan sonrası oradan devam edeceğiz ve Kur'an-ı Kerim'de aklı konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'de sağduyu konuşacağız diğer bölümümüzde. Biz ayrılan sürenin sonuna gelmemiz hasebiyle de şimdilik müsaade istiyoruz. Hocam tekrar teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Saygıyla selamlarım cümle dinleyicilerimize.
1: Evet sevgili arkadaşlarımız, akra dinleyenleri bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi, iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

0: Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu vecihten rivayet edilmiş. Ennehu kâle, o buyurdu ki Hazreti Ali Efendimiz, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar: Men ahya leylete aşura e ahyahullah teala maşa e. Yani kim aşure gecesini ibadetle ihya ederse Allah da onun işte hoşuna gidecek şekilde ona ihya edecek ihsanlarda bulunur diye Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş. Demek ki Hazreti Ali Efendimizin tavsiyesini tutarak Cafer-i Sadık Efendimizin yolundan yürüyerek tabii bu Aşure gününün orucunu tutmaya da gayret edelim. Ve 9 Muharrem'de oruç tutun, 10 Muharrem'de oruç tutun veyahut 10 Muharrem'de 11 Muharrem'de oruç tutun demiş oluyoruz. Gafil olmayın, gecenizi ibadetle değerlendirin diyoruz. Tabii Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, o şehidi Kerbala büyüğümüz Hazreti Hüseyin Efendimiz'e de dualar edin. Onun şefaatini isteyin. Ruhuna hatimler indirin. Allah nasip ederse siz nerede olursanız olun Hazreti Hüseyin Efendimiz'le ilgili konuşmalar yapılsın camilerde, toplantılar yapılsın, hatimler indirilsin, zikirler yapılsın, ruhaniyetinden istimdat edilsin.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Güneş takvimleri. İlk güneş takvimi Mısırlılar tarafından M.Ö. 238 yılında oluşturulmuşsa da çok yaygın kabul görmeyerek kısa sürede yürürlükten kaldırılmıştı. Bir müddet geçtikten sonra takvimsiz olmayacağını gören zamanın bilim insanları zaman ölçümlerini aynı takvimi esas alarak yeniden yaptılar ve M.Ö. 146 yılında yeni ölçümlere göre oluşturdukları yeni takvim kullanılmaya başlanıldı. Geçmiş dönemlerde her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak almışlardır. İyon ve Yunanlar kanalıyla batıya aktarılan güneş takviminde Roma İmparatoru Jules Caesar'ın döneminde yıl başlangıcı 1 Ocak, Hazreti İsa'nın doğum tarihine çekilmiş ve M.Ö. 46 yılında Julian takvimi adıyla yeni şeklini almış ve Quintilis olan Temmuz ayının adı Jules Caesar'dan esinlenilerek Juli olarak değiştirilmişti. Takvimlerdeki bir sonraki değişiklik M.Ö. 8. yılda İmparator Augustus tarafından bir aya kendi ismini yani Ağustos'u verdirmek ve ayların gün sayısıyla oynamak şeklinde yaptırıldı. Julian takvimi Roma kökenli olması nedeniyle Türkçe'de Rumi takvim olarak anılmaktadır. Aynı takvim yeni çağda Papa 8. Gregor tarafından tekrar düzenletilerek 1582 yılından itibaren kullanılmaya devam edilmiş ve artık Gregorian takvimi olarak anılmaya başlanmıştır. Batı dünyasında en yaygın olarak kullanılan bu takvim 1926 yılından itibaren ülkemizde de aynı adla kullanılmaya başlanmıştır. Yine geçmiş dönemlerde 365 gün 6 saati esas alan ve bazı farklı isimlerle anılan güneş takvimleri de kullanılmıştır. Bunlardan bazıları Doğu Hristiyanlarının yani Süryanilerin kullandığı İskender takvimi, bugünkü Mısır Hristiyanları yani Kıptiler tarafından kullanılan Kıpti takvimi, eski İran'da kullanılan Yezdicer takvimi, Selçuklu hükümdarı Melikşah döneminde kullanılan Celali takvimidir. Ay takvimleri, kameri takvimler.

Takvimleri, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay takviminde bazı ayların 27 veya 28. günü gökyüzünde güneşle ay, ay önde ve güneş arkada olarak birbirine yakın görünmekte ve akşamdan az önce ay, akşam olunca da güneş batmaktadır. Güneş aydan daha hızlı gittiğinden ayın 28 veya 29'unda aya yetişir ve dünya, ay, güneş bir hizaya gelir ve yerden bakıldığında güneşle ay birlikteymiş gibi görünür. Bu duruma kavuşum yani içtimai neyireyn, kısaca içtima denilmektedir. Batılı gökbilimcilere göre güneş merkezinin ufuk çizgisi üzerine geldiği, şer'i hükümlere göre ise güneşin bütünüyle batıp ufuk çizgisine teğet olduğu anı izleyen alacakaranlık içerisinde ay, yani yeni ay, batış noktası yakınında ve ufuk çizgisinin biraz üstünde sola bakan ince bir hilal biçiminde görülecektir. Ayın bu şekilde gözlenip görülmesine rü'yet-i hilal, kısaca rü'yet adı verilmektedir. İki içtima ya da rü'yet arası süreye sinodal ay yahut içtima ayı veya rü'yet ayı denilir. Bu takvimde bir ay yaklaşık 29,5 gün, 12 aylığı bir yılsa 354,5 gündür. Bunların gerçek değerleri de 29 yahut 30 gün ve 354 veya 355 gündür. Ancak hangi ayların 29, hangilerinin 30 ve hangi yılların 354, hangilerinin 355 gün çekeceği önceden belirlenememiş ve bir kurala bağlanamamış olup o zaman dilimindeki rü'yete göre belirlenmektedir. Hicri takvimin, ay hicre takvimi ya da hicri kameri takvimin İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmesi münasebetiyle Müslümanların ibadet vakitlerinin güneşin konumuna ve ayın evrelerine göre belirlenmesi hususu önem kazanmış, Müslüman ilim adamları ay ve güneş hareketlerini ilgi ve hassasiyetle takip etmişlerdir. Bu husustaki araştırma ve çalışmalar zamanla Müslümanları vakit hesaplamalarında ileri bir seviyeye getirecek ve astronomide öncü bir rol oynamalarını sağlayacaktı. Elbette ki bunda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin düzenlenmesini bildirmesi önemli rol oynamıştır.

0: Reklam. Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula. Akra. Reklam.
1: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle, hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicret

0: başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Efendim merhabalar. Gez Gör İbret Al programımızdan selamlar sevgiler sunuyoruz. Değerli Akra dinleyenleri, bugün de gezen, gören, tecrübelerini bizimle paylaşacak bir misafirimiz var. Stüdyomuzda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Latife Coşkun misafirimiz.
1: Evet merhabalar, memnun oldum.
0: Evet.
1: İsmim Latife, aile danışmanlığı yapıyorum. Asya ülkeleri ve psikolojiyle ilgili özel olarak ilgileniyorum. Buna yönelik çalışmalarım ve faaliyetlerim var. O yüzden gezi planımı ve rotamı da buna göre ayarladım.
0: Son yıllarda böyle bir, özellikle Türkiye'de Asya'ya doğru böyle bir şey var. İlgilerin arttığı gözlemleri var. Sizce neden?
1: Ben bunu Türk kültürüyle Asya kültürünün çok yakın olmasına da bağlıyorum. Ama bunun yanı sıra Asya'da biz çok yoğun bir tasavvuf kültürüne benzer bir anlayış görebiliyoruz. Hem İslam kültürü hem de Türk kültüründen dolayı bence Asya'ya doğru bir meyil olduğunu düşünüyorum ben.
0: Filmler değil yani.
1: Onlar da etkili.
0: Evet,
1: ama
0: çok fazla.
1: Kültürel yakınlık da çok var. Yani çünkü şöyle, Japonların da çok ciddi bir anime kültürü var. Bu Türkiye'de de tutuyor. Ama Güney Kore'nin filmleri ve işte müzikleri vesaire, bunlar Türkiye'de daha çok revaçta olduğunu bu şekilde değerlendirirsek bunu görebiliriz.
0: Evet. Peki yolları seviyorsunuz.
1: Evet.
0: Yola çıkmayı, seyahat etmeyi var mı? Böyle daha önceden gittiğiniz, gezdiğiniz rotalar?
1: Yok hayır. Japonya bizim ilk tecrübemizdi. O yüzden çok detaylı bir şekilde planlayıp gitmeyi tercih ettik. Ama çok kısıtlı bir süremiz vardı. Sadece 1,5 ay kadar bir sürede bütün detayları planlamak durumunda kaldık.
0: Yalnız hiç Türkiye'den dışarı çıkmayarak direkt Japonya'ya gitmek de ekstra bir cesaret gerektiriyor sanki.
1: Evet ama biz çok ilginç bir şekilde, hani Üsküdar'a gitmek ne kadar kolay ve rahatsa, güvenli hissettiriyorsa, Japonya'ya gittiğimizde de aynı rahatlık ve güvenlikte hissetmiştik gittiğimizde.
0: Evet, arkadaşınızla birlikte bir planlama yaptınız, evet. Ve bu planlama doğrultusunda. Peki neden Japonya? Yani Kore de olabilirdi, o bölgede Güney Asya'da Özbekistan'dan itibaren yani rotalar olabilirdi, Tayland'dı, Hindistan gibi ülkeler de olabilirdi. Neden Japonya?
1: Biraz sebebi şununla da alakalı. Hem arkadaşım Japonya'yı çok seviyordu, hem ben Japonya'yı o kadar çok sevmesem de yine de yakındım Güney Kore'den dolayı. Ama Güney Kore ve diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda fiyattan ziyade güvenlik konusu bizim için çok önemliydi ve Japonya'da gerçekten bu konuda çok aldığımız, konuştuğumuz referanslardan dolayı analiz ettiğimizde sonuç olarak, yani Japonya'nın gerçekten güvenlik açısından çok daha rahat ve gidilebilir bir yer olduğunu fark ettik. Bu yüzden 1,5 ay içerisinde çok hızlı bir planlama ve rota belirleyebildik zaten.
0: 10 gün kaldınız, 10 günü 1,5 ayda planladım diyorsunuz. Biletlerinizi peki 1,5 ay önce mi aldınız?
1: Evet, 1,5 ay önce sadece bilet aldık ve ne yapacağımızı asla bilmiyorduk.
0: Biletler yüksektir tabii. Yolculuğa yaklaşık olan biletler genelde yüksek.
1: Aslında şöyle güzel bir tevafuk oldu. Bir arkadaşımız vesilesiyle biletleri çok uyguna satan bir site bulduk.

0: O siteden vazgeçerken başka bir siteye denk geldik ve tamamen Allah'ın yardımıyla çok çok uyguna bilet fiyatı bulabildik. Toplamda gidiş geliş ikimizinkisi de 35 bin tuttu çünkü.
1: İkinizin ama toplam.
0: Evet, yani ikimizin de gidiş geliş bilet fiyatları. Bu normalde çok denk gelen bir fiyat değil ama bizim şansımıza öyle geliverdi. Tarih aralıkları da biraz bizi düşündürdü. Eylül'de gideceğiz. Acaba hani çok böyle soluk bir zamanda gider miyiz diye. Halbuki Eylül vakti Japonya için hala yazmış. Onu evet. Fark ettik.
1: Japonya deyince insanlar hep böyle kiraz ağaçlarının açtığı dönemi işte evet. Mayıslar falan gibi.
0: Evet, sakura mevsimi.
1: Evet, evet düşünüyor ama Eylül'de gitmek de ayrı bir tecrübe olmuştur.
0: Evet, bizim açımızdan çok güzel oldu. Çünkü hem bizim orası için ayarladığımız kıyafet kombinleri tam yaz içinde aslında. Hem de gerçekten sakin sakin Japonya'ya gidip gezip görme şansımız oldu. Yani böyle ne çok revaçta olan bir tarihti ne çok tercih edilmeyen bir tarihti. Çok ara bir tarihi bulma şansımız oldu. Biz gerçekten sakinlikle gezebildik.
1: Yani evet. Tabii Japonya ile ilgili çok sorumuz olacaktır. Fakat ben böyle gelen giden Japonya'ya daha önceden gitmiş olan misafirlerimizden böyle ortalama bir şey işitiyorum. İşte çok disiplinliler, çok prensipliler, artık kültürel kodlarına bunlar inmiş. Yani evet disiplin var ama bu disiplin onların alışkanlıkları haline gelmiş. Çok, hatta bir arkadaşımız şey dedi, sadece şehadetleri eksik gibi.
0: Evet, evet.
1: Gerçekten öyle mi? Çünkü diğer taraftan baktığınızda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok hızlı yükselen bir millet. Milliyetçiliği çok yüksek. Bir hata yaptığında kendi inançlarına göre hemen intihar da edebiliyor mesela.
0: Evet, evet, hareketli.
1: Kendini öldürebilecek kadar da böyle yaptığı hatayı hazmetmediğinden mi ya da ben hatasız olabilirim, hatayı nasıl yapabilirim suçluluğundan mı bilmiyorum. Hani böyle bir millet, sizin gözlemlerinizi de merak ediyorum açıkçası.
0: Japonlarda genel olarak şöyle bir toplumsal travma da var. Kore Savaşı'ndan sonra onlara dünya tarihinde bir etiketlendirme oldu biliyorsunuz. Bundan mütevellit olduğunu düşünüyorum. Genel olarak toplumda çok ciddi anlamda bir el alem ne der korkusu var. Yani bir başkasını rahatsız etmekten veya bir başkası tarafından, özellikle yabancılar tarafından kötülenmekten inanılmaz derecede korkuyorlar. Şöyle mesela sokaklarda asla bir tane çöp bulamazsınız. Arabalar, asfaltlar sanki ilk günkü gibi yapılmış gibi temizliktedirler ve hani bunun için özel olarak bir madde kullanıyorlarmış. Biz sonradan öğrenmiştik. Bunun sebebini orada yaşayan bir Türk abi söylemişti bize. Yani ev içindeki düzenleri, temizlikleri asla Japonların böyle değil. Ama tamamen kamu ahlakı üzerine onların yaşamları. Yani birileri bir şey demesin, birileri bizi kötü görmesin şeklinde düşünüyorlar. Bunun güzel bir yanı da var. Şöyle olduğunu düşünüyorum. Kamu kültürleri tamamen bir başkasını rahatsız etmemeye yönelik bir yaşantı üzerine kurulu. Dolayısıyla sokakta asla hani rahatsız edici görüntüler veya böyle giyim tarzları falan görmüyorsunuz. Gerçekten bir başkasını rahatsız etmemek üzere yaşıyorlar. Eskaza, yani gecenin dördünde mesela biz markete gidip su almak istemiştik. Eskaza bir işte beyefendiyle denk geldik sokakta. O kadar tedirgin oldu ki bizi tedirgin etmemek için koşa koşa sokağın diğer kısmına gitti. Hani olur da huzursuz oluruz falan diye. Hiçbir şekilde yani göz teması kolay kolay kurmuyorlar ki bizim gittiğimiz şehir Japonya'nın çok entelektüel şehirlerinden birisiymiş. Böyle sokaklarda geyikler falan geziyordu. Ceylanlar geziyordu, öyle düşünün.
1: Hangi şehir ismi?
0: Nara.
1: Nara şehri.
0: Evet, Nara geyik demek zaten ve oradaki bütün satılan şeylerin konsepti geyik üzerine zaten. Halkı inanılmaz derecede entelektüel, çok zarifler, inanılmaz derecede yani 7'sinden 70'ine herkes çok güzel giyiniyor. Bunun kesinlikle maddiyatla bir alakası yok. Yani aslında giydikleri kıyafetleri hani bizim çarşıda pazarda göreceğimiz kalitede kıyafetler olmasına rağmen çok tarz giyiniyorlar. Dolayısıyla toplum yani çok kültürel seviyesi ve saygınlığı yüksek bir toplummuş gibi görünüyor dışarıdan bakıldığında.
1: Özenliler.
0: Evet ve yaşlıların asla bir oturayım, dinleneyim, durayım gibi bir algıları yok. 80 yaşındaki adamın biz metroda çalıştığını gördük. Yani paraya ihtiyacı olmasa bile Japon toplumunda şöyle bir algı var. Eğer çalışmazsan işte yok olursun. Hani bu toplumda bir yerin olmaz, bir değerin olmaz. Böyle bir bakış açıları var.
1: Bunu ben birkaç kere Avrupa'da, yani hangi ülkede olduğunu hatırlamıyorum ama çok hoşuma gitmişti. Böyle 70-80 yaşlarında amca, marketten çıkıyorsunuz. Dinleyicilerimiz belki hatırlayacaklardır. Kendi bulundukları ülkelerde de belki böyle bir uygulama vardır. Marketten çıkarken aldıklarınızı sadece görevi onun o poşetin içine koymak. Yani sizin müşterinin aldığı işte gıdayı, yiyecekleri poşetin içine koymak onun görevi. Aslında bununla alakalı bu bir sosyalleştirme projesiymiş. Daha sonra öğrendim ben. Onları hayattan kopartmamak için yapılan bir projeymiş. Mesela çok hoşuma gitti. Neden bizim ülkemizde olmasın ki?
0: Evet.
1: Çünkü insanlarda şöyle bir emekli algısı var. Çok genç yaşta emekli. Emekli olduktan sonra ilginç bir tespit. Emekli olduktan sonra insanların hastalıkları artıyormuş.
0: Evet.

0: Evet.
1: Aslında oradaki hikaye çalışma hayatından, sosyal hayattan soyutlandığını düşündüğü için mi vücut beden dili duygusal
0: kendini
1: olarak
0: bırakıyor.
1: gösteriyor kendisini? İlginç gelmişti bana. Bu yani bizim ülkemizde neden olmasın değil mi?
0: Evet ve şuna da bağlıyorum. Beslenme biçimleri çok sağlıklı. O yüzden hani biz şey düşünüyorduk. 80 yaşındaki bir adam gecenin 4'ünde neden spor yapar? Nasıl bu gücü kuvveti bulabilir yani? Ve çok aktifler bu arada. Yani yaşlı görünüyor. Bakıyorsunuz gerçekten çok yaşlı amca. Ama asla öyle değil. Bir genç hareket yani genç hızında hareket edebiliyor. Koşabiliyor. Elinde su şişesi. Havlusunu almış. Gecenin 4'ünde 5'inde kalkıyor. Sporunu yapıyor. Gidiyor ve şöyle bir algıları da var. Nasıl tarif edebilirim bunu? Aslında ekonomik olarak Türkiye'den daha berbat bir durumdalar. Yani gerçekten 3 tane domates 400 yene falan satılıyor mesela. Yani buradaki 400 TL gibi düşünebilirsiniz. Halkta şey kafası var. Yani ben buna erişebiliyorsam tamam bu benim için yeterlidir. Fazlasında gözüm yok algısı olduğu için en işlek yerlerdeki dükkanlar bile akşam 7'de kapanır. Bulamazsınız. İnanılmaz derecede erken kapatıyorlar dükkanları, çok geç açıyorlar. Sabahın 10'unda 11'inde dükkanlar açılıyor. Öyle işte erken kalkıp yatma falan gibi şeyler yok. Hatta benim tanıdığım Müslüman bir Japon şey söylemişti. Siz Japonları çok çalışkan görüyorsunuz ama aslında çok tembel bir millet. Hani o kadar erken kalkıp yatma gibi bir şeyleri bile yok. Dükkanlar çok geç açıp kapanıyor falan dediğini biz anlamamıştık.
1: Çalışma hayatı için mi geçerli? Çünkü spora çok düşkünlükleri var.
0: Evet, yani bence hayatta konumlandırdıkları şey, değer algıları genel olarak yani dünya ülkelerinden farklı. Bunu şurada da görebiliyoruz. Mesela markette şöyle bir şey var. Hani işte 1 milyoncular tarzı yerler olur ya bizde. Onlarda 100 yenciler var. Yani her şeyin 100 yene, 100 TL'ye öyle düşünebilirsiniz. Satıldığı marketler var ama o kadar dengesiz bir fiyatlandırma var ki çok kaliteli bir kasap bıçağı diye düşünebileceğiniz bir bıçak, mutfak bıçağı 100 yene satılıyor ama çorap da 100 yene satılıyor. Hani şey yok, bir değer algısı yok. Sanki bunda bile bir o Şintoist bakış açısı var. Hani dünyevi şeyler o kadar da çok değer biçmiyorlar. Neredeyse hepsi aynı gibi görülüyor. Ama onun dışında doğal olan şeylere, fıtri olan şeylere gösterdikleri özene baktığınızda şok oluyorsunuz.
2: Akra'da Gez, Gör, İbret Al programını dinliyorsunuz.
1: Biraz başa dönmek istiyorum. Bindiniz uçağa ve indiniz. Hı hı. Hangi şehre indiniz?
0: Biz direkt Osaka'ya indik.
1: Osaka'ya indiniz, evet. Orada kaldınız mı? Yani şehir değiştirdiniz mi?
0: Evet evet, şöyle Osaka'da kalmadık. Biz sadece Nara'da kaldık. Bir yerde sabitlenelim ve diğer şehirleri gezelim dedik. Çünkü şöyle bir güzelliği var Japonya'nın. Metrolar çok hızlı ve aktif çalıştığı için şehirler arası yarım saat, 1,5 saat, 1 saat falan gibi bir mesafe oluyor. Yani biz Kyoto ve Nara arasında gidip geldik. Çok fazla dolaşamadık aslında.
1: Kaç şehir gördünüz?
0: Sadece 2 şehir diyebiliriz yani. Çünkü çok fazla bereketli şehirler. Gerçekten gezip görülebilecek çok fazla yeri var ve biz açık konuşmak gerekirse Japonya'nın bu kadar estetik olduğunu bilmiyorduk. Yani Nara'nın bile, hani Nara çok küçük bir şehir aslında. Toplum yapısından tutun minicik dükkanlarına falan bile her şey, yani Nara'da bulunan herhangi bir şey konsept üzerine dayalı olarak tasarlanmış. Mesela bizim bulunduğumuz evdeki sokakta bütün dükkanlar ahşap ve siz sokağa girer girmez müthiş bir ahşap kokusu alıyorsunuz. Çok güzel bir koku. Ve biz yanlışlıkla, nasıl yaptık onu bilmiyorum ama, Nara'da çok meşhur olan bir sokakta ev tutmuşuz. Meşhur olan her şey oradaydı. Metroya yakın, işte bütün ürünler orada falan böyle. Aynı kapalı çarşı gibi. Öyle, insanlar genel olarak çok nazikti. Ve şöyle bir şey de var bu arada. Şehirden şehire insanların karakteristik yapısı inanılmaz değişiyor. Nara'dakiler çok kibarlar. Göz teması kurmayı kabalık olarak atfediyorlar. Asla selam vermiyorlar. Bu onlar için bir entelektüelsizlik olarak görülüyormuş. Kabalık olarak görülüyormuş. Ama Kyoto'ya gittiğiniz zaman biraz daha Üsküdarvari bir hava alıyorsunuz. Biraz daha insanlar neşeli. Daha güler yüzlüler. Daha canlılar. Yardım etmeye biraz daha istekliler falan. Onların da böyle kıyafet tarzı biraz daha böyle güzel ama aslında Nara'dakiler gibi değil. Osaka'ya böyle çok ufak bir uğrayıp gelmiştik. Yani öyle gezme şansımız olmadı. Oradaki insanlar da inanılmaz işkolik ve çok mutsuzlar. Yani çok mutsuzlar ve herkes o kadar birbirine benzer giyiniyor ki. Ne Nara ne Kyoto'daki asla o hani kıyafete, entelektüel giyinime veya görünüme hassasiyeti biz Osaka'da göremeyince çok şoka uğramıştık.
1: Çok mu çalışıyorlar acaba?
0: Osaka'dakiler galiba öyleler. Yani Nara ve Kyoto'da biz öyle bir şey göremedik. Daha rahatlardı oradaki insanlar. Yani kendi alanlarını oluşturma açısından rahatlardı. Ama Osaka öyle değildi. Yani çok farklıydı.
1: Evet, Japon Müslüman arkadaşım dediniz ya, orada Müslümanlığın durumu nasıl acaba?
0: Şöyle, yani benim son yaptığım araştırmalar ve önüme çıkan haberlerden yola çıkarak söylüyorum.

0: yönü hani kendileriyle uyumlu buluyorlar.
1: Evet, kültür yapılarına çok yakın değil mi? O giydikleri kimono mu?
0: Evet evet, biz onunla giydik.
1: Evet evet, kimonolar falan gayet tesettürlü sanki.
0: Evet evet, ve çok şey bu arada, 35 derece sıcakta canları sıkıldığı zaman kimonoyla sokakta gezebiliyorlar. Kyoto'da da görebiliyorsunuz. Nara'da da görebiliyorsunuz ve aslında çok kalın bir kıyafet kimono. Erkeğin de öyle, kadının da öyle ama giyiyorlar. Yani hiçbir şekilde şey yapmıyorlar. Evet. Yani bizim en çok şaşırdığımız noktalardan birisi de şuydu. Dünyaya teknoloji satan bir ülke ama teknolojiden o kadar uzak ki metrolarında bile her şey şey böyle. Ekran falan yok mesela Nara ve Kyoto'dakinde. Bir kağıtta yazıyor işte duraklar.
1: Allah Allah, evet. Çok ilginç.
0: Yani ekran şeyinden resmen uzaklaşmışlar. Birçok şey çok böyle manuel çalışıyor Japonya'da.
1: Neden sizce? Yani niye kendi ülkesinde böyle bir revize yapmamış ya da yenilik?
0: Şöyle olduğunu düşünüyorum. Ya yani Tokyo için söylemiyorum bu arada bunu. Tokyo tamamen farklı bu konuda. Ben daha çok doğal ve doğal olan şeylere, onların bir meyli olduğu için uzak kalmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Yani yine bir Şintoist kültürden geliyor olabilir bu. Çünkü onlarda şöyle bir bakış açısı var. Bir şey ne kadar doğalsa o kadar özdür, o kadar iyidir ve kalıcıdır. Hani doğrudur şeklinde bakıyorlar. Mesela bizde adım başı banklar vardır değil mi oturmak için? Onlarda yok. Evet. Çok az var bank. Ve onları bile doğru düzgün odunu yontmadan yapmışlar. Sadece ağacı kesmişler, iki tane böyle birleştirip bank yapmışlar. Hani bizdeki gibi kalıpsal bir bank falan filan yok. Onda bile doğallığı koruma çabası ve kaygısı var. Yani bunun da dediğim gibi, yani orada yaşayan Türklerden duyduğumuz kadarıyla Şintoist kültürde doğaya, doğadaki her parçayı tanrı olarak gördükleri için, yaratıcı olarak gördükleri için olabildiğince bozmamaya gayret ediyorlar.
1: Şintoizm.
0: Evet.
1: Japonya'nın resmi dini zannediyorum değil mi?
0: Şöyle, resmi dini aslında değil. Yani bizim orada çok aktif olarak çalışan Japon Müslüman bir abiden duyduğumuz şöyleydi. Aslında çoğunun dini yok. Ama onların böyle bir, nasıl desem, kültürel inanış biçimi haline gelmiş.
1: Yani kültürel bir algı olmuş aslında
0: aynen.
1: Onlar için.
0: Yani dini bir inanış
1: kadarıyla
0: değil ama dindeki bu bakış açısını tamamen kültürlerine empoze etmişler ve bunu güzel buldukları için devam ettiriyorlar.
1: Peki dedikleri kadar sakinler mi? Yani
0: evet.
1: Hiç böyle tartışan, kavga eden birilerini gördünüz mü trafikte falan?
0: Asla. Fazla
1: konular
0: sakinler.
1: Konular çalınıyor mu?
0: Kurallara çok fazla bağımlılar. Yani yol bomboş mesela, çok kısa bir mesafede yaya geçidi var ama kırmızı yanıyor, orada bekliyorlar mesela, ama her yer bomboş, asla arabanın ağası yok, hiçbir şey yok ama orada beklemeyi tercih ediyorlar. Biz tabii bir yere kadar sabrettik o konuda, sonra hani acelemiz olduğu için geçmeyi tercih etmiştik. Ama evet, yani ne kavga ne gürültü, en ufak ses yükseltme olayı zaten yok, her şey çok sessiz.
1: Peki bunu nasıl sağladılar sizce? Yani bu mesela bahsettiğiniz alışkanlıklar genel bir kültür haline gelmiş ya. İnsanların spor yapma alışkanlığı, işte birbirleriyle iletişim artık köklü bir şekilde yayılmış topluma.
0: Evet.
1: Bu sizce nasıl sağlanmış?
0: Yani toplumsal kültürel olarak bir kabul var. Yani tek kişinin görüşü bu yönde değil. Asya toplumları biraz daha böyle kolektif toplumlardır. Yani çok böyle batı toplumlarındaki gibi birisi bireyselleşip de toplumdan ayrı davranmak gibi bir şey yok. Genel olarak Asya toplumlarında kolektifseniz doğrusunuzdur. Yani yengeç psikolojisi gibi düşünebilirsiniz bunu. Toplumdan ayrışan, farklılaşan kişi yanlıştır, farklı bir yol takip ediyordur ve o benimsenmemelidir şeklinde düşünüyorlar. O yüzden kolay kolay toplumdaki bir kişi benimsenen şeyin dışına çok çıkamıyor. Bununla alakalı da olduğunu düşünüyorum.
1: Çok güzel tespitleriniz var. Peki böyle kafanızda ben Japonya'ya gitmeden önce ve geldikten sonra gibi böyle bir şey var mı, çizgi var mı?
0: Var.
1: İşte şunları kazandım, çok ilginç tespitlerim oldu gibi.
0: Yani şöyle, bu insanların toplum olarak şöyle bir endişesi var. En ufak şeyde bile zarafeti ve güzelliği koruma çabaları var. Yani işte körler için yapılan süt şişeleri, içecekler, onların bile ayrı bir tasarımı oluyor. İşte belki denk gelmişsinizdir. Alacağınız marketteki bir ürünün paketindeki resmin boyutundan farklı olamıyor. Bu bir suç, hata. Bir çikolatanın boyutu neyse fotoğraftaki boyutu da öyle olmak zorunda. Bu bir kanuni olarak aynen oturttukları bir sistem. Ama bunu kendi güncel hayatlarında da devam ettiriyorlar. Yani en ufak bir detayda bir zarafet, bir incelik görebiliyorsunuz ve ben şeyi hatırladım. Japonya'da alan o cemal ve rahmet kısmını daha çok hatırladığımı, daha çok hatırlamaya meyel olduğumu fark ettim. O yüzden aslında demiştim, yani rahmeti ilahiyi celbeden bazı şeyle hareketleri var o toplumun. Hakikaten görüyorsunuz ve bence bunun nimeti olarak Allah-u Teala onlara belki de bir işte sakinlik, sükun ya da entelektüel bir birikim ya da güzel bir bakış açısının devamlılığı nasip etmiş olabilir. Çünkü kul hakkı konusunda gerçekten çok hassas davranıyorlar. Yani yere çöp atamıyorsunuz, bağır

0: Ramıyorsunuz. Ha, bunlar kanuni bir zorunluluktan ziyade toplumun benimsemiş olduğu ya bunu yapmamalıyız gibi düşündükleri bir kendi benliklerini oluşturan bir parça aslında. O duruma gelmiş. O yüzden hani düşünüyorum biz Müslüman toplumlarında ne kadar zarifiz veya zarafeti ne kadar koruyabiliyoruz? En ufak detaylarda bu İslam'ın bize sunmuş olduğu hayrı, güzelliği hatırlamayı ne kadar yansıtabiliyoruz? Bunu fark ettim ve ben Japonya'dan döndükten sonra kendi ülkemde de, kendi hayatımda da, kendi benliğimde de var olan güzelliklere biraz daha dikkat kesilebilmeyi yoğunlaştırdım, arttırdım açıkçası. Ve ben de belli başlı detaylarda zarafeti, işte hassasiyeti, güzelliği ya da ne bileyim işte muhabbeti gözetmeyi biraz daha kendime virt edinmeye gayret ettim. Böyle bir hayat amacı edinmeye çabalıyorum şu anda. Umarım
1: Peki
0: başarıyorumdur.
1: evet gittiğinizde peki tanıştığınız Japonlar oldu mu iletişimi
0: Tabii ben biraz Korece biliyorum.
1: sürdürdüğünüz?
0: Korece bilen bir Japonla konuşmuştum o yüzden. Onun dışında Japonca olmadığı için konuşamadık. İngilizcemiz yettiği kadar konuştuk sadece. Şimdi cami çok sık olmadığı için etrafta biz her yerde namaz kıldık. İşte kimonocuya gittik, kimonocuda namaz kıldık.
1: Müsaade
0: Ondan sonra
1: ediyorlar.
0: tabii ve şeyler böyle. İzleyebilir miyiz? Biraz merak ediyoruz. Ne kadar süre ibadetiniz falan böyle minik minik kapıdan bakıp izliyorlardı böyle.
1: Çok ilginç.
0: Evet ve ilk defa böyle bir Müslüman profiliyle karşılaştıklarını da söylediler. Bunu duydular. Çünkü onların kafasındaki İslam profili biraz da Arap kültürü ve hani onların zarafet olarak adlandırdığı şeylerden bir tık daha farklı olarak gördükleri için. Şimdi bakıyorlar biz biraz da Asya stili gibi giyinmişiz. Türküz diyoruz ama işte benim şapkam var, arkadaşımın şapkası var. İşte yüzlerimiz de biraz garip, giyim tarzlarımız da garip falan. Kimono da tam oldu bize bu arada. Hakikaten bir Asyalı gibi göründük ve oradan şeyi gördüler. Aslında tesettür ne kadar benziyormuş Japon kültürüne deme ihtiyacı hissettiler. Hani bunu fark ettiler. Ve aslında İslami yaşam biçimin hiç de öyle bizim hayatımıza engel olmadığını, işte zorluk çıkarmadığını falan onu fark etmiş oldular. Yani biz de sosyaliz, konuşabiliyoruz, gayet işte sağlıklı beslenebiliyoruz, yiyoruz, içebiliyoruz, işte seyahat edebiliyoruz vesaire. Şimdi onların daha çok alışkın olduğu profiller Endonezler, Malezler. Onların belli bir şeyi var. Endonezler, Malezlerin biraz daha zarafet algısı kültür olarak biraz daha farklı. Onlar ilk defa kendilerine yakın bir parça gördüler. Hani Türküz ama biz de onlar gibi bazı şeylere dikkat ediyoruz ve Müslümanız da çok ilginç geldi onlara böyle. Bir de siz şu an gördüğünüz için söylüyorum. Hani tesettür biçimim, şal bağlama stilim farklı olduğu için o da onlara çok garip geldi. Yani Budist tapınağına gitmiştik mesela. Oradaki Budist de sordu. Siz Müslümansınız değil mi? Falan çok ilginç. Kıyafetleriniz çok güzel falan diye konuşmak istedi hani böyle bizimle. Genel olarak bize saygıları gerçekten çok çok güzeldi. Yani çok hassaslar. Şey konusu çok hoşumuza gitti. Haremlik, selamlık ve temas konusunu biraz biraz biliyorlar anladığımız kadarıyla. O yüzden yani zaten o toplumda bir temas falan yok ama öyle bir durum söz konusu olduğu zaman ekstra hassasiyet gösteriyorlardı. İşte ya da böyle bizim Müslüman olduğumuzu gördükleri zaman işte helal, ha evet helal restoran falan şeklinde bir açıklamaya falan girebiliyorlardı vesaire. Çok şükür şu da bizim için çok güzel oldu. Helal restoranların sayısı da artmış. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Malez ve Endonez arkadaşlarımız sağ olsunlar. Onlar biraz daha sırtlanmışlar bu görevi. Onun dışında
1: Yemekte bir sorun yaşamadınız.
0: yani şöyle bizim şansımıza tamamen Allah-u Teala'nın bir ikramı olarak bizim bulunduğumuz sokakta bir helal restoran vardı. 1,5 dakikalık mesafede. Dolayısıyla biz çok uzaklara gitme ihtiyacı hissetmedik.
1: Çok güzel.
0: Hintli Müslüman abilerin açtığı bir restorandı. Birazcık fiyatı pahalı olduğu için bir tık zorlandık ama onun dışında çok lezzetliydi yemekler. Çok çok bol bol koyuyorlardı yani. Hele Türk olduğumuzu öğrendiklerinde dediler ki siz bizim kardeşimizsiniz. Bir ihtiyacınız olursa, paranız biterse muhakkak bize söyleyin. Biz yardımcı olalım falan. Daha çok Kyoto'daki helal restorana gidip orada yemek yemeyi tercih ettik. Onun dışında çok kahvaltı kültürü olan bir millet olmadığı için kahvaltı konusunda biraz zorlandık. Yani
1: Ne
0: böyle
1: yiyorlar mesela?
0: ekmekleri çok tatlı. Yani domates, peynir, zeytin falan gibi şeyleri yok. Sadece kruvasan tarzı besleniyorlar. O da bize çok ters. Hani çok böyle yiyebildiğimiz bir şey değil. Ya da ramen işte yiyorlar işte sabah. Hani o da çok helal yakın çevrede bulunan bir şey olmadığı için biz bayağı bir zorlanmıştık ilk başlarda. Kahvaltı konusunda. Akşam yemeği konusunda zorlanmadık çok şükür. O şekilde ama namaz kıldığımız yerler çok fantastik yerlerdi gerçekten. Çok fazla bisiklete binen bir millet olduğu için her yerde bisiklet parkı var. Biz bisiklet parklarında namaz kıldık genelde. İşte
1: Tepki gördünüz mü hiç?
0: asla asla. Hatta ilk Osaka'da havalimanında indiğimde işte böyle teras tarzı bir yer var. Orada namazı kılmam lazım. Vakit girdi ve hani riske atmamamız gerekiyor. Çünkü 1,5 saatlik bir yolumuz var. İşte seccadeyi serdik. Ben serdim.

0: ve müthiş bir gökyüzü var karşımda. İnanılmaz, tam bir anime sahnesiydi yani, çok güzeldi görüntü. Namaz kılarken iki Japon konuşuyor aralarında. Ama şey, kelimelerden anlıyorsunuz. Birisi işte ne yaptığını falan, "Aa, ne yapıyor bu?" falan gibi bir şey söyledi. O dedi ki, "Ya Müslüman ibadet ediyor. Hani bilmiyor musun?" gibi bir şey söyledi böyle. Ben böyle bir şok oldum, namazdayım ama çok böyle şeyle, ihtiyatla yaklaşıyorlar. İbadet ediyorsak asla böyle zarar vermeden, "Aman ibadet ediyor, hani rahatsız etmeyelim." hassasiyetinde bize yaklaştılar her seferinde. Hiç negatif bir geri bildirim almadık bu konuda. Çok rahattık gerçekten.
1: Bir de Japoncanız olsa düşünsenize, evet. Harika iletişim kurulur. Dilin önemi de değil mi? Lisanın önemi burada da çok çıkıyor.
0: Benim arkadaşım Japonca'ya başladı. Yanına gelen arkadaşım zaten Japonya'ya gitmeden önce de bir iki haftalık kadar ya da bir aylık olması lazım. Bir eğitim aldı zaten. Kendi kendine de biliyordu. Ufak tefek böyle minik bir çabalarımız oldu tabii Japonca konuşma, ama dönüşte şey dedi yani, tamamen benim bunu halletmem ve burayla aktif bir iletişim halinde olmam lazım diye.
1: Evet.
0: Bakalım.
2: Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
1: Çok güzel bir gezi olmuş. Peki, evet. Var mı yeni yakında böyle bir rotanız?
0: Aslında şöyle, yine Japonya ama sakura mevsiminde bu sefer gitmeyi çok istiyoruz. Çünkü Japonya'nın dört mevsimi inanılmaz güzel ve en güzel mevsimi sakura mevsiminde Japonya'yı görebilirsiniz. Kore ve Japonya gidilecekse sakura zamanında gidilmesini biz öneriyoruz. Böyle bir niyetimiz var. Şu an bir ciddi bir planlamamız yok ama dediğim gibi yani gideceğimiz yerler, yemek yiyeceğimiz ve kalacağımız şeyler aşağı yukarı belli olduğu için hani şu an sadece niyetimize koyduğumuz bir yer. Allah nasip ederse umarım gideriz bu Nisan, Mart gibi, bakalım.
1: İnşallah. Peki Japonya haricinde var mı görmek istediğiniz başka ülkeler?
0: Güney Kore, Bosna Hersek, Balkan ülkeleri var. Bir de Endülüs çok merak ediyorum gerçekten.
1: İspanya.
0: Evet. Muhittin İbni Arabi Hazretleri'ne ayrı bir muhabbetim olduğu için Endülüs'ü ben çok seviyorum gerçekten. Orayı, onun gezdiği yerleri, onun yaşadığı yerleri çok merak ediyorum. Oraya ayrıca gitmeyi çok isterim.
1: Güvenlikle ilgili bir sorun yaşadınız mı mesela?
0: Yok. Aklımıza en net kalan böyle spesifik şeyleri söyleyeyim. Asla hırsızlık yok. Herhangi bir eşyanızı sokakta bırakabiliyorsunuz. Hatta şöyle, dükkanlarda mesela dışarıda LCD televizyonlar falan oluyor. Onlar dışarıda kalıyor dükkanı kapattığınız zaman. Asla gidip alan olmuyor. Hatta Nara'nın kendi öyle bir halkının özelliği varmış. Bazen dükkan önüne dergi, bedava CD falan koyuyorlar. İnsanlar alsınlar ve baksınlar diye. Onu alıp eve götürebiliyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi sokak temizliği, insanların kendine öz bakımları çok güzeldi. Yani asla şatafat dertleri yok, fakat temiz, düzenli ve biraz da tarz giyimi önemseyen bir millet olarak gördük biz onu. En sıcak derecede bile, yani 35 derecede çok ciddi bir nem olmasına rağmen asla açık giyinmiyorlar. Kültürel olarak toplumda ne kadar açık ya da kısa giyinirseniz sizin entelektüel seviyeniz o kadar düşük olarak algılandığı için buna ayrıca böyle bir hassasiyet gösterdiklerini biz öğrendik sonrasında. Çok ilginç bir şekilde şapka kültürü var. O yüzden biz oraya gittiğimizde çok zorlanmadık. İkimizin de taktığı şapkalardan bolca gördük çünkü. Değişik bir şey var. Poşet kültürü var. Yani bütün poşetleri çok tasarımsal hepsinin. Yani nadiren tek tük market poşetleri böyle düz olarak gördük. Onun dışında insanlar neredeyse bir çanta estetiğine dikkat ettikleri kadar taşıdıkları poşetlere dikkat ediyorlar, estetik yapısına. Bunu hepsinde gördük. Osaka'da da, Kyoto'da da, Nara'da da vardı bu gerçekten. Sular çok temizdi, çok kireçsizdi. Biraz tatlımsı bir yapısı var sularının.
1: Katkı maddesi falan mı var acaba, vitamin veya klor gibi?
0: Hiç bilmiyorum. pH seviyesiyle alakalı olduğunu söylemişti bir arkadaş ama biz Fuji diye bir marka bulduk. Türk suyuna en yakın marka oydu. Onu kullanıyorduk biz. Daha çok hani o diğerleri çok böyle meyveli su gibi falan gibi geliyordu böyle. Ama şöyle, ekmekte bile domuz yağı falan kullanılabiliyor. Çok hassas olmanız gerekiyor o noktada. Allah razı olsun, Endonezya arkadaşlar bayağı bir aplikasyon geliştirmişler. İşte app'ler falan vardı indirdiğimiz, helal app'ler. QR kodları okutuyorsunuz. Helal haram olup olmadığını söylüyor içeriklerinin. Ya da
1: çok harika.
0: Aynen, çok geniş çaplı bir tane daha uygulama vardı. Hangi markette hangi ürünler direkt haram veya direkt helal onları gösteriyor. Sadece adını falan yazıyorsunuz marketin. O size direkt listeyi gösteriyordu. Açık alanda asla sigara içemiyorsunuz. Kesinlikle yasak. Sadece çok isterseniz bazen AVM'lerde özel odalar oluyor. Orada gidip içiyorsunuz. Toplumsal olarak sigara içmeyi bir sosyokültürel seviyesi düşük olarak algılama şeklinde görüyorlar. Yani birisi sigara içiyorsa bu entelektüel seviyesi düşüktür. Bu iyi birisi değildir olarak görülüyor. Çok da saygı duyulmuyor o tarz insanlara. Ve bu kadın erkek fark etmiyor. Kim içerse içsin bu şekilde bakılıyor. İlginç olanlardan bir tanesi, sokaklarda

0: Asla kedi köpek yok. Hiçbir şekilde
1: Allah
0: yok.
1: Allah, ne yapıyorlar
0: Sıfır.
1: bunlar acaba?
0: Bir ara bir olay olmuş Japonya'da. Bir köpek bir çocuğa saldırıyor. Ondan sonra çok katı bir şekilde köpekleri toplatıldığına dair biz duyduk. Zaten Japonya'da bir kedi adası var. Onu biliyoruz ama hani köpekleri anlayabildik ama kediler neden bu kadar hiç yok onu anlayamamıştık gerçekten. Ama ilginç bir şekilde mesela Nara'da çok rahat. Özellikle yağmur yağdığında geyikler çok rahat dolaşıyor. Bahçenize gelebiliyor. Mesela biz sabah namazından sonra yürüyüş yapıyorduk bazen. Arkadaşım işte çıkmış. Evimizin hemen yanında çok ufak böyle çimenlik bir yer var. Bir baktık geyik ve ceylan orada otlanıyor. Hani manzara bu şekilde.
1: Çok harika.
0: Evet ve sanırım jeopolitik konumundan ötürü olsa gerek Japonya'nın altın saatleri çok daha uzun. Bu fotoğrafçılar çok iyi bilirler. Altın saat denilen bir kavram var. Güneşin bir açısı var. O açıda çok güzel görünüyor
1: Bir
0: genel
1: ada
0: olarak.
1: ülkesi.
0: Evet şeyler bayağı anime ülkesi. Yani anime sahnelerinde gördüğünüz o parıltılı tatlı görüntünün aynısı şehirde gerçekten var. Şehrin her karesi öyle ve 6 saat kadar falan bir altın saat yaşıyor onlar. Yani 5-6 saatleri öyle görünüyor. Ve böyle basit bir trafik ışığı bile o kadar güzel görünebiliyor ki size o ışık altında, güneş ışığı altında. O yüzden biz çok şaşırmıştık. Acaba bu milletin zarafet işte algısını, hassasiyetini tetikleyen şeylerden birisi bu da olabilir mi?
1: Olabilir
0: Çünkü
1: tabii.
0: Avrupa ülkelerinde
1: Evet.
0: güneş almayan yerlerde depresyon vakası ve olumsuz düşünme daha artabiliyor ya. Belki bu da bundan kaynaklıdır.
1: Olabilir, evet.
0: Estetik algılarını geliştiren bir şey olmuş olabilir diye düşündük biz gerçekten. Hani o ülkeyi gezerken görüyorsunuz zaten. Yani bu görsel yetenek, sanatsal zekayı besleyen bir ülke. Yani böyle bir yapısı var. Minik bir ülke aslında ama bu çok farklı bir cevher olarak geldi bize. Onun dışında farklı olarak ne söyleyebiliriz? Şey, rögar kapakları bile tasarımlıydı. Her şehrin kendisine öz bir rögar kapağı var. Nara'nın kendi rögar kapaklarında geyikler var mesela. Ve hatta Nara'nın kendi içlerinde gezdiğiniz zaman bile farklı rögar kapaklarını bulabiliyorsunuz. Osaka çok böyle resmi ve sadeydi. Kyoto ve Nara'da genelde böyle daha tatlı tatlı rögar kapakları görüyordunuz. Hani ona bile bir tasarım katma, onda bile bir tatlılık, bir zarafet katma ihtiyacı hissetmişler. Bu çok tatlı gelmişti gerçekten bize. Son olarak şeyi söyleyeyim. Otobüs şoförlüğü normalde bizim toplumda çok böyle aman aman bir meslek olarak görülmez ama onlarda şöyle bir şey var. En ufak meslek bile çok kıymetli. Yani otobüs şoförlerinin özel mikrofonları var, eldivenleri var. Sizinle her zaman konuşmuyorlar. Yanına gidip soru sorsanız bile kendisi trafikte uygun bir pozisyonda değilse asla cevap vermiyor. Müsaade istiyor. Pozisyonunu ayarlıyor, o şekilde söylüyor.
1: Bu
0: Ve
1: saygıdan da kaynaklanıyor sanki, değil mi?
0: evet.
1: Sadece mesleğin kendi disiplinin haricinde insanların da birbirine olan saygısıyla da alakalı
0: Yaptıkları
1: sanki.
0: işe çok kıymet
1: Evet.
0: veriyorlar. Genel olarak böyle bir profilleri var. Yani herhangi bir şeye hani zarafetin yanı sıra bir saygınlık, ben bu işi tam ve temiz yapayım, güzel yapayım algısı ve hassasiyeti var. Ve biz şunu fark ettik. Otobüs şoförlerin arabayı kullanma biçimi bile aynı bu şekilde. Asla sarsıcı ve şey bir şekilde kullanamıyorlar.
1: Agresif değil.
0: Agresif kullanamıyorlar ve bence otobüslerin yapısı da böyle. Mesela biz şeyi fark ettik dönüşte. Bizim kaldırım taşlarımız hep Arnavut kaldırım taşı ve böyle yürürken bile agresifleştiğimizi fark ettik Japonya'dan sonra. Orada yürüyüş yollarını, o kaldırımları o kadar yumuşak bir mermerden ve taştan yapmışlar ki siz yürürken zaten sekineti hissediyorsunuz. Hani onda bile onu düşünmüşler. Ve hani otobüse binerken de hissediyorduk. Araç çok hafif, sağlam ama hafiflik hissiyatı veriyordu bize. Biz İstanbul'a döndük böyle. İnanılmaz bir ağır böyle işte gidiyor otobüs oradan oraya savruluyor falan. Her an bir şey olacakmış hissiyatı var böyle. Ha, onu bile yani her zerresinde hissettirdiler bize. Ya da bizim algılarımız mı çok açıktı biz mi fark ettik bilmiyoruz ama. Yani en ufak detayda bile biz bu hassasiyeti, zarafeti gözettiklerini, buna gerçekten kıymet verdiklerini, eşyaya çok kıymet verdiklerini. Bu şey anlamda değil, maddesel anlamda değil. Muhatap oldukları herhangi bir nesneye zarafetle kıymet verdiklerini. Sanki bir insanmış gibi. O yüzden biraz tasavvuf esintisi gördük zaten. Onlar da hani o hassasiyeti gördük. Keşke Müslüman olsalar ve bunu gerçekten anlamlı bir şekilde şereflendirseler. O yüzden bu bizim çok hoşumuza gitti. Herhalde bu yüzden yabancılık hissetmedik. Bu tarz bir yakınlık gördüğümüz için. Bir de son olarak da şunu ekleyeyim şey. Adım başı güvenlik kamerası var. Bu da toplumu ve insanları çok konforlu hissettirdiğini düşünüyorum.
1: Ama bir taraftan da çok fazla gözlenme hissi vermez mi?
0: Yok yani bunu o rahatsız edici bir şekilde yapmamışlar. İnsanlar gerçekten rahattı ve bunu kendi güvenlikleri için yapıldığının bilincinde oldukları için. Yani çünkü zaten herkes kendi kendisine dikkat ediyor toplum
1: Hayır, şöyle
0: içerisinde.
1: mesela bu kadar emniyetli, bu kadar güvenli dediğiniz ülkede çok kamera tezat değil mi mesela?
0: Yok, güvenliğin olmasının sebebi zaten kameralardan kaynaklı. Çünkü en ufak bir hukuki bir şeyi aştığınız zaman direkt müdahale ediliyor. Hani yere çöp bile atamıyorsunuz çünkü yani o kadar hassaslar.
1: Yok, şu anlamda söylüyorum. Kültürel bir yapı ya bu.

0: yapısına oturmuş. Hani çok fazla kameranın olması aslında bir beklentiden sonra olmaz mı bu?
1: Yok, şöyle bir belki ayrım yapabilirim. Güney Kore'de de çok fazla kamera var her yerde adım başı. Ya yani asla böyle bir bakış açıları yok. Çünkü toplumsal bunu bir kültürleştirmiş veya kabul anlayışları yok. Japonya'da bu var. Hani belki el alem ne der algısı kameralarla tetiklendiği için de bunu devam ettiriyor olabilirler. Bilmiyorum. Böyle
0: Evet,
1: bir harman
0: olabilir.
1: olabilir. Bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Misafir oldunuz.
1: Ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım.
0: Evet, çok güzel tespitleriniz vardı. Belki biz de bir gün Japonya'ya
1: Razı
0: gideriz.
1: olsun.
0: Sakura mevsiminde mi olur bilmiyoruz.
1: Umarım.
0: Evet. Değerli Akra dinleyenleri, Gez Gör İbret Al programımızda bugün Latife Coşkun hanımefendiyi misafir ettik. Onun Japonya macerasını dinledik. Toplumsal ve kültürel tespitlerini dinledik. Çok keyif aldık. Umarım sizler de bizleri dinlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasın.

0: Ormandan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetül müttakîn. Salavat ve selam ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. İlmü en eyyühel ikhvan, en ektarul kitab kitabullah ve en ektarul hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Neşerrar umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atın dalâleh ve külle dalâletin finnâs. Tabi seyyidin muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl. Eyyühennâs, innehu lem yebka min mübeşşirâtin nübevveh illa rü'yis sâlihah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanı o en mükemmel bahtiyarlık bir devre, en güzel zaman. O zamanki ashab-ı kiram ve en büyük bahtiyar insanlar. Bu devri bir daha bulmanın imkanı yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gitti, biz daha peygamberle Cenab-ı Hak yollamayacak. Yollamayacağına göre peygamberin şeysinden bize ne kalacak? Miras, rüyalarımız kalıyor. Ümmeşşirat-ı nübüvvet. Nübüvvetin tefşiratlarından bize ancak rüyalarımız oluyor. Bu rüyalar ki, er-rü'yü salihah. Rüyalar kısım kısımdır. Rüyayı salihan, nefsani rüyalar var, şeytani rüyalar da var, bir de insanın meşgul olduğu hadiselerle gördüğü rüyalar var. Bu rüyalar makul değildir. Makul olan rüya, rüyayı salihadır. Rüyayı salihada insan kendisi rüya göremez, rüya gösterilir. Evtüralihu, ona gösteriliyor bir rüya, görüyor rüyayı. Bundan manalar alıyor, istikametine yol veriyor, istikametini tayin ediyor yani. Bu gördüğü rüyayla. Eftiralihu. Yahut başkası yok mu? Senin için böyle bir rüya gördüm ben. O rüyadan da dersini alıyor. Bunlar mübeşşirat-ı nübüvvettendir. Rüya deyip geçmeyiniz. Ela ve inni nühitü en akra'al Kur'an'ı râken av tacidâ. Şimdi ilk İslamlık tabi. Herkes namazın nasıl kılacağını henüz daha pek iyi bilmiyor. Onun için rükûda vardığı vakti de mesela elham okuyabiliyor. Kul vallahu okuyabiliyor rükûda. Secdede kezalik böyle yapabiliyor. Efendim dedi ki hayır, rükû ve sücud Kur'an yeri değildir. Rükû ve sücud ancak tesbih yeridir. Burada hemen rükû fe azzimû fîh bir rab. Sübhâne rabbiyel azîm diyerken Cenab-ı Hakk'ı tazim. Tesbih olarak da bu tesbih söylenir. Asgarisi üç defa. Sübhâne rabbiyel azîm, sübhâne rabbiyel azîm, sübhâne rabbiyel azîm. Sana beş yapabilirsin, yedi yapabilirsin, on bire kadar yapılabilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri rükûlarını çok uzun yaparlardı. Hatta ashab-ı kiram bu rükûlarında artık düzelmeyecek mi acaba derlerdi. Rükûdan kalktıktan sonra secdeye inmezler. Rükûda ne kadar durdularsa rükûdan sonraki ona o kadar gene kalınca olana o kadar beklerlerdi. Yani 5 tesbihlik, 8 tesbihlik, 10 tesbihlik zaman kadar rükûda ayakta durur. Ondan sonra secdede. Secdede kaç tesbih yaptıysa, iki secde arasında da o kadar gene bekler, ondan sonra ikinci secde yapardı. Bizim gibi Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yok bu. Ama biz bir alışkanlığın kurbanıyız yani. Alışkanlığın kurbanıyız. Mesela haç vaktine gidiyoruz, burada 5-10 gün onların kıldırdığı namazdan biraz tesir oluyor. Geliyoruz birkaç gün burada devam ediyoruz, arkasından gene bozuluyor, eski hale dönüyoruz. Allah kusurlarımızı affetsin. En اَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا فَاَمَّا الرُّكُوْ فَاَظْزِمُوا ف۪يهِ الرَّبِّ وَاَمَّا السُّجُودِ فَاِجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ. O zaman da سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى فَكَمَنْ اَنْ يُسْتَجَاب yahut فَكَمَنْ اَنْ يُسْتَجَاب yani kıvan muhakkak layıktır böyle namaz kıldığınız takdirde namazınız müstecaptır indi Allah'a yere. Güzel namaz Kur'an'ınızı okudunuz. Tesbihinizi, rükûlarınızı da güzel yaptınız. Bunun arkasından yaptığınız dualar indi ilahiyede müstecaptır. Yine buyuruyor Efendimiz. Eyyühennâs, inni vallâhi mâ âmurukum illâ mâ emerakumullâhu bih. Bak burada güzel bir tembih var Resulullah Efendimiz. İyi insanlar, âgâh mütenebbi olun, iyi dikkat edin. Kasemle söylüyor ki ben size hiçbir zaman kendimden bir şey emretmem.

0: şunu da şöyle yapın diye kendimden bir şey söyledim. İlla ma emerekum Allahu bih. Ancak Allah-u Teala'nın emrini tebliğ ederiz. Söylediklerim hep Allah-u Teala'nın emirleridir. Onları tebliğ ederim. Açıklarım onların manasını. Ve la enhâkum. Bunu da yapmayın demem size hiçbir şey kendimden. Bunu yapmayın, etmeyin diye kendimden bir şey men etmem. İlla amma nehâkum Allahu anh. Ancak Cenab-ı Hak neleri yasak ettiyse onları ben de size yasak olaraktan tebliğ ederim. Binaenaleyh dikkat edin. Fe'ecmilû fi't-talep. Hepimiz rızka muhtaç. Rızkın çok çeşit yolları var. Bin bir çeşit yolu var rızkın. Binaenaleyh siz o rızık yollarından kazancınızın halal olan kısmından halal olan kısmını biraz orta bir irfakul. Kendinize acıyarak da rızk ile hem haramlardan korunarak rızkınızın sahine talep edin. Rızkınızı bu surette talep edin. Halal olarak. Ama az. Az olsun da halal olsun. Onun için siz de rızıklarınızı talep ederken haramdan rızık talep etin. Bugünkü hadiseler bunun çok canlı bir emridir. Fevellezî nefsü ebil kâsım yedi. Alnının teriyle kazanabilirsen bu senin için ne güzel bir nimettir. Sen ondan sıhhat de bulursun, afiyet de bulursun, ahiret saadetini de bulursun. Çünkü kanın temizdir. Haramdan beslenirsen kanın pistir, hastalıktan kurtaramazsın kendini. Doktorlara gider paralar, bir askerlere gider. Sıhhatında da hayır olmaz, hiçbirinde de hayır olmaz. Ahiretinde tutamayacağı hayır olur. Onun için yine buyuruyor. Fevellezî nefsü ebil kâsım yedi. Kendisine efendim ebil kâsımdır. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nefsi Allah'ın elindedir. Nefsim Allah'ın elinde olan Allah'a kasem ederim ki enne ahadikum leyatlubuhu rizguhu. Bak ne güzel söz ama. Ne güzel söz. Efendimiz Allah'a kasem ederek yok ki. Muhakkak iyi biliniz, dikkat ediniz. Sizin her birinizin rızkı sizi talep eder. Rızkınız sizi talep eder. Rızık seni arar yani. O rızık vaktiyle tayin olunmuştur. O seni arar bulur. Ama Hoca Efendi ne yaptın ya ben oturursam evimde. Bu gelip beni nereden bulacak ya? Esbaplar var. Esbaplara tevessül de vazifedir. Esbabına tevessül edeceksin. O rızık seni gelip bulacak. Neyse tefsir ama. Bak. Kemâ yaslubuhu eceluhu. Ecel, biz ecel mi arıyoruz? Ecel bizi mi arıyor? Ecel bizi arıyor. Bazen yolda yakılıyor. Bazen yatakta yakılıyor. Bazen havada yakılıyor. Ecel. Nerede yakalarsa ecel arıyor çünkü bizi. Her gün 5 defa yokluyor. Herkesi ecel günde 5 defa yoklar. Defter elinde. Hangi saat, hangi dakikada bu adamın ekmeği bitecek, suyu bitecek, alacağı hava bitecek, dünyadan ilgisi kesilecek, elinde defter. Barometresi her şeyi güzel gösteriyor. Onun peşinde günde 5 defa onu yokluyor ve nerede rast geldiyse orada yakalayıp götürüyor. Ecel sizi nasıl arıyorsa rızkınız da sizi böyle arıyor. فَاِنْ تَعَسْتَرَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِّنْهُ Oldu ah. Baktık ki rızık zor geliyor. Arıyor bizi ama az geliyor. تَطْلُبُوهُ بِتَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلٍ Öyleyse baktın ki rızkın zorlanıyor sana, az geliyor. Sıkıntıdasın. Bunu haram yollara gidip de onun bunun evini soymak, dibinden parasını almak, gırtlağına sarılıp da parasını almak. Ama insanlar bazen böyle zuafada var. Hikmet-i ilahi. Yani böyle sıkıntıya düştünüz yoksa sakın haram yollara gidip de böyle rızık kazanmaya bakmayın. Tatlubuhu bita'atillahi acaba. Gir ibadethaneye. Ah ya Rabbi de. Kıl namazını. Aç ellerini. Bu mülkün sahibi Allah. Allah! Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir takım kimseler oturmuş. Allah, Allah, Allah diye bağırıyorlar. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Köpürmüşler böyle tercih. Dedi yahu neye bağırıyorsunuz böyle? Sizin sahibiniz Allah sağır değil, duymaz değil. Sizin içinizdekilerin en tatlı köşesine bile vakıf. Esrarınızın en tatlısına sizin haberiniz olmayan esrarınızı da vakıf Allah-u Teala. Onları bilebilir. Alimin bimâ kâmelûn, bimâ yasnavûn. Hepsini biliyor. Bir mafusluyor. İçinizdekileri de biliyor. Bunun size ilk çaresini söyleyeyim. Yine Efendimiz'in sözlerinde. Bir kimse sabah namazını cemaatle kılarsa, camide kılır. İşrak vaktine kadar camisinde oturur. İşrak vaktine kadar camisinde oturur. İster Kur'an okur, ister tesbih çeker,
1: İster uyukla.
0: Yatıp da uyuma değil ama. Böyle dalmış orada. Mesela erken şimdi gece yatsa ya. Dayanamamış da dalmış öyle. Abdesti de bozulmaz bazılarının sadece uykuları. Ama işrak vaktini bekliyor. Bayramımızın kıldığımız vakitte işrak vakti derler. O vaktekiler zikrullahlı meşgul oluyor. Okuyor, Kur'an okuyor, tesbih çekiyor, bir şeyler yapıyor, yalvarıyor, yıkarıyor. Vakit geliyor. İki rekat namaz kılıyor. Ya Rabbi sen kabul eyle, benim rızkımı da geniş eyle diyor. Çıkıyor camisinde. Allah Teala bunun rızkını geniş eder. Buna hem de bir hac ve umre sevabı verir. Bu çünkü borç değil. Borç olmayan bir vazifeyi yaptığından dolayı mükafatan. Onun bu yarım saatlik, üç çeyreklik bir ihtiyar zahmet edip de ibadethanede durmasına mükafatan Allah-u Teala ona hem bir hac ve umre sevabını hiç eksiksiz olarak veriyor hem de rızkına genişlikler veriyor. Diyeceksin ki rızık madem ki taksimdir nasıl genişler? Çeşit şeyler var, yollar var. Bir kere Cenab-ı Hak sahibine bereket verir. O 10 kuruştur. Hep ama o 10 kuruş bitmez bir paradır, bereketli bir paradır. İkincisi ona kanaat de verir. Bu bana yeter der. Onun için hayatı daima mesuttur. Hiç sıkılmaz. Yorganına göre ayağını uzatmıştır. Yorganına göre ayağını uzatmıştır. Hiç bunalmaz. Öte taraftan 100 lira kazanır ama yaptığı iş 1000 liraya bas. 1000 lira. Yorganından çok dışarıda. Yorganından çok dışarıda olduğu için 100 lira kazansa yine sıkıntısıdır. Öteki 10 lira kazansa yine rahatladır. Çünkü kanaati vardır. Yorganına göre ayağını uzatmasını bilmiş, öğrenmiştir. Öyleyse siz sıkıldığınız vakitte başka yere değil, tatlubuhu bi ta'atillahi azze ve cel. Ancak Allah Celle ve Ala'nın taatıyla, burada bize demiş ki, bi tekvallah, Allah'dan korkmak zorunda. Ve yerzukhu min haysu la yahtet. Hiç olmadığı yerde Allah ona rızık kapıları da açar. Bir büyük bir yerde okumuştu da, denizin içerisinden bir kaya parçası eline geçmiş, deniz içerisinde. Kaya parçası nasılsa kopmuş, içerisinde bir kurt. Onun geçen biz de bir müşahede yaptık, bir mermer parçası. Ortasından yarılmış, kesilen yerinden. Fakat içindeki kurda bir şey olmamış. Kurt iç mermerin içerisinde kendisine göre geniş bir yer yapmış ve orada büyümüş. Epeyce büyük bir ev var. Mermerde belli. O adam da bakmış, bu denizin içinde, bu kayanın içinde, her tarafı kapalı kayanın, bunu Allah burada besliyor. Bunu orada Allah besliyor. Ya demiş, beni niçin beslemez? Bu denizin içindeki, kayanın içindeki mahlukunu besleyen Allah, daha ne kadar saklı yerlerinde kulları varsa hepsinin rızkını veriyor. Veriyor da bizim rızkımızı da muhakkak verir. Onun için sen onu takva ile talep et ki, min haysu la yahtetip, ummadığın yerden sana rızıklarını ihsan da. Bu ayet-i kerime çok şeydir. Canlıdır. Siz takva sahibi olun, günahlardan korkun, evamir-i ilahiye imtisal edin, yasaklardan kaçının, bakınız Allah-u Teala rızkınızda ne genişlik verecekler. Hiç tecrübeye yüzü yok. Söz Allah'ındır. Allah'ın sözü tecrübe edilmeye kalkılır mı hiç? Allah'a sözü. O şek olur, şekte de şey yoktur, iman yoktur. İmanlılar şekten uzaktırlar. Madem ki Allah demiştir, o öyledir öyle. Bakın şimdi buna da. Eyyühennâs, eyyühennâs. Zûruhum, zûr ziyarette, ziyaret edin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ve tûhum ve onları gidin. Ziyaret etmek için gitmek lazım, bulunduğu yere gidin, onları ziyaret edin. Ve sellimû aleyhim, onlara selam da verin. Gidin, ziyaret edin ve onlara da selam verin. Fevellezî nefsî biyedi, nefsim yedi kudretinde olan Allahu Celle ve Alâ'ya kasem ederim. Bir insan günde 20 kişiye selam verirse ehli cennettir diyerekten de tepkil olur duraca. 20 kişiye selam veren insanlar da. Çünkü her gördüğüne Esselamu Aleyküm. İsim bir kere Allah'ındır. Selam Allah'ın ismidir. Allah'ın selamını hatırlıyor ve ona da hatırlatıyorsun. O da sana diyor. Ve Aleyküm Selam. Allah'ın selamı. Yani Cenab-ı Hakk'ın ismi iki kere tekrarlanıyor iki tarafta. Onun ismi gönüllerde tazeleniyor. Bu selam dolayısıyla Allah-u Teala 10, 20, 30 sevap veriyor. Selamına göre. Bir de anne, bu selamın elden gitmesi ruhun da gitmesiyle beraberdir. Ruhsuz bir ceset gibidir.

0: kelam, cesedin, İslamiyet'in ruhudur. Onu kaldırmak ortadan cansız bir İslamiyet olur. Onun için Efendimiz'in sözüne dikkat buyurunuz. Şimdi Ashab-ı Kiram'a selam verdiğimiz vakitte o bize selamını reddederse, ya Allah'ın Resulüne selam verdiğimiz vakitte? Ashab-ı Kiram duyuyorlar, yani hayatları var demek. Hayatı olmayan insan duyar mı? Reddedebilir mi? Edemez. Demek ki onun biri hayat, ona diyorlar hayat-ı maneviye. Biz uykudayken, ölünün bir eşidir uykuda ya. Bir şeyden haberimiz yok. Ama böyle bize rüyalarımız vasıtasıyla söylenen sözleri duyuyoruz. Ve onunla konuşuyoruz. Cevap da veriyoruz da. Ama öyle gibi yatakta duyuyoruz. Hiçbir şeyden de haberimiz yok yani. Sabahleyin kaldığımız, kalktığımız yoktu da. Ben böyle bir rüya gördüm diyerekten nakil de edebiliyoruz. Hafızamızda demek saklanmış o rüya. Demek ki bunun böyle bir misali var. İşte onlar da ahiret âleminin insanları bizim selamımızı bize reddediyorlar. Ve aleyküm selam diyorlar. Onların selamlarına mazhar olabilmek, iltifatlarına mazhar olabilmek en büyük bahtiyarlıklardan biri. Onun için biz mesela bazen Konya'ya gideriz. Bazen işte bulup meşhur olan büyükleri duyduğumuz vakitte oraya gideriz. Niçin? Bu büyüğe bir selam verelim de bunun mezardaşını görecek değiliz ki. O mezardaşı her zaman. O da buradan verdiğimiz selam gidiyor ama bir insana mektup yazmak suretiyle selam göndermek başka, bir de kapısını çalıp da Esselamu Aleyküm Birader Efendi ben de geldim diyerekten bir hediyeyle onun evine gitmek yine başka. Onun başına gider bir Kur'an okursan, bir de selam verirsen elbette bunun mükafatını daha fazlasıyla alırsın. Onun için ne bahtiyar insanlardır ki onlar Medine-i Münevvere'de otururlar ve her gün sabah akşam Resulullah'ın huzuruna geçerken ona selam vererekten bir huzur, tazım huzuruyla önlerine durur, selamını da verir geçer. Mukabilinde Resulullah'ın da selamı onlara reddolunur. Resulullah'ın selamını alabilmek de ne büyük bir derdir. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Dünyanın fani, ahiretin baki olduğunu öğrenip hayatını ona göre tanzim edebilmek imkanlarını cümle ümmeti Muhammed'e bizler de bahsizden buyurun.
1: Amin.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd eder.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girmiş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Hicri yeni yıl başladı. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı dün başlarken Müslümanlar 1448 Hicri yılına girdi. Ayın hareketlerine göre belirlenen Hicri takvimde yeni yılı müjdeleyen hilal ilk olarak Atlas Okyanusu üzerinde görüldü. Ardından Asya, Avrupa, Afrika ile Kuzey ve Güney Amerika'dan gözlemlendi. Ayrıca Singapur'da ilahi nameleri ve gül kokularıyla Muharrem 1448'e merhaba denildi. Singapurlu Müslümanlar Hicri yılı birlikte karşıladı. Malezya ve Endonezya'da olduğu gibi Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da da Avval Muharrem adıyla idrak edilen gece 7'den 70'e geniş katılımlı özel programlara sahne oluyor. Bu kapsamda sohbetler, seminerler, ikramlar ve ilahiler eşliğinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Türkiye'den 5 saat ileride olan ülkede camilerin kiminde 1448 yılının ilk gecesini karşılamak üzere iftar daveti verilirken kiminde sohbetler yapılıyor. Medreselerde Hicri yıl üzerine tematik farkındalık atölyeleri düzenleniyor. Bu mukaddes günü tebrik için Malayca Selamat Meyyabut Aval 1448 Muharrem tabiri kullanılıyor. İlk saldan gönülleri ısıtan Aşure hediyesi. Muharrem ayının girmesiyle ayın en anlamlı günlerinden biri olan Aşure günü hareketliliği başladı. Aşure yalnızca bir tatlı değil, komşuluk bağlarını güçlendiren, hatırlamayı ve paylaşmayı merkeze alan köklü bir gelenek. Serber bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav, bu kadim geleneği günümüz yaşam dinamiklerine uyarlayarak Aşure gününü yeniden toplumsal hayatın merkezine taşımayı amaçlayan özel bir proje hazırladı. Evinde aşure yapma imkanı olmayan ya da bu anlamlı günü sevdikleriyle farklı bir şekilde paylaşmak isteyenler için çeşitli hediye paketleri sunuluyor. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure paketleri yalnızca bir ikram olmanın ötesine geçerek duygu, hatıra ve estetik unsurlarını bir araya getiriyor. Bu kapsamda 3 farklı paket seçeneği dikkat çekiyor. Aşure-i ikram, askıda aşure, aşure-i latif ve sınırlı sayıda hazırlanan özel hediyeleriyle aşure-i has. Proje kapsamında hayata geçirilen askıda aşure uygulaması ise dayanışma ruhunu öne çıkarıyor. Bu model sayesinde aşure paketini karşılayamayan kişiler adına yapılan bağışlar Eyüp Sultan'daki Şah Sultan Külliyesi'nin şerbethane bölümünde misafirlere sunuluyor. Tüm paketlerin sınırlı sayıda hazırlandığı belirtilirken, İlgililerin erken sipariş vermesi tavsiye ediliyor. Ayrıntılar aşure

Bura.server.global web adresinde yer alıyor. Akra'dan 1448 Hicri yılına özel içerikler. 1 Muharrem 1448 Hicri yılının başlamasıyla Sağduyu'nun Sesi Akra, yıl boyunca sürecek özel yayın ve içeriklerini dinleyicileriyle buluşturmaya başladı. Yeni yılın başlamasıyla sohbetler, belgeseller, söyleşiler ve çeşitli tematik programlar yayına geliyor. Sağduyulu akılla insanın akıl nimetine dair farkındalık oluşturulurken ömür boyu sağlık, sağlıklı ve dengeli yaşamı ele alacak. 90 saniyede edebiyat, edebi temaların terim anlamlarını sunarken erenler kervanı manevi önderlerin hayatlarını konu edinecek. En güzel rehber, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına dair özet bilgiler sunacak. Ses, söz, sanat, kültürel ve medeniyet birikimini ele alacak. İçteki huzursa kalp, akıl ve ruh dengesine odaklanacak. Değerli dinleyenlerimiz, ayrıca Server Yayınları etiketiyle yayınlanan Kişisel Hayat Planım Ajandası da yeni hicri yıl kapsamında dikkat çeken çalışmalardan biri oldu. Günlük kullanım için tasarlanan ajanda, okunacak kitaplar, kazanılacak alışkanlıklar, ziyaret edilmek istenen şehir ve ülkeler, yeni tanışılan kişiler ve ezberlenecek dualar gibi özel bölümler içeriyor. Ayrıca kare kodlar aracılığıyla dijital içeriklere erişim imkanı sunulurken, ajandada 1448 Hicri miladi takvimi de yer alıyor. Kabe'nin örtüsü yenilendi. Kabe-i Muazzama'nın yeni örtüsü Mekke'de düzenlenen özel bir merasimle metaf alanına getirildi ve yaklaşık 8 saat süren titiz bir çalışmanın ardından yerine asıldı. Çalışmaların yoğun umre ziyaretlerinin sürdüğü günlerde dahi kesintisiz devam ettiği bildirildi. Her yıl yenilenen Kabe örtüsü yeni hicri yılın ilk gününde değiştiriliyor. Kabe örtüsü Mekke'de bulunan özel atölyelerde hazırlanıyor. Tezgahlarda dokunan ipek kumaşın üzerine usta nakkaşlar tarafından Kur'an-ı Kerim ayetleri ve ismi celaller el işçiliğiyle işleniyor. Tarihi süreçte Kabe örtüsünün Osmanlı döneminde İstanbul'da hazırlandığı ve Suriye alaylarıyla kutsal topraklara gönderildiği biliniyor. Günümüzde ise üretim Mekke'de sürdürülüyor. Deepfake tehlikesine dikkat. Yapay zeka destekli dolandırıcılık alarm veriyor. Yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle dolandırıcılık yöntemleri de yeni boyut kazandı. Özellikle ses klonlama ve derin kurgu deepfake teknolojileri siber suçluları daha ikna edici yöntemlerle insanları hedef almasına sebep oluyor. Profesör Henry Feit, yapay zeka tarafından üretilen ses ve görüntüleri ayırt etmenin giderek zorlaştığını belirterek, sıradan insanların sahte sesleri tespit etme başarısının %60 seviyesinde kaldığını ifade etti. Uzmanlar sosyal medya ve diğer dijital platformlardan elde edilen birkaç saniyelik ses kayıtlarının bile gerçekçi ses klonları oluşturmak için yeterli olduğunu vurguluyor. Bu teknolojiyle aile bireylerinin sesi taklit edilerek acil para talebinde bulunuluyor. Şirket yöneticilerinin görüntü ve sesleri kullanılarak sahte toplantılar düzenleniyor. Uzmanlar, ses veya görüntüye doğrudan güvenmek yerine gelen taleplerin doğruluğunun farklı iletişim kanalları üzerinden teyit edilmesini öneriyor. Ayrıca güçlü kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılması, kişisel verilerin korunması ve acil işlem baskısı oluşturan taleplere karşı daha dikkatli olunması gerektiği hatırlatılıyor. YKS için geri sayım başladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı bu hafta sonu 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava milyonlarca adayın katılacağı belirtilirken son hazırlık sürecine girildi. Sınav başvurularında her yıl olduğu gibi yoğun katılım yaşanırken adayların büyük bölümünü ilk kez sınava girecek öğrenciler oluşturdu. Farklı yaş gruplarından adayların olduğu sınava bu yıl en genç 16, en yaşlı ise 87 yaşında aday başvurdu. Diyabette spor yapmak mümkün. Doğru planlama yeterli. Uzmanlar tip 1 diyabet tanısının profesyonel spor kariyerinin önünde bir engel oluşturmadığını, doğru tedavi ve düzenli takiple bireylerin üst düzey sportif performans sergileyebileceğini belirtiyor. Doçent Doktor Şengül Aydın Yoldemir, tip 1 diyabetin pankreasta insülin üreten hücrelerin bağışıklık sistemi tarafından tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalık olduğunu hatırlatarak, bu durumun aktif yaşamı ve spor yapmayı engellemediğini ifade etti.
Doğru planlama, uygun tedavi ve düzenli takiple tip 1 diyabetli bireyler

0: birçok spor dalında önemli başarılara imza atabilir. Bu bireyler koşu, yüzme, tenis, bisiklet, futbol ve basketbol gibi birçok spor branşında güvenle yer alabilir diyen Yol Demir, egzersiz planlamasının mutlaka kişiye özel yapılması gerektiğini de hatırlatıyor.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelindeki son hava durumu tahminleri şöyle. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Bazı bölgelerde ise yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Muğla, Antalya, Eskişehir, Burdur çevreleriyle, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde, Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre O4 otoyolu Sapanca kavşağında Balıkesir, İzmir, Çeşmeli, Mersin, Tarsus, Aydın, Denizli, Konya, Afyon, Karahisar ve Antalya, Isparta güzergahlarındaki bazı kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 19.50'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı Ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula.
3: On Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan Aşure-i Has ve Aşure-i Latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global.
1: Akra Reklam.

Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala kulli hal ve fi kulli hin. Essalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmaîn. Emma ba'd. Aziz ve sevgili ve muhterem kardeşlerim, şu anda İslami takvim hesaplamalarına, küpü takvim adetine, geleneğine göre yeni bir yılın içine girdik. Allah bu yeni yılımızı hayırlı, mübarek eylesin, kazançlı eylesin, sevaplı, ecirli eylesin. Taptaze yeni bir sayfa açıldı önümüze. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret etmiş. Mekke-i Mükerreme'den. Doğduğu yer Mekke. Nerede doğdu Peygamber Efendimiz? Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Kabri nerede? Medine-i Münevvere'de. Mekke-i Mükerreme'de doğmuş. Mekke-i Mükerreme çok mübarek bir mahal. Yeryüzünde ilk mabedin yapıldığı yer. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bibekkete mübareken ve hüden lil âlemin fîhî âyâtun beyyunâtun makâmu İbrahim ve men dehelehu kâne âminâ ve lillâhi alennâsi hiccül beyti men istatâe ileyhi sebîlâ ve men kefere fe innallâhu ganiyyun anil âlemin. İnne evvele beytin, ilk mabet, ibadethane, vud'a linnâs, İnsanoğlu ibadet etsin diye yapılmış olan ilk mabet lellezi bi Bekke'de. O Mekke'nin yerinde olan o eski kadim, yeryüzünün en eski mahalli, oradaki yapılmış olan mübarek yapıdır. Kabe'dir yani. Kabe'nin olduğu yerdeki yapıdır. Çok mübarek yer. İbrahim Aleyhisselam o mabedin temelleri üzerinde kendisi inşaatı tamamlamış. Zaten orada bir yer var. Mübarek bir yer. Zaten çoluk çocuğunu götür oraya yerleştir diye Allah-u Teala Hazretleri emrettiği zaman o mübarek yerin, mabedin olduğu yere çoluk çocuğunu iskan ettiğini biliyor. Efendim, çoluk çocuğunun oraya yerleşeceğini dua etmiş. Eskentü min zürriyeti bivadin gayri zizer'in inde beytiken muharram. Senin o muhterem evinin yanına çoluk çocuğumu yerleştirdim diyor. Ev filan görünmüyor o anda. Ekim bitmez bir vadi. Gayri zizere. Ekim bitmeyen bir vadiye, taşların arasa çoluk çocuğumu iskan ettim, yerleştirdim diyor. Senin evinin, bu mukaddes mabedinin yanı diyor. Mukaddes yer. Temelleri görünmese bile, o anda boş gibi olsa bile mukaddes bir yer. Allah öyle mukaddes eylemiş ve Peygamber-i Zişanımız Mekke-i Mükerreme'ye aşık. Çok seviyor Mekke'yi. Çünkü mübarek yer. Çünkü kendisi mübarek insan. Allah'ın mübarek kıldığı yeri seviyor. Ama Allah-u Teala Hazretleri emreylemiş o Muhammedül Emine, Muhammedünil Emin. O Emin, o tatlı huylu, güzel huylu, güzel yüzlü, adı güzel, kendi güzel Muhammed-i Mustafa'ya emretmiş. Ben seni peygamber seçtim. Alemlere rahmetimden dolayı, acıdığımdan dolayı seni vazifeli gönderdim. Efendim, ya eyyühel müzzemmil, ya eyyühel müddessir, ey böyle elbisesine bürünüp de titreyip duran peygamberim, ne o vahiy geldi diye ne titreyip duruyorsun? Kum fe enzir, kalk, Rabbinin emrini insanlara bildir, ikaz et, ihtar et, uyar onları, uyandır onları. Cehaletten, küfürden, şirkten kurtulmaları için başla söze, Allah'ın davetine başla, kalk. Çünkü ilk Cebrail Aleyhisselam'ı gördüğü zaman titremeye başladı. Çok heyecanlandı. Örtün beni üstümü dedi. Eve geldi. Hazreti Hatice Validemiz elini örttü. Vahiy geliyor tekrar. Bırakmıyor peşini vahiy. Ya eyyühel müddessir. Ey elbisesine sarılıp bürünen peygamberim. Kum tenzir. Kalk ayağa. Yatma. Titreme. Gevşeme. Kalk. Rabbinin emrini insanlara tebliğ et. Onları korkut. Bak. Böyle küfürle devam ederseniz, böyle müşriklikle devam ederseniz cehennemde cayır cayır yanarsınız diye korkut. Allah'ın azabını haber ver.

Evet, ihbar eyle, bildir diye emir gelince ne yapsın? Mübarek insan, kimseyi üzmek istemeyen insan, tatlı dilli insan, güleç yüzlü insan, herkesle iyi geçinen insan, herkesin sevdiği, saydığı insan. Ve enzir aşiretekel akrabin, en yakın aşiretlerini, sana yakın kavim, kabileni çağır dediği zaman, çıktı Sefa tepesine, kendi kavmini isim isim çağırdı. Ey filanca oğulları, ey falanca oğulları, ey filanca oğulları. Hepsi gittiler çünkü itimatlı bir insan, boşuna konuşacak bir insan değil. Ciddi insan, gayri ciddi bir insan değil. Allah Allah, bu sesleniyor diye gittiler. Hepsi toplandılar. O da Safa tepesinde şöyle kayalıklarda, evi yakın zaten, doğduğu ev yakın. Mahallesi yani, Beni Haşim yurdu. Orada insanlar toplanınca, Kabe-i Müşerref'e de yakın. Dedi ki, ey kavmi, beni tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Nasıl bilirsiniz? Çok iyisin, çok dürüstsün, çok güvenilen bir insansın. Paramızı, mücevheratımızı gelip sana emanet ediyoruz. Her şeyimizi sana emanet bırakıyoruz. Güvenilen insansın. Şu dağın arkasından düşman ordusu toplanmış, tepeden gördüm. Bu tarafa doğru geliyorlar silahlı, sizi asıp kesecekler. Tedbir alın desem, inanır mısınız bana? İnanırız dediler, sen Muhammed el-Emin'sin. Güvenilen Muhammed'sin. İnanırız sana. Dedi ki bakın, evet şu dağın arkasından düşman gelmiyor ama böyle yaşarsanız cehenneme gidersiniz ahiret. Cehennem tehlikesi var. Ahirette biraz daha, sizin bu yaşamınızdan daha sonraki ahiret hayatında cennet var Allah'ın iyi kullarına, cehennem var Allah'ın kahrının tecelli ettiği, Allah düşmanlarının cezalandırdığı yer var. Allah şirki sevmiyor. Şirki bırakın, küfrü sevmiyor, küfrü bırakın, imana gelin, Müslüman olun, Allah'ın varlığını, birliğini anlayın, aklınızı kullanın, Allah'a güzel kulluk edin diye ilk arz etmeye başladı. Güzel, çok güzel bir şey. Şu taşları ustalar böyle yontmuş, böyle yerleştirmişler, yukarısını da nakışlı yapmışlar, onlar öyle akıl almaz güzel desenler, burası güzel, burası güzel. Tamam, işte kim yapmış? Taşı ustalar yapmış. Bak izleri var. Taş taraklarının izleri var. Bunu böyle tak tak tak tak vurdular. Bunları yaptılar. Bu önce neydi? Ocaktan çıkmış taştı. Mihrabımızın kenarı oldu, üstü oldu, süsü oldu, ziyneti oldu. Şimdi o taşı buraya mihrap yapmışlar. Eve ocak yapmışlar. Beri tarafa eşik yapmışlar. Efendim şu tarafa kemer yapmışlar. Bu tarafta da put yapmışlar, geçiyorlar karşısına, tapınıyorlar. Niye böyle elinizle yaptığınız, konuşamayan, hareket edemeyen, aklı, idraki, hareketi, kabiliyeti olmayan, şu elinizle yaptığınız taşa, ağaca, puta niye tapıyorsunuz? Tapmayın bunlara. Doğru değil mi bu? Çok doğru. Doğru ama muhterem kardeşlerim, her inancın temsilcilerinin etrafında böyle bir şey meydana geliyor. Zümre meydana geliyor. Takım meydana geliyor. Efendim, o işi teşvik ediyorlar. Firavun'un öyle avanesi var. Efendim, Nemrud'un öyle avanesi var. Etrafında herkesin böyle şeyi var. Tabii Kureyş'in de o mübarek Kabe'nin hürmetine orada hizmet olsun diye hizmet gören insanlar var. Ondan sonra da kendi akıllarından efendim putlar icat etmişler. Lat demişler, Uzza demişler, Menat demişler. Arapların bir sürü putu var. Her kabilenin başka bir putu var. Hatta bazen putları hamurdan yaparlarmış kendileri. Hazreti Ömer gülerek anlatıyor. Hamurdan yapardık, pişirirdik, sonra da yerdik diyor. Yani bir düzen ve bir kadro meydana gelmiş. Efendim o düzeni bozmak istemeyen insanlar oluyor onlar. O kadro da efendim tabii Araplar muhtelif yerlerden kalkıp geliyorlar bu Kabe'yi ziyaret etme. Kabe, Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanından beri insanların kıymetini bildiği bir yer. Ondan önce de insanlar gelmişler eski zamanlarda ama sonra efendim yeniden inşa etmiş İbrahim Aleyhisselam. Şimdi onlar bu işe razı olmadılar. Makul söylüyor, doğru söylüyor, iyi söylüyor ama efendim çeşitli sebepler oldu. Hak sözü kabul etmemek için çeşitli bahaneler, şahsi bahaneler, ailevi

0: bahaneler, menfaat bahaneleri, efendim çeşitli böyle bu işten hoşnut olmayan insanlar oldu. Alay edenler oldu. Efendim hakaret edenler oldu. İtiraz edenler oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği inanca güya kendi akıllarından itiraz edenler oldu. Çeşitli şeyler efendim. Peygamber Efendimiz'e bu şair galiba dediler. Kahin galiba dediler. Sihirbaz galiba dediler. Mucizesini görünce sihirbaz dediler. İstikbalden haber verince kahin dediler. Güzel konuşunca, Kur'an-ı Kerim'i okuyunca şair dediler. Efendim bir şeyler yakıştırmaya çalıştılar. Yani olayı bir ciddi incelemek lazım. Tabii ciddi inceleyip kabul edenler de vardı. Hazreti Hatice validemiz gibi, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gibi, Mekke'nin aklı başında insanlarından kabul edenler de vardı bildiğiniz gibi. Ama öyle alay etmekle, sataşmakla, omuz vurmakla baktılar, olmuyor iş. Şu Ebu Kasım Muhammed'i, Emin'i öldürelim, bu iş bitsin. İşi kökünden halletmiş olalım dediler. Bir taraftan da tabii diyorlar ki tek kişi öldürürse kan davası olur, ne yapalım? Her kabileden bir tane insan seçelim, hep birden hücum edelim, hepsi birden vursun, kim vur diye gitsin. Bütün kabilelerle bu şey Beni Haşim efendim baş edemez, ne yapalım efendim diyet veririz filan diye düşündüler. Yani neticede öldürmek kastına kadar vardılar. Artık yani Müslümanların işkencesi de bitti de artık yaşama durumu kalmadı. O zaman Allah-u Teala Hazretleri hicreti emretti. Hicret ne demek? Hecere, yehcürü, hecren ve hicreten ve hicranen. Hicret ayrılmak demek. Nereden ayrıldı Peygamber Efendimiz? Ana baba yurdundan, doğduğu vatanı aslisinden, sevdiği Mekke-i Mükerremesinden, efendim aşıkı olduğu Kabe-i Müşerrefesinden ayrı düştü, ayrıldı. Ayrılmak zorunda kaldı. Allah'ın emriyle. Nihayet Medine-i Münevvere'den gelmiş olan insanlara Akabe'de, hani büyük şeytanın taşlandığı yer var ya, Akabe diyoruz, Cemretül Akabe. Orada anlattı Peygamber Efendimiz durumu. Onlar da dediler ki haklısın, kabul. Beni destekleyin, destekleriz. Tamam, buyur bizim şehrimize gidelim. Madem seni Mekkeliler kabul etmiyor, buyur bizim şehrimize gel. Biz seni kendi canımızı koruduğumuz gibi başımızın tacı ederiz, seni koruruz. Ya Ebel Kasım Muhammed dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Medine-i Münevvere'ye davet ettiler. Ve böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeyi hazırlamış oldu. Medine-i Münevvere'yi böylece hicret edilecek yer olarak efendim belirmiş oldu. Ve oraya gitmeye karar verdi. Tabi nasıl oluyor bu işler? Dikkat edilirse Allah her şeyi planladığı için, evvelini ahirini bildiği için, her şeyi bildiği için Allah işte kulum öyle yap, böyle yap diye önceden ayarlıyor. Bu yeni sene için ne yapacağımızı düşünmek, planlamak, azimimizi, efendim gayretimizi kuvvetlendirmek, geçen sene yaptığımız tecrübelere dayanarak, geçen sene yaptığımız hataları yapmayıp, geçen sene yapmak istediğimizde yapamadığımız iyilikleri yapmak için, geçen seneki hayatımızın tecrübelerinden istifade ederek bu senemizi Allah'ın rızasına uygun geçirmeye çalışmak, bu senemizin ve bundan sonraki ömrümüzün hayırlı olmasını Allah-u Teala Hazretlerinden dilemek.
1: Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.
2: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir, ve paylaşabilirsiniz.

Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu vecihten rivayet edilmiş. Ennehu kâle, o buyurdu ki Hazreti Ali Efendimiz, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar: Men ahya leylete aşura e ahyahullahu teala maşa e. Yani kim aşure gecesini ibadetle ihya ederse Allah da onun işte hoşuna gidecek şekilde ona ihya edecek ihsanlarda bulunur diye Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş. Demek ki Hazreti Ali Efendimizin tavsiyesini tutarak Cafer-i Sadık Efendimizin yolundan yürüyerek gafil olmayın, gecenizi ibadetle değerlendirin diyoruz. Tabi Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, o şehidi Kerbala büyüğümüz Hazreti Hüseyin Efendimiz'e de dualar edin. Onun şefaatini isteyin. Ruhuna hatimler indirin. Allah nasip ederse siz nerede olursanız olun Hazreti Hüseyin Efendimizle ilgili konuşmalar yapılsın, camilerde toplantılar yapılsın, hatimler indirilsin, zikirler yapılsın, ruhaniyetinden istimdad edilsin.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Ab-ı hayat nedir? Ab-ı hayat, kelime anlamı itibariyle hayat suyu, bengi su. İslam kültüründe özellikle tasavvuf ve edebiyatta mecazlarla zenginleşmiş sembolik bir motif. Bu suyu içenin ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılır. Kaynağını daha çok İskender ve Hızır kıssasından alır. Hızır'ın bu suyu içerek ölümsüz olduğu düşünülürken İskender bu suyu aramış ama bulamamıştır. Tasavvufi açıdan vahdet sırrına erme, iman, İslam, Kur'an ve peygamberin sözleri ve şefaati gibi anlamlarla ilişkilendirilir. Hızır figürü ilham, rehberlik ve himmet bakımından önemli bir sima. Hızır'ın yürüdüğü yerlerin yeşermesi gibi şairin kaleminden dökülen harfler, yazılar hayat bulur. Hızır bazen aklı, bazen gönlü simgeler, onun içtiği ab-ı hayat gerçek bilgeliktir. Kalemin ucundan akan mürekkep, şairin ilhamıyla birleşince ebedi eserler ortaya çıkar. Ab-ı hayat motifi sadece mistik ya da edebi bir sembol değildir. Aynı zamanda bilgelik, ilim, aşk, iman ve irfanın sembolüdür. Edebi metinlerde sevgilinin her bir vasfı bu hayat suyuna benzetilmiş. Hızır, şair, peygamber, hatta kalem bile bu motifin etrafında şekillenmiştir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl, daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl, hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl, ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri Yeni Yıla merhaba.
3: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Hidayettir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: İdrisi ve Dünya Haritası. Bin yüz yılında Endülüs'ün Sebte şehrinde doğdu. İlk öğrenimini Kurtuba'da tamamladı. İlim öğrenmek için memleket memleket gezdi. 16 yaşındayken Anadolu'ya geldiği kaydedilmektedir. Bu seyahat coğrafyaya ilgisini arttırdı. İspanya ve Kuzey Afrika'da çıktığı seyahatlerini bir rivayete göre Fransa'nın Atlantik kıyıları ile İngiltere'nin güney kıyılarına kadar sürdürmüştür. İkinci Roger'ın iktidarı döneminin ilk yıllarında Sicilya'nın başşehri Palermo'ya yerleşip hayatını sürdürdüğü ve 1165 yılında burada vefat ettiği bilinmektedir. İdrisi çıkmış olduğu seyahatleri bitirip döndüğünde Palermo'da kralın alakasını çekti. Bunda İdrisi'nin büyük bir coğrafyacı, kralın da coğrafyaya meraklı olmasının etkisi büyük oldu ve sarayda kabul görmenin dışında da çalışmalarında destek gördü. Sicilya'nın Norman hükümdarı 2. Roger'ın davetiyle de Sicilya adasına yerleşti. 2. Roger ondan bilinen dünyanın coğrafi haritasını hazırlamasını istedi. Çalışmalara dört elle sarılan İdrisi meşhur dünya haritasını meydana getirdi. Harita 180 derecelik bir dünya düzeyini güneyde Ekvator'dan Kuzey Kutbu'na ve batıda Kanarya Adaları'ndan Doğu Çin'e kadar içine almakta ve o gün için bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını oldukça doğru olarak göstermektedir. Hazırlanan bu eser, doğru bilgileriyle geniş görüş sahası ve şumullü oluşuyla Batlamyus'un dünya haritasını çok geride bırakmıştır. İdrisi eserine Nüzhetül Müştak fi İftirakil Afak ismini verdi. Ancak eser Kitabul Ruceri diye tanındı. İdrisi eserinde dünya hakkında şu bilgiye yer vermektedir. Ekvatorun boyu 360 derecedir. Kutupla ekvator çizgisi arasında 90 derece vardır. Ancak yeryüzünün yaşanan bölümü ekvatorun 64 derecesine kadar olan kısmıdır. Geriye kalan bölgelerde çok sıcaktan veya çok soğuktan dolayı canlı varlık yoktur. Dünya aslında yuvarlaktır ancak tam bir küre biçiminde değildir. Su ise ona yapışık olup ondan ayrılmaz. Yer ile su yumurtanın içindeki sarı gibi feleğin ortasında bulunur. Bir kuvvet onları kuşatmakta ve felek tarafına doğru çekmekte veya itmektedir. Bunun hakikatini Allahü Teala bilir. Mahluklar yerin sırtında bulunurlar. Mıknatısın demiri çektiği gibi yer ve üzerindekini çeker. İdrisi bu cümlelerle yer çekiminin varlığından bahseder.
1: Bir mucit, bir icat.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan orucu farz kılınmadan önce Muharrem ayını oruçla tutardı. 10 Muharrem'de oruç tutardı. Şeye de emrederdi. Ashabına da tutunuz diye. Biliyorsunuz Ramazan'ın dışında bazı böyle sevaplı oruçlar vardır. Bu Muharrem orucu geleneksel bir oruç. Peygamberler tarihinde önemli bir gün bu Muharrem'in onu. Nuh aleyhisselam tufandan kurtulmuş, selamete ermiş. Ondan dolayı işte aşureler pişiyor. Hani gemideki en son kalan erzak pişirilmiş diye rivayet olduğundan bize adet olarak yerleşmiş. Annelerimiz evlerde aşure pişiriyorlar. İçinde her şey oluyor. Üzüm oluyor, fıstık oluyor, nohut oluyor vesaire. Tatlı, güzel cil sularıyla aşureler pişiriliyor. Komşulara ikram ediliyor. Mübarek olsun deniliyor. Demek ki aşure diyoruz. Aşure sözü de 10 sözüyle ilgili. Aşure 10 demek Arapçada. Aşure de Muharrem'in 10. günü oluyor. Kutlu, mübarek bir gün. Peygamberler tarihinde önemli bir gün. Onun için bugün de oruç tutmak Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş. Yalnız yani Müslümanların kendilerine özgü şahsiyetleri olduğundan, kişilikleri olduğundan İslam ve Müslümanlar kendi başına bir bütün bir varlık olduğundan, başkasına benzemediğinden, bir nizam olduğundan, tam bir nizam, en güzel nizam olduğundan, tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, siz Muharrem orucunu tutarken ya 9'uyla 10'unu tutun ya da 10'uyla 11'ini tutun. Yani eskilerin şeyler de, Peygamber Efendimiz'in zamanındaki halklar da Medine'deki tutarlardı bu Nuh Aleyhisselam'dan anane diye, tufandan kurtulma diye, Firavun'dan Musa Aleyhisselam o günde kurtulmuş diye rivayetler var. Onlar da tutarlardı ama İslam tabi o peygamberleri hak peygamber kabul ediyor, onları seviyor ama İslam Hristiyanlığın veya Yahudiliğin devamı değil. İslam özü, Allah'a ibadet etmenin özü, bozulmamış olan şekli, bozulanları düzelten, doğrusunu ortaya koyan bir din.
0: Dostça bir tavsiye. Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

Muharrem ayı önemli bir aydır. Neden önemlidir? Dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için önemlidir. Yani Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir

muhteremliği, mübarekliği var. O bakımdan önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hadis-i şerifinde buyuruyor ki, kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Demek ki bir kere oruca teşvik var. Biz de kardeşlerimizi bu oruç hususunda uyarıyoruz. Muharrem ayı girmiştir. Çokça oruç tutun. Bir gününe 30 gün veriliyor. Yani tabii bildiğimiz umumi kaide yapılan bir iyiliğin en aşağı 10 misli olmasıdır. Burada 10 mislinden fazla, 30 misli oluyor. Demek ki bir gün oruç tutsa 30 gün tutmuş gibi sevap kazanacak. Güzel bir şey. Oruç tutmanızı tavsiye ederiz. Sonra Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten diğer bir hadis-i şerif nakledelim. Mübarek manası şöyle: Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Ve bunun devamı da var bu hadis-i şerifin. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceliğin kılınan namazdır. Yani teheccüd namazı. Onun için size hem oruç tutmanızı tavsiye ederim, sevap kazanmanızı istediğim için, hem de geceliğin teheccüd namazına kalkmanızı tavsiye ederim. Geceliğin kılınan ilk rekat namaz dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır diye başka hadis-i şerifler de var. Bu hususu takviye ediyor. Bunu da hatırınızda tutun ve bunları yapmaya çalışın.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Akradaşım, yoldaşım.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Önceki programımızda Mute gazası konusunu okumuş ve en son olarak da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mute'de kumandanların nasıl şehit olduklarını Medine'de Müslümanlara bildirişi ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu şehitler hakkındaki duasını okumuştuk. Bugünse ilk olarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Halid bin Velid hakkındaki takdiri ve duasını okuyacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam, Müslümanlara Mute'de şehit olan üç kumandan hakkındaki müşahedelerini gözleri yaşararak haber verdikten sonra, nihayet bayrağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç, Halid bin Velid aldı. İşte şimdi tandır tutuştu, savaş kızıştı. Allah fethi müyesser kıldı buyurdu. Allah'ım, Halid senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona nusret ihsan buyur diyerek dua etti. Ya'la bin Ümeyye'nin Mute haberini Medine'ye getirişi. Musa bin Ukbe'nin megazisinde bildirdiğine göre, Mute haberini Peygamberimiz Aleyhisselam'a ilk getiren zat Ya'la bin Ümeyye'ydi. Ya'la bin Ümeyye, Mute savaşını ve sonucunu daha anlatmaya başlamadan, Peygamberimiz Aleyhisselam ona, "İstersen onu sen bana haber ver, istersen onu ben sana haber vereyim." buyurdu. Ya'la, "Ya Resulallah, sen bana haber ver." dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam, Mute'de mücahitlerin başlarından geçenlerin hepsini Ya'la'ya vasıflarıyla birer birer haber verince Ya'la, "Seni hak, din ve kitapla peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki, sen mücahitlerin hadiselerinden anlatmadık bir harf bile bırakmadın. Onların işini size ben anlatsaydım, ben de bu kadar anlatırdım." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Allah benim için yeryüzünü aradan kaldırdı da, onların savaş meydanlarını gözlerimle gördüm." buyurdu. Hazreti Cafer'in şehitlik haberinin ev halkına duyuruluşu. Hazreti Cafer'in zevcesi Esma binti Ümeys der ki, "Cafer ve arkadaşları şehit oldukları zaman Resulullah Aleyhisselam yanıma geldi.

0: O gün 40 deri de baklamıştım. Ekmeklik hamurumu yoğurduktan sonra çocuklarımın yüzlerini yıkamış, başlarını tarayıp yağlamıştım. Resulullah Aleyhisselam bana, "Ey Esma, Cafer'in çocukları nerede? Beni Cafer'in oğullarının yanına götür," buyurdu. Ben de kendisini onların yanına götürdüm. Onları bağrına basıp öptü ve kokladı. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. "Ya Resulallah, babam anam sana feda olsun. Seni ağlatan nedir? Sen niçin oğullarıma, yetimlere yaptığın gibi yapıyorsun? Yoksa Cafer ve arkadaşlarından sana acı bir haber mi erişti?" "Herhalde Cafer'den sana bir şey erişmiş olmalı," dedim. Resulullah Aleyhisselam, "Evet, onlar bugün şehit oldular," buyurdu. "Vah efendim, vah Cafer'im," diyerek feryat etmeye başladım. Kadınlar başıma toplandılar. Resulullah Aleyhisselam, "Ey Esma, sakın ağzından kaba ve uygunsuz sözler kaçırma ve göğsünü de dövme," buyurdu. Abdullah bin Cafer de der ki, "Resulullah Aleyhisselam beni ve kardeşimin başımızı okşarken ben onun yüzüne bakıyordum. Gözlerinden süzülen yaşlar sakalından damlıyordu. Ey Allah'ım, Cafer hiç şüphesiz sevabın en güzeline doğru ilerleyip vardı, kavuştu. Sen iyi kullarından onların zürriyetlerine halef olduğun en güzel şeylerle onun zürriyetine de halef ol," diyerek dua etti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Cafer'in ev halkı için yemek hazırlatışı. Esma binti Ümeys der ki, Resulullah Aleyhisselam kalkıp evine gitti. Kızı Fatıma'nın yanına vardı. Fatıma, "Vah amcacığım," diyerek ağlıyordu. Resulullah Aleyhisselam ona, "Sen ağaççı olarak Cafer üzerine Cafer gibisini ağla," buyurdu. Sonra da, "Cafer ailesi için yemek yapmayı ihmal etmeyin. Onlar için yemek yapın. Onlar bugün başlarının derdiyle, kaybettikleri aile büyüklerinin acısıyla uğraşıyorlar. Onların başına kendilerine bakamayacak hal geldi," buyurdu. 3 gün Hazreti Cafer'in ev halkına yemek yapılıp yedirildi. Bu, Haşimoğulları hanedanı arasında sünnet adet oldu. Bu, İslam'da ölünün ev halkı için yapılan ilk yemekti. Abdullah bin Cafer de o günlere ait hatıralarını şöyle anlatır. Resulullah Aleyhisselam evine girdi ve beni de içeri aldı ve emretti. Benim ve ev halkım için yemek yapıldı. Adam gönderip kardeşimi de getirtti. Kendisinin yanında yemek yedik. Vallahi yediğimiz tatlı ve mübarek bir yemekti. Hizmetçisi Selma hemen arpa kabının yanına vardı. Onu öğütüp kepeğinden ayırdı, pişirdi. Zeytinyağı kattıktan sonra üzerine biber ekti. Onu ben ve kardeşim Resulullah Aleyhisselam'la birlikte yedik. Resulullah Aleyhisselam'ın evinde 3 gün oturduk. Resulullah Aleyhisselam'ın kadınlarının evlerinden her birinde kendisiyle birlikte kalıyorduk. Sonra evimize döndük. Resulullah Aleyhisselam ben ve kardeşim için bir davar işaretleyip gönderdi ve onun üzerine bereket duası yaptı. Ben o davar kadar bereketli ve verimli ne bir şey sattım ne de satın aldım. Resulullah Aleyhisselam Cafer'in ev halkının yanına 3 gün uğramadı. Onları kendi hallerine bıraktı. Sonra onların yanına vardı ve "Kardeşime ağlamayınız artık. Bugünden ve yarından sonra kardeşimin iki oğluna bakmak da bana aittir," buyurdu. Bizi kuş yavrusu gibi evine getirtti ve "Bana bir berber çağırın," buyurdu. Berber çağrıldı. Berber gelip başımızı tıraş etti. Resulullah Aleyhisselam, "Muhammed amcanız Ebu Talib'e daha çok benziyor. Abdullah ise yaratıldığı fiziki yapıca ve huyca bana daha çok benziyor," buyurduktan sonra ellerini kaldırdı ve "Ey Allah'ım, Cafer'in ev halkına hayırla halef ol. Abdullah'ın sağ elini alışverişle mübarek ve verimli kıl," diyerek dua etti. Bunu 3 kere tekrarladı. Annemiz gelince ona bunu anlattım. Çok sevindi. Resulullah Aleyhisselam da kendisine, "Sen bu çocukların geçim ve bakımları hakkında hiç endişelenme. Dünyada ve ahirette onların velisi benim. Sen de bugünden sonra kardeşime ağlama," buyurdu.
1: Değerli dinleyiciler, bugün

0: distressed by this, went to tell Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that he was going to disappear for a while, as there was no money to pay the man. He then went home, collected his sword, shield, and shoes, and waited for the morning to leave Medina. He recounted, "Just before dawn, somebody came to me and said, 'Hurry up, Rasulullah wants you.' I hurried to the masjid and found 4 loaded camels sitting near Rasulullah. He said, 'Good news, Bilal. Allah has made arrangements for clearing your debts. Take these camels with their load. The chief of Fidak has sent them as a gift to me.' I thanked Allah, took the camels, and cleared up all the debts." To Bilal's surprise, there was money left over even after the debts were paid. Rasulullah remained in the masjid as Bilal gave away the remaining money. He refused to go home until all of it was spent. Bilal's great grief. After the death of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal radiallahu anhu was too sad to stay in Medina. He could not bring himself to make the adhan anymore. He set off unto the world to teach Islam and make jihad, inner and outer, for Allah. He traveled a great deal and lived in several places away from Medina. One night, he had a dream in which Rasulullah appeared to him and said, "O Bilal, how is it that you never visit me?" The next day, after the morning salah, he set out immediately for Medina. When he got there, he met Rasulullah's grandsons, Hassan and Hussein. They pleaded with him to make the adhan as he had done in the days when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was present in the city. He loved them so much that he could not refuse them. He climbed once again to the rooftop and called as he had before. It touched the hearts of the people too deeply to remember the good old days, and both men and women came running out of their houses weeping and grieving. A few days later, Bilal radiallahu anhu left Medina again. He died in Damascus in the year 20 after Hijrah. May Allah subhanahu wa ta'ala shower His peace and blessings upon this humble and courageous man.
1: That's it for Tell Me About Islam today. We look forward to you joining us again for the next program.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Şimdi var olan nedir? Zaten bir sürüklenmenin içerisindeyiz. Zaman akıp gidiyor. Biz ona ne kadar müdahale edersek onu yaşamış oluyoruz. Bunun müdahale dedi planlama ve bu konuda kendi hayatımızın şuurunda olma. Toplum yönlendirmesi şu anda etkin olan. Aslında din her konuda olduğu gibi din boşluk bırakmaz. 5 vakit namazla zaman yönetimi bize zaten öğretiliyor. Eğer biz o 5 vakit namazı hayatımızın merkezine oturtabilsek, yani ezanla birlikte günü 5'e bölebilsek, aslında zaman planlamasını namazla birlikte öğrenmiş oluyoruz. Aralarını düzenleyebilme becerisi. Mesela planlamada günlük planlamalar, haftalık, aylık, yıllık planlamalar, 3 yıllık, 10 yıllık planlamalar şeklinde planlamalarımız olabiliyor. Hani bizde ne deniliyor? 2 ezan arasında kişi namazını kıldığında günahları affolur. Yani her seferinde bir fırsat. Günahların affolması, doğruyu yaşama önündeki engellerin kaldırılması müjdesidir aynı zamanda. Çünkü günah bizim doğruyu görmemizi, doğruyu görememekte doğruyu yaşama motivasyonumuzun kırılmasına sebep oluyor. Eğer biz namazları vaktinde kılarsak, o namazlar arasındaki zamanı da daha verimli ve daha dinamik yaşama becerisi kazanmış oluyoruz. Evet. Yani 7 yaşlarında çocuğa biz eğer namaz şuuru kazandırabilirsek ve namaz arasındaki süreci yönetmesi konusunda ona planlama yapabilme becerisi kazandırırsak, aslında zaman şuuru ve zaman farkındalığını o biliş seviyesine geldiğinde, ergenlik dönemine geldiğinde, kendi hayatının sorumluluğunu üstlendiğinde zaten bu beceri kazandırılmış evet. olacak.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
4: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

ne kadar aldanmışız. Peygamberimiz beyat için gelen hanımlardan zina yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine ve kimseye iftira etmeyeceklerine dair söz aldı. Hint bunun üzerine, "Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, bizleri ne güzel şeylere davet ediyorsun," dedi. Daha sonra da evine giderek taptıkları putu baltayla parçaladı. Bu sırada o puta söylenerek, "Seninle gurur duyardık, meğer ne kadar aldanmışız," diye ağladı. Hint, peygamberimize duyduğu sonsuz sevgiden ötürü ara sıra ona et pişirirdi. O günlerde koyunları az yavru yaptığından yemeklerde keçi eti kullanıyordu. Efendimiz bu durumu haber alınca Hint için bereket duasında bulundu. Hint'in evinde çalışan yardımcı kadın, "Peygamberimizin bu duasından sonra kuzularımız öyle bir çoğaldı ki hayatımda böyle bir şey görmedim," derdi. Hint, Müslüman olmadan önce gördüğü bir rüyayı şöyle anlatmaktaydı. "Bir gece rüyamda kendimi kızgın bir güneşin altında gördüm. Ayakta duruyordum. Yakınımda bir gölge vardı ama oraya bir türlü gidemiyordum. O sırada bir de baktım, Allah Resulü geldi. O gelince sanki gölgeye girdim. Bir anda ferahladım." Kureyşliler tarafından Hudeybiye Anlaşması'nın şartlarını belirlemek üzere Allah Resulüne gönderilen ve ikide bir de yaptığı çıkışlarla sahabileri ve özellikle Hazreti Ömer'i çıldırma noktasına getiren, daha sonra da Huzaları kılıçtan geçirenler arasında yer alarak bu anlaşmanın bozulmasına yol açan kişi Süheyl bin Amr'dı. O anlatıyor. "Müslümanlar Mekke'ye girdiğinde eve girip kapıyı kilitledim. Hem Allah Resulüne hem de sahabilere karşı yaptığım hataları gözden geçirdim. Bedir ve Uhud'da onlarla çarpışmış, Hudeybiye Anlaşması'nın şartlarını istediğim şekilde yazdırmıştım. Yaptıklarım o kadar çirkindi ki beni öldürürler diye korkmaya başladım. Bu yüzden de oğlumu Allah Resulüne göndermeyi düşündüm." Süheyl'in oğlu Abdullah Efendimiz'e gelip, "Ya Resulallah, babam için eman verir misiniz?" dediğinde peygamberimiz, "Ona eman verilmiştir, evinden çıksın," dedi ve çevresinde bulunan kişilere, "Süheyl'i hiç kimse bir şey yapmasın, sert gözle bile bakmasın. Çünkü o akıllı ve şerefli bir insandır. Onun gibi kişiler İslam dininden uzak kalamazlar," dedi. Sahabiler Allah Resulü'nün bu hoşgörüsü karşısında bir kez daha şaşkına dönmüşlerdi. Süheyl bin Amr, Huneyn Savaşı'ndan sonra Müslüman oldu. Ve İkrime. Peygamberimizin azılı düşmanlarından Saffan bin Ümeyye ve İkrime bin Ebu Cehil gibi kişiler, fetih sırasında direnen müşriklerin Halid bin Velid tarafından bozguna uğratılması üzerine Yemen'e kaçmışlardı. İkrime'nin hanımı Ümmü Hakim, aralarında Hind'in de bulunduğu 10 hanımla birlikte Allah Resulü'nün yanına gelerek beyat ettikten sonra, "Ya Resulallah, İkrime senden korkarak Yemen'e kaçtı. Ona eman vermez misin?" diye sorunca peygamberimiz, "Ona eman verilmiştir," buyurdu. Ümmü Hakim, kocasının bu kadar kolay affedileceğini hiç ummuyordu. Onu bulmak ümidiyle hemen Mekke'den ayrılıp Yemen'e gitti. İkrime o sırada Tihame sahillerine gelmişti. Habeşistan'a gitmek için bir gemi arıyordu. Karısını karşısında görünce çok şaşırdı. Fakat esas şaşkınlığı biraz sonra yaşandı. Allah Resulü onu affetmişti. İkrime eşiyle birlikte Mekke'ye dönerken sanki küçük bir çocuk gibi sevinçliydi. Peygamberimiz İkrime henüz yoldayken, "İkrime sizin yanınıza inanmış ve hicret etmiş vaziyette dönüyor. Sakın onun babasına kötü söz söylemeyin. Çünkü ölen kişilere kötü sözler söylemek sadece dirileri üzer, ölülere bir şey ulaşmaz," dedi. İkrime biraz sonra geldiğinde Efendimiz onu sevgiyle kucaklayıp, "Hoş geldin süvari muhacir," dedi. İkrime hala şaşkındı. Zorlukla konuşarak, "Ya Resulallah, eşim bana eman verdiğinizi söyledi," dedi. Peygamberimiz ona tebessüm edip, "Doğru söylemiş," buyurdu. İkrime gözyaşları içinde, "Ya Resulallah, ben senin peygamberliğinin yanı sıra insanların en doğrusu, en iyisi ve en vefalısı olduğuna şehadet ederim," diyerek Müslüman oldu. En büyük Allah düşmanı Ebu Cehil'in oğlu artık bir sahabiydi. İslam dininin geçmişteki günahları sildiğini duymuştu. Buna rağmen eski hayatından pişmanlık duyuyordu. Sonunda,
Ya Resulallah, Allah adına yemin ediyorum ki bugüne kadar insanları Allah yolundan çevirmek için yaptığım savaşların iki katını Allah yolunda yapacak, harcadıklarımın da iki katını Allah yolunda harcayacağım dedi. O güne kadar putların ve putperestlerin koruyuculuğunu yapan, hatta yapıp sattığı putlarla büyük paralar kazanan İkrim'e, Müslüman olduktan sonra nerede bir put bulunduğunu duysa hemen oraya koşup o putu parçalardı. Kur'an'ı eline alır, yüzüne gözüne sürer, Rabbimin kitabı, Rabbimin kelamı deyip ağlardı. Peygamberimiz Ebu Sufyan, İkrim'e, Hint, Süheyl ve Huvaytıp gibi kişileri affetmekle onların müşrik yaşayıp müşrik ölmelerini engelledi. Çünkü onun görevi cennet için adam yetiştirmekti. Süt anne sevgisi. Allah Resulü benim annem deyip hitap ettiği süt annesinin yanından küçük yaşlarda ayrılmış, uzun süre izini kaybetmişti. Hazreti Hatice ile evlendiği yıllarda Halime Hatun onları görmeye gelirdi. Uğurlu yavrucağı burnunda tütüyordu. Peygamberimiz onunla hasret giderdi, günler boyu üzerine titredi. Sa'd kabilesindeki kuraklığı duyunca 40 koyunla birlikte bir de deve vererek yolcu etti. Allah Resulü'nün süt annesine duyduğu sevgi onun akrabaları için de geçerliydi. Halime Hatun'un kız kardeşi ve iki akrabası Mekke'nin fethinden sonra Efendimiz'i ziyarete gelmiş, hediye olarak da yağ, peynir ve yoğurt gibi şeyler getirmişlerdi. Peygamberimiz onlara süt annesini sorunca vefat ettiğini öğrenip gözleri doldu. Peygamberimiz Halime Hatun'un kız kardeşine yeni bir elbise giydirilmesini ve 200 dirhem gümüş para verilmesini söyledi. Kadıncağız sevinerek dönerken, ''Ya Resulallah, sen küçükken de büyükken de ne kadar hayırlısın?'' diyerek ağladı. Ziyarete gelenlerden Ebu Servan da, ''Ya Resulallah, biz seni süt emerken tanımıştık. Fakat o yıldan sonra senden hayırlı bir bebek görmedik. Biz seni gençken de gördük ama senden hayırlı bir gence rastlamadık. Şimdi de öylesin.'' diye dualar etti. İkisi de doğru söylemişlerdi. Huneyn'e doğru. Mekke'nin fethiyle derin bir nefes alan Müslümanlar bu zaferin üzerinden henüz bir ay geçmeden başka bir tehlikeyle karşılaştılar. Allah'a ve peygamberine duydukları düşmanlıkla tanınan Hevazinlerin lideri Malik bin Avf, Sakif kabilesi ve diğerleriyle birlikte 20 bin kişilik bir ordu kurmuş ve ''Muhammed bizim gibi zorlu bir kavimle karşılaşmadı. O bizim üzerimize gelmeden biz ona saldıracağız.'' diyerek ordusunu Evtas adlı yerde konaklatmıştı. Peygamberimiz bunu öğrendiğinde Abdullah bin Ebi Hadrad'ı çağırarak ''Hevazinlerin yanına git, onlarla birlikte kalıp bilgi topla.'' buyurdu. Hazreti Abdullah oraya gittiğinde gördükleri karşısında şaşkına döndü. Hevazin ordusunun konakladığı alanda askerlerle birlikte sayısız kadın ve çocuk bulunuyordu. Develer ve sığırlar ve davarlar otluğa yayılmıştı. Ortalık bir panayır yerine benziyordu. Kumandan Malik kesin bir zafer kazanacağına inandığından yanına kadın ve çocukları almaktan çekinmemişti. Peygamberimiz müşrik ordusunu karşılamak üzere 12 bin kişilik bir orduyla Huneyn'e doğru yöneldi. Önce birliğin başında Halid bin Velid vardı. Askerlerin 2000'i İslam dinine yeni giren Mekkelilerdi. Sahabilerden Ebu Abdurrahman el-Fıhri anlatıyor. Huneyn'e gitmek için yola çıktığımızda dayanılmaz derecede bir sıcak vardı. O günü yolda geçirip akşam vakti konakladık. Son derece yorgun ve heyecanlıydık. Sabah yaklaştığında zırhımı giydim ve peygamberimizin bulunduğu çadıra gidip ''Ya Resulallah, hareket zamanı geldi.'' diye seslendim. Peygamberimiz boz katırının eğerlenmesini istediğinde Bilal onun semerini çıkardı. Semer hurma lifinden örülmüştü. Hoşa giden hiçbir yanı bulunmuyordu. Peygamberimiz üstüne iki kat zırh, başına da bir miğfer geçirmişti. Hazırlıklar bittiğinde atına bindi. Sabahın alacakaranlığında Huneyn vadisine gelerek savaş düzenine girdik. Hevazinler iyi savaşçılardı. Kumandan Malik hava karardığında askerlerinden bir bölümünü Huneyn vadisinin kuytularına sakladı. Müslümanlar bunu fark etmemişti.
Saklanan Hevazinler savaş başlar başlamaz yerlerinden çıkıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Mekke artık dağına taşına kadar Müslüman olmuştu. Ama içlerinde birkaç müşrik de kalmıştı. Hübel ve Uzza yok edilmiş, kalpleri imandan alıkoyan bütün engeller ve ön yargılar yıkılmıştı. Şefkat peygamberi kimsenin görmediği ve göremeyeceği büyük bir merhamet kucağını açmıştı. 60. bölüm.

kalktılar ve mücahitleri kıskaca aldılar. Bu arada onları yoğun bir ok yağmuruna tuttular. Kendilerine eman verildiği için İslam dinine ısınan ve orduya yeni katılan 2000 asker Hevazinlerden ürkerek dağılmaya başladı. Bu askerler arasında hala müşrik olanlar bile vardı. Bir kısmı da o ana kadar İslam ordusunun galip geldiğini gören ve ganimet almak isteyen kişilerdi. Bu panik bir süre sonra tüm orduya sıçradı. Yemek yapmak ya da yaralıları tedavi etmek amacıyla İslam ordusuna katılan hanımlardan Ümmü Ümare anlatıyor. Savaş başladığında yanımda bir kılıç bulunuyordu. Ümmü Süleym'e baktım. Onun belinde de bir hançer vardı. Üstelik de o zaman hamileydi. Diğer hanımlardan Ümmü Salit ve Ümmü Haris, "Ey Müslümanlar, savaştan kaçmak sizlere yakışmaz," diye bağırıp orduya yeni katılan askerleri kınıyorlardı. O sırada bayraklı bir adam gördüm ki deve üstündeydi. Düşman ordusunun sancaktarıydı. Hemen önüne geçerek yere düşürdüm ve onu öldürdüm. Daha sonra Allah Resulü'nü aradım. Kılıcı elindeydi. Ordusunu toplamaya çalışıyordu. Bu sırada sayıları 80 ile 100 arasında değişen sahabi, peygamberimizin etrafında etten bir duvar örmüşlerdi. Hanım kahramanlardan Ümmü Süleym, peygamberimizin yanına koşup, "Ya Resulallah, sana beyat eden Müslümanların yaptıklarını gördün mü? Seni yalnız bırakıp gidiverdiler," dedi. Peygamberimiz ona bakıp, "Ümmü Süleym, sensin ha?" diye gülümsedi. Ümmü Süleym son derece kızgındı. "Ya Resulallah, sen bu kaçan kişileri Mekke'yi fethettiğinde bağışlamıştın ama onlar ordumuzu bozguna uğrattılar. Bir daha onları sakın affetme ve seninle çarpışan şu müşrikleri geberttiğimiz gibi onları da gebert," dedi. Peygamberimiz ise, "Ey Ümmü Süleym, Allah bana yetmez mi? Bil ki Allah'ın affı çok geniştir. Gücün yettiği zaman iyilik et," buyurdu ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. O sırada Ebu Talha, Ümmü Süleym'in belindeki hançeri gördü ve "Bu nedir?" diye sordu. Ümmü Süleym o hançeri çıkartıp, "Müşriklerden biri bana yaklaşacak olursa bu hançerle karnını deşerim," deyince Ebu Talha bu sözlere tebessüm edip, "Ya Resulallah, Ümmü Süleym'in dediğini duydun mu?" dedi. Savaşın en hararetli anlarında yapılan bu konuşmalar, Allah Resulü ve sahabilerinin ne kadar büyük bir tevekkül içinde olduğunu gösteriyordu. Putlara tapmakta ısrar etmelerine rağmen Müslümanlar arasına katılan ve ganimetten pay almaya çalışan bazı Mekkeli askerler kendi arkadaşlarına seslenip, "Ey Mekkeliler, artık eski dininize dönebilirsiniz. Artık sihir bozuldu. Muhammed ve askerleri yenildiler," diye bağırdılar. Bu arada Şeybe ve Saffan adlı müşrikler Uhud Savaşı'nda öldürülen babalarının intikamlarını almak üzere Allah Resulüne doğru ilerlediler. Şeybe, peygamberimizin arkasından sokularak kılıcını kaldırdığı anda kendisiyle onun arasında oluşan ve yıldırımı andıran bir alev tarafından engellendi. Yanacağını zannederek geri çekildi. Şeybe bin Osman daha sonra bu olayı anlatırken, "Peygamberimizin Allah tarafından korunduğunu işte o an anladım," demekteydi. Peygamberimiz Şeybe'yi gördüğünde ona gülümseyerek, "Ey Şeybe, anası ağlayasıca, yanıma gel," buyurdu. Şeybe titreyerek yanına gittiğinde peygamberimiz elini onun göğsüne koyarak, "Allah'ım, Şeybe'nin içindeki şeytanı def et," diye dua etti. Yüce Allah onun içindeki kin ve düşmanlığı giderip kalbini imanla doldurdu. Efendimiz daha sonra, "Ey Şeybe, artık kafirlerle savaş," buyurdu.

Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

9 köyden 9 kişi yok etmeye sözleşti. O salih kişiyi ve o dişi deveyi. Allah bozdu işlerini, heyhat, ama kestiler o güzelim deveyi. Bacaklarından Allah'ım, bacakları.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.

Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hamden kesiren tayyiben, mübareken fihi, ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin ve imamil müttakin ve şefi'il müznibin, tacir-i usna Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'ine tayyibine tahirin emma ba'd. Fekade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İza ehab Allahu kavmen ibtelahum femen sabara felehus sabr femen cezi'a felehul ceza. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki İza ahabballahu kavmen, Allah bir takım insanları sevdi mi, ibtelahum, onları müptela kılar, bir takım musibetlere, belalara, sıkıntılara uğratır. Sevdiği insanları Allah sıkıntıya uğratır. Femen sabara felehüs sabru. Kim sabrederse ona sabrın mükafatı yazılır. Sabrın mükafatı çoktur. İnnemâ yüveffe sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Sabırlılar mükafatı bi gayri hisap verilir. Hesaba sığmayacak kadar çok verilir demek yani. Hesaplanamayacak kadar çok verilir. Sabırlıyı çok sever Allah. Sabretmek çok iyidir. Sabrın çok çeşitleri var. İşte uykusuzluğa sabır. Sabah namazına gelebilmek. Efendim bilmem ibadetin meşakkatine, zorluğuna sabır. Efendim oruçta yeme içmeye karşı efendim sabır. Haramların karşısında ben bu haramı yemeyeyim, çok cazip, çok tatlı ama olmaz, bana yakışmaz. Allah haram yemeyin dedi diye haramlara karşı sabır. Şuna bakmayayım diye sabır. Efendim türlü türlü sabırlar var. Hepsini sever Cenab-ı Hak. Allah-u Teala Hazretleri öylece imtihan ediyor. Sevdi mi? Sevdi mi? Bir musibet gönderiyor. Çocuğuna, ailesine, malına, evine, vücuduna, sağlığına, sıhhatine, dükkanına imtihan ediyor. Bakalım bu sabır mı edecek? Musibet imtihan geldiği zaman sabır edecek mi? Yoksa feveran mı edecek? Feryadu figan mı edecek? Taşkınlık mı yapacak? Hazımsızlık mı yapacak? İleri geri mi konuşacak? Çırpınma mı yapacak? Ne yapacak diye bakar. Sabırlıya mükafat verir. Ve men cezi'a, feveran eden, sabır gösteremeyen, taşkınlık yapan, hududu geçene de felehül ceza, ayın ile ceza. Ona da sabırsızlığının sonucu ceza, nasipsizlik, mahrumiyet gelir. Onun için Müslümanın hayatın imtihan olduğunu çok iyi bilmesi lazım. Ve başına bir musibet geldiği zaman gevşememesi veya tereddüde düşmemesi ya da efendim dinden, imandan, ibadetten, taatten soğumaması lazım. Çünkü Allah sevdiği kullarını müptela ediyor. En şiddetli belalar peygamberlere gelir. Ondan sonra Evliyaullah'a gelir. Ondan sonra derecesi yüksek Müslümanlara gelir. Ondan sonra aşağı derecelere doğru hafifler hafifler. Firavunlara, Nemrutlara hiç keyiflerini kaçıracak bir şey göndermez Allah. İstedikleri bir şey olursa verir. Şu herifin ağzının kokusunu, ağzını açtığı zaman benden bir şey istemek için ağzının kokusunu duymak istemiyorum. Verin meleklerim şunu istedi diye verir. Ama mümin kulu bir şey istediği zaman geciktirir. Tazarru etsin, yalvarsın. Aman ya Rabbi desin, hala olmadı ya Rabbi desin, bekliyorum, aman ya Rabbim, biliyorum ki sen duaları kabul edeceksin desin. Güzel güzel cümlelerle, kelimelerle yana yakıla, aşk ile, şevk ile Mevlasını severekten tazarru ve niyaz eylesin diye. Tazarru ve niyazı sever. Onun için geciktirir mümin kulunu. Bunlar sevmemek alameti değildir. Ötekilere verdikleri de sevmek alameti değildir. Eğer Zuhruf suresinde ayet-i kerimede geçiyor ki yani kafirlerin evlerinin şeylerini altından, süsten, böyle ziynetten yapardı. Evlerinin çatılarını, kenarlarını vesairelerini. Ama bunların hepsi dünya hayatının geçici, fani süsleri ve şeyleridir. Aldatıcıdır. Onlara aldanır, Allah'a ibadet etmez, ahireti unutur. Bu acayip bir kanun. Yani bizim dünyadaki mantığımıza uymuyor. Çünkü dünyadaki mantıkta bir insan sevdi mi, insan sevdiğine o şeyleri verir. Her şeyi verir, sevmediğine vermez. Sevdiği oğlunu kayırır, sevmediği oğlunu ayırır mesela adam. Sevdiği öğrenciye muallim başka muamele eder, sevmediğine başka muamele eder. Bu öyle değil. Allah sevdi mi imtihan ediyor. Bakalım ne yapacak? Bu sevgisi ne kadar sağlam, dayanıklılığı ne kadar diye ve sabrın mükafatı çok olduğundan sabra zorlayıcı olaylar gönderir. İşte ona aldanmamak lazım. Onlar ona aldanıyor, Allah'ı hiç anmıyor. Eğer dünyanın Allah indinde bir sinek kanadı kadar ağırlığı, kıymeti, değeri olsaydı kafire bir içim su vermez diyor Peygamber Efendimiz. Dünyanın kıymeti olmadığı için dünyalıktan biraz veriyor. Aldanmamak lazım. Aldanmaması lazım Müslümanın ve sabretmesi lazım. Tazarru ve niyaz etmesi lazım. Dua etmesi lazım. Müminin en büyük kazanç kapılarından iki tanesi kadere rıza ve duadır. Allah'ın takdirine rıza göstermek, hastalık olsun, efendim üzücü başka olaylar olsun, takdire rıza. Mevlam böyle takdir etmiş daha. Eylerse güzel eyler. Kadere rıza. Çok yüksek bir duygudur, çok yüksek bir makamdır. Tasavvufun en yüksek derecelerindendir. Kadere rıza göstermek. Herkesin harcı değildir, yapamazlar. Kadere rıza ve dua. Duayı da çok sever Allah. Dua ibadettir. Millet duanın ibadet olduğunu bilmiyor. Namazı kıldı mı pabucunu kapıp kaçıyor. Kaçarcasına gidiyor. Kafesin kapısı açılmış da kuş uçuyormuş gibi diyor. Halbuki camiye erken gelecek. Namazı bekleyecek. Sevabı çok ezandan evvel gelecek. Camiyi sevecek. Evini mescit yapacak. Mescidi de evi gibi yapacak. Çok gelecek. Erken gelecek. Biraz erken gideyim de Kur'an okuyayım. Suud'da çok hoşuma gidiyor. Namazdan önce geliyorlar. Kur'an'ı alıyorlar. Okuyorlar. Ezberleri gelişiyor. Bizim hocalarda bile bir ezberde gelişme yok. Ezberler unutuluyor. Aynı yerleri okuyorlar. Neden? Çalışmıyor Kur'an-ı Kerim'e. Evinde okuyacak, mescitte okuyacak. Mescide biraz erken gelecek. Bir de müezzinler ezan okunduktan sonra 15-20 dakika sonra ikamet getiriyorlar. Mecburen bekliyor. Ezan okununca camiye gidiyor. Camiye erken geliyor. Namaz da geç kılınıyor. 20 dakika Kur'an çalışıyor. Her namazda 20 dakika Kur'an 100 dakika eder. Bir

3 saatten fazlaydı. O zaman uzun uzun sureleri okuyorlar. Uzun uzun sureleri ezberlemiş oluyorlar. Ezbere biliyor. Herkes biliyor. Herkes okuyor. İmam gelmediği zaman birisi öne geçti mi, nice sureler okuyorlar. Çünkü Kur'an çalışması ileri. Suud bizi geçti. Allah gayret kuvvet ihsan eylesin. Güzel ahlakın birisi de gayretli olmak. Azimli, gayretli, çalışkan olmaktır. İslam için çalışmak. İkinci hadisi şerif. İza ehabbe ehadüküm ehadüküm fel yu'limhu ennehu yuhibbuhu. Buhari'de, Ahmed İbni Hanbel'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da olan hasen, sahih bir hadis-i şerif. Miktat ve Enes radıyallahu anhuma gibi sahabeden rivayet olunmuş. Sizden biriniz bir kardeşini sevdi mi, Müslüman kardeşini, ona ben seni seviyorum kardeşim diye sevgisini sözle bildirsin. Uzaktan öyle sevip yanına yaklaşmadan uzaktan uzağa şey yapmasın. Yani o uzaktan uzağısını ben söylüyorum. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki sevdiğini bildirsin. Sevdiğini bildirecek. Tabii bu bildirmenin aracı ilk önce sözdür. Kardeşim ben seni Allah için seviyorum. Canım kardeşim. Tamam bu sözle. Bir de sevdiğini bildirmek başka şekillerle olur. Bakışla bile olur. Bakışından belli olur sevdiği. Dik bakar, yan bakar. Ha bu adam bana kızıyor, bozuluyor der. Öyle bir bakar ki yakalarsın bakışını, sen de gülersin ona. Severek bakıyor, hayran bakıyor. Böyle bulsa sarılacak boynuna, öyle bak. Ya da hizmetle, hizmetle, işte ne bileyim, yerine göre ayakkabısını önüne koyuvermekle, yerine göre yerini ona ikram etmekle, yerine göre paltosunu tutmakla, yerine göre küçük bir zarif, küçük bile olsa bir küçük hediye ile, yerine göre ne bileyim böyle sevgisini iyice anlatacak çiçek vesaire filan gibi bir şeyle onu şey yapacak. O da diyecek ki o benim samimi arkadaşım, o beni sever. Ben de onu seviyorum diyecek. Bu böyle muhabbetin kuvvetlenmesi için, ahbaplığın devam etmesi için iyidir. Bir de arkadaşını üzmemeye de dikkat edecek. Madem seviyor, sevgisini bildirecek. Bu sevginin yok olmasını intihac edecek. Yok olmasına sebep olacak. İşlerden de kaçınacak. Hani kötü şaka, ters muamele filan gibi şeyler. Mevcut muhabbeti bozabilir. Kızmaya başlayabilir. Kaldırır ensesine bir tokat vurursun. Nasılsın canım kardeşim? Ben seni çok seviyorum. Böyle yüzüne bakar. Ya bu adam da ne biçim adam ya. Ben buna biraz mesafe koyayım. Böyle olmaz der. Veyahut bir şaka yapar. İçine oturur söylediği söz. Böyle de söylenmez ki ya. Adam şeyini bilmiyor filan. Mesafe koyar insan. Uzaklaşır filan. Onun için böyle muhabbeti bozacak şeylerden de son derece içtinab etmek, kaçınmak lazım. Üçüncü hadis-i şerif yine Ahmed İbni Hanbel, Buhari ve Müslim'de var. Buyurmuş ki Efendimiz İza ahsene ehadukum islamehu feküllü hasenetin ya'meluha tüktebu lehu bi aşri emsaliha ila seb'i mi'eti dıfın feküllü seyyiyetin ya'meluha tüktebu lehu bi misliha hatta yelkallah. Bu bildiğimiz bir konuyu anlatan başka kelimelerle rivayet edilmiş bir hadis-i şerif Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten. Diyor ki Peygamber Efendimiz İza ahsene ahadukum İslamehu. Sizden biriniz Müslümanlığını güzel yapmaya başladı mı? Tam yapmaya başladı mı? İhlasla yapmaya başladı mı? İyi Müslüman oldu mu? O zaman ne olur? Feküllü hasenetin ya'meluha tüktebü lehu bi aşri emsaliha ila seb'i mi'eti dayfin. İşlediği her güzel işin sevabını Allah 1'e 10 verir ve 1'e 700'e kadar hatta daha fazla verir. Ve işlediği her kötülüğün ve küllü seyyiyetin ya'meluha tüktebü lehu bi misliha. Bir kötülük yazar. Ama iyiliklerinin mükafatını kat kat katlandırır. Hatta yelkallah Allah'a kavuşuncaya kadar. Sevaplarını kat kat arttırır. Şimdi insanın İslam'da namaz kılmak sevap, oruç tutmak sevap, sadaka vermek sevap filan. Tamam. Sevap da bunun sevabı ne kadar? Ben de sadaka veriyorum. Sen de veriyorsun. O da veriyor. Aynı miktarda veriyoruz. Aynı adama veriyoruz. Aynı günde veriyoruz. Bayram sabahında mesela. Hepimiz aynı miktarda şey veriyoruz. Bunların arasında fark olabilir mi? Olabilir. Fark olabilir. Müslümanlığı güzel oldukça sevabı artar. Müslümanlığı güzel olması demek, zihniyetinin güzel olması demek, niyetinin güzel olması demek, adabını bilmesi demek, sadakayı verişin şeklini bilmesi demek, efendim başa kalkmaması demek, efendim şöyle kibarca kimse görmeden vermesi demek vesaire vesaire vesaire. Yani o zaman sevaplar yükselir.
gelir. Aynı namazı iki adam kılar, aynı imamın arkasında öğle namazı kıldılar. Birisine bir sevap verilir, birisine 1000 verilir. Adamın Müslümanlığının iyiliğinden. Kafası iyi, kalbi iyi, adabına uygun güzel kıldı. Evet, imamın arkasında ama imamın arkasında aynı imama uydular ama birisinin duruşuyla ötekisinin duruşu arasında çok fark var. Birisinin kafasında çarşı, pazar, dünya, efendim namaza aykırı fikirler. Ötekisi tam kendisini vermiş. Tam Müslümanca, tam güzel, adabına uygun namaz kılıyor gibi. Bir de insan kazanmış olduğu kat sayıları, yani bir iyilik yaptı, 700 misli verdi Allah. Kazanmış olduğu kat sayıları kaybedebilir. Neden kaybeder? Yaptığı iyiliği, ibadeti gizli yaptığı zaman mesela verdi 700 Cenab-ı Hak mükafat. Sonra gitti onu birisine söyledi iyiliğini, ibadetini. Elhamdülillah ben geçen gün efendim fukaraya şu kadar para verdim. Aa öyle mi? Vay be! Ama çok vermişsin. Allah kabul etsin. Söyledi diye 700 sevap gider. Birebir sevap kalır. Bir daha söylerse bir başka vesileyle. Ya ben işte falanca yerde falanca adama şu kadar para verdim. Ne oluyor? Ona söylüyorsun, ona söylüyorsun, ona söylüyorsun. Bir kat sevabı da silinir. Günah yazılır. Çünkü söylediği, yaptığı ibadeti söyleyerek gösteriş babına giriyor. Riya babına giriyor. Efendim tekrar tekrar söyleyerek demek ki Allah rızası için yapmamışsın. Ne diye söyleyip duruyor? Gizli. İşte tamam. Ben işte dün gece kalktım da elhamdülillah işte abdest aldım da ondan sonra işte ağlaya ağlaya iki rekat namaz kıldım da binlik tesbihi çıkarttım da şakır şakır şu kadar çektim. Allah ona çok sevap vermişti ama sen bunu söyledin diye o sevapların kat sayıları silindi şimdi. Ne söylüyorsun? O gece Allah'la senin aranda bir ibadetti, bir muameleydi. Sen gece ibadetini yapmıştın. Ne diye gittin söyledin ona? Ne maksadın var? Hiçbir maksadım yok. Senin bilmediğin içindeki gizli maksadın beğenilmek arzusu. Aferin ya, vay be, biz uykudan, yastıktan başımızı kaldıramıyoruz. Maşallah sen kalkmışsın da, bir de abdest almışsın da, oho, bir de o kadar tesbihle, şu kadar, vay be, zikrin sevabı da çok bilmem ne, sen beğenilmek istiyorsun. Nefisler, insanların nefisleri beğenilmeyi sever. Ali sen arslansın, kaplansın, bir tanesin, senin kebabının eşi yok vesaire, efendim yaptığın işi güzel yaparsın. Koltuklar böyle hop yukarıya doğru kalkmaya başlar. Sevinir insan. Kötülendiği zaman da üzülür. Ali ya sen ya bilmem ne ya olur mu ya bilmem ne. Kızmaya başlarsın yavaş yavaş. Bir tane kusurlu söyler, bir tane daha söyler, bir tane daha söyler değil mi? Ya filan der insan sonunda. Tamam anladım. Tamam ya. Bilmem ne. Niye sinirleniyor? Kötü tarafını söylediği zaman doğru gerçek. Kötü tarafını söylediği zaman insan sinirlenir. Bu insanların tabii duygusu. Hali böyle iyi tarafında. Edilmekten hoşlanır. Mehmet Akif diyor ki, dünyada şaşkın şaşkın bu kadar sene gezdim diyor, şunu öğrendim, herkes kendisinin aşıklısı. Herkes kendine aşık, hayran. Ben var ya, oh ben ne güzelim, ben bir taneyim, pisi pisi gel pisi var mı senin gibisi. Herkesin içinde bu vardı. O unvanlar, o madalyalar ondan takılıyor buraya sıra sıra. Maddi dünyada böyledir. Alkış, madalya, efendim yükseğe çıkartmak, methetmek böyledir. Gel o oğlum çık bakalım şu kürsüye, işte bu okulun en çalışkanıdır, şak şak şak şak, yaşa var ol, en büyük sensin, bir tanesin bilmem ne, gol attığı zaman nasıl zıplıyor arkadaşlar, hop üstüne, altta kalan canı çıkıyor, as gol attı ya, hoşuna gidiyor. İnsanoğlu beğenilmek İnsanoğlu beğenilmek ister ama işte onun için de böyle iyiliklerini kıyıdan köşeden halka duyurtturur, kötülüklerini de saklar. Hık mık bilmem ne filan, kötülüğünü söylemek istemez. Kötülüğünü gizlemek ister. İkisi de nefistendir. Onun için ibadetin gizlisi makbul deniliyor. Riya olmasın diye. Tabii farz ibadet aşikar olacak. Cuma'ya gelecek, farz namazı kılacak ama öteki ibadetleri, sadakayı gizli yaptığı zaman, mesela gizli verdiği zaman daha çok sevap oluyor. O bakımdan işte ona riayet etmeyince kat sayı da silinir. Bir daha söylerse, sen demek ki bayağı riyakarsın. Şöhret peşindesin. Senin ibadetinin sevabını sildiğim sana günah yazıyorum. Bu şeyde yani ihlas çok önemli. Sırf Allah rızası için yapmak. Başkası bilmez. Ben kitaplar okuyorum. Kütüphaneden alıyorum. Güzel bir kitap. Allah Allah. Baş tarafına bakıyorum. Ben fakir. İşte rüyamda şöyle gördüm de Müslüman kardeşlerime bir hayır olsun diye bu kitabı yazıverdim. Sen kimsin ya? Adını vermemiş. Kitabı yazmış, adını vermemiş. Güzel de kitap. Yazarı meçhul. Yazma eser ya. El yazması eser. Çalışmış. Aferin be.
çok güzel kitap yazmış. Allah razı olsun. Şeyde ismi yok. Öyle ismi

İsmini vermeyen şeyler var, yazarlar var. Neden? Riya olmasın diye. Allah bilsin. Ne demişler? Dedelerimiz tekerleme gibi. İyilik yap, denize at. Balık bilmezse de Haluk bilir. Yani iyiliği yap da kimse görmeden denize at. Balık o iyiliği anlamasa bile Cenab-ı Hak o iyiliğin yapıldığını görüyor, biliyor. Mükafatını da yazar. Allah'tan bekleyecek mükafatını kimseye de şey yapmayacak. Hatta nafile oruç tutarken Ramazan'ın dışında mümkünse oruçlu olduğunu saklayacak. Belli etmeyecek. Kardeşim ben bugün oruçluyum bilmem ne. Bilmem ne. Sus ya. Soran mı var? Sorduğu zaman bile atlatacak. Gel kardeşim sana çay ısmarlayayım. Erol'dan pide ısmarlayayım filan. Yok ben bugün oruçluyum. Ya oruçlu olduğunu söyleme. Teşekkür ederim. Başka zaman de filan. Oruçlu musun? Onu da söyleme. Yine bir başka lafla geçiştir ki riya olmaz. Allah Teala Hazretleri riyayı sevmiyor. İbadetin sırf kendisi için yapılmasını seviyor. Gizli olmasını seviyor. Gece ibadeti gizli olduğundan çok sevaplı. Ama farz ibadetlerin aşikare yapılmasını seviyor. O da Allah'ın emri olduğundan öyle yapacağız. Çünkü başkalarına da örnek olacak. Müslümanların da gücü kuvveti belli olacak. Allah bizi dinimizin inceliklerini bilip güzelce Müslümanlığımızı yapanlardan eylesin. İslam'ımızı mükemmel yürütmeyi nasip eylesin. Huzuruna sevdiği kul olarak varmayı nasip eylesin. El Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yelesiz geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, bir göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bucağın gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas olan ab hayat.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

1 Muharrem 1448 geldi. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girmiş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

Bir de tabii biliyorsunuz ananevi bir yemek var. İşin tatlı tarafı, yani söz bakımından da tatlı, hakikaten mide bakımından da tatlı tarafı var. İçinde çeşitli gıdaların bulunduğu, kuru yemişlerin bulunduğu, yemiş kurularının bulunduğu bir de tatlı yapılıyor bugün de. Onun için hanımlara tavsiye ederiz, hatırlatırız. Zaten onların hatırındadır. İnşallah en güzel şekilde böyle evdeki fıstıklardan, üzümlerden güzel aşureler yaparlar. Üstüne güzel tarçınlar, karanfiller ekleyerek şey yaparak konu komşuya, efendim, tanıdıklarına, dostlarına, fukaraya, cemaate ikram ederler. Böylece bir muhabbet olur, hayır olur. Allah razı olsun, ellerine sağlık olsun, yiyenlere afiyet olsun diyoruz. Onu da hatırlatıyoruz. Nice nice böyle mübarek günlere, kutlu günlere sıhhat ve afiyetle erişmenizi, dünyada ve ahirette aziz ve bahtiyar olmanızı temenni ederiz. Allah-u Teala Hazretlerinden dileriz. Aziz ve sevgili akademisyenleri, Muharrem ayınız mübarek olsun. Allah sizi iki cihanda her türlü bildiğimiz, bilmediğimiz, aklımıza gelen gelmeyen hayırlara erdirsin. Her türlü şerlerden korusun. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Akra.

hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Ebu'l-Leys Semerkandiye'nin eserinde belirttiğine göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahü Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Ona işaret ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O bakımdan başka kulların da günahlarını affu mağfiret eder, bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş. Bu hususta mükafatlar da beyan eylemiş. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor ki, kim Muharrem ayında bir oruç tutarsa her gün için 30 gün tutmuş gibi sevap verilir buyurmuş. Aşure gününde oruç tutmak nasıldır sorusuna, geçmiş senenin günahlarını affettirir, bağışlatır, kefaret olur buyurdu. Bazı rivayetlerde umuyorum ki öndeki, ondan sonraki seneye de kefaret olur ilave ibaresi de bulunmaktadır. Aşure günüyle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifi de bize bugün yapılacaklarla ilgili ışık tutmaktadır. Kim bu Muharrem'in 10. günü, Aşure günü ailesine, çoluk çocuğuna, geçimiyle mükellef olduğu kimselere, karısına lütufta bulunur, ikramda bulunur, yiyecek, içecek, giyecek, sevindirici eşya vermek suretiyle bir genişlik, ikram, ferahlık sağlarsa, ikramda bulunursa, Allah da ona bugünden sonra senenin diğer günlerinde aynı tarzda ferahlık sağlar. Bu konuda önemli eserlerde özellikle büyük alim Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Gunyetül Talib'inde, Ebu'l-Leys-i Semerkandi'nin kitabında Et-Tergib ve Terhib isimli eserde ve daha başka vaaz ve hadis kitaplarında, hutbe kitaplarında çeşitli tavsiyeler, daha başka rivayetlerde mevcuttur. Bugüne Aşure günü denilmesi hakkında da çeşitli izahat var. Muharrem'in 10. günü olduğu için 10 rakamını ifade eden aşereden, aşure denmiş olabilir. Daha başka sebepler de zikrediliyor. Bugünlerde ayrıca eski peygamberlerin hep bu günlerde çeşitli rahatlıklara, ferahlıklara, lütuflara, ikramlara erdiği rivayet ediliyor ki bunları şöyle sıralamak mümkündür. Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tevbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi. Bu güzelliklerin yanında bu mübarek günde yürekleri parçalayan acı, tarihi bir olay da vuku bulmuş. Hazreti Ali Efendimizin mübarek oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da 10 Muharrem'de yanındaki ailesiyle, çoluk çocuğuyla, sevdikleriyle beraber şehit edildi. Bunu da elbette hiç unutmamamız lazım. Hazreti Hüseyin Efendimizin ruhu için çeşitli dualar, sureler okuyup, hatimler indirip ona hediye edebiliriz. Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak başka neler olabilir diye bakıldığında, kadim eserlerde ve alim zatların, Allah Celle Celaluhu'nun veli kullarının sohbetlerinde deniliyor ki, bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Bu gecelerde teheccüd namazı kılmaya da gayret edelim. Bu teheccüd namazında rivayet edilen şekiller arasında Fatiha'dan sonra 50 İhlas-ı Şerif okunması tavsiye edilmiştir. Bu ayda çok çok tövbe ve istiğfar etmeye, oruçlar tutmaya gayret edilmeli.
Son olarak bugün de yapıla gelen ananevi bir yemek var ki o da Nuh Aleyhisselam ve kendisine inanan müminlerin tufandan kurtuluşuna dayanıyor. Nuh Aleyhisselam'ın Allah Celle Celaluhu'nun emriyle yapmış olduğu gemi ve kendisine inanıp gemiye binenler tufan nedeniyle aylarca suyun üstünde kalmışlardı. Muharrem ayının 10. günü sular çekilmeye başlayınca gemi Cudi Dağı'nın üstüne oturmuştu. Rivayete göre içindeki yiyecekler de azalır. En son ne varsa pirinç, fasulye, nohut, incir, üzüm, zerdali, şeftali, erik ve benzeri malzemeden bir yemek yaparlar. Ve Allah için tuttukları o orucu da bu pişirdikleri yemekle açarlar. İşte bu vesileyle biz Müslümanlar böyle bir aşure yemeği yapıyoruz, dağıtıyoruz. Başkalarına ikramda bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu günlerin kıymetini bilenlerden, gereği gibi değerlendirip sevaplara nail olabilenlerden eylesin. Amin.

0: ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Fatiha Suresi. Merhaba kıymetli dinleyiciler. Bugün Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısını aralıyoruz. Fatiha Suresi, Kur'an'ın ilk suresi. Bir ön söz değil sadece, aynı zamanda Kur'an'ın özü. 7 ayetlik bir dua, bir yöneliş, bir teslimiyet. Allah'a hamd ile başlar, doğru yolu dilemekle tamamlanır. El-Esas, El-Hamd, Eş-Şükr, Et-Dua gibi birçok isimle de anılır. En meşhur ve kabul gören isimleri Ümmül Kitab yani kitabın anası, Ümmül Kur'an yani Kur'an'ın anası gibi isimleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatihatul Kitab yani kitabı açan kitabın ön sözü olarak tanımlamıştır. Fatiha Kur'an-ı Kerim'de Allah'a hamd ile başlayan 5 sureden biri. Diğer 4 sure En'am, Kehf, Sebe ve Fatır sureleridir. Fatiha suresi vahyin ilk yılının başlarında Mekke'de bir kere de tam olarak inen ilk sure. Hayatımız boyunca en çok söylediğimiz, tekrar ettiğimiz dualardan. Fatiha Allah'a hamd ederek başlar, onu bildiğini, tanıdığını, hesap gününün sahibi olduğunu, ibadete en layık olduğunu, sadece ondan istediğini, kul için en hayırlı olanı onun bildiğini vurgulayarak tamamlanır. Bize istemeyi, dua etmeyi öğretir. Ve sonunda tek bir söz kalır dilimizde. Amin. Öyle olsun. Kabul eyle. Amin.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Açılır bal bostanı.

0: bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hecri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi. Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
2: Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Çıktığımız kervanımızın bugünkü durağı Üsküdar'ın manevi büyüklerinden olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Osmanlı devri İstanbul velilerinin büyüklerindendir kendileri. Asıl adı Mahmud, Hüdayi ismi ve aziz sıfatı kendisine sonradan verilmiş. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin neslinden olup seyyittir. Bunu ilahilerinin birinde "Ceddim-i pirim sultan sensin ya Resulallah" diyerek kendisi de ifade eder. Koçhisar'da doğmuş, çocukluğu Sivrihisar'da geçmiştir. O bir asra yakın ömür sürmüş ve 8 padişah devrini idrak etmiş bir Allah dostudur. Asrında gerek eserleri gerekse sohbet, irşat, vaaz ve nasihatleriyle ümmet için bir feyiz kaynağı olmuştur. İlim, tasavvuf ve edebiyat sahasında parlak bir hüviyete sahip bulunan Hüdayi Hazretleri, Allah rızası istikametinde ihlas, samimiyet ve gayret üzere hareket etmiş, zahiri ve batini ilim sebebiyle de hem padişahların hem de halkın sevdiği bir hak dostu olarak gönüllere yerleşmiştir.

Osmanlı'nın yükselişten yavaş yavaş duraklamaya doğru seyrettiği dönemde yaşayan Hüdayi Hazretleri, bir yandan sultanlarını adil, gayretli ve maneviyat bakımından zinde olmaları için büyük nimetler sarf etmiş, diğer yandan bir takım kargaşadan bunalan devlet büyüklerinin ve halkın gönül yaralarını adeta bir hekim gibi sarmasını bilmiştir. Bundan dolayı hemen herkes onun sohbet, irşat ve hizmet sofrasına koşarak ferahlamış, dergahı bir saadet ve gönül mekanı olmuştur. Hüdayi Hazretleri talebelik yıllarında ciddi bir ilim tahsili yapmıştır. Gayret ve çalışkanlığı sebebiyle de medresede kendisiyle hususi bir şekilde ilgilenen hocası Nazırzade'nin gözde talebesi olmuştur. Sonraki yıllarda hocası Nazırzade ile birlikte muhtelif kadılık vazifelerinde bulunmuş, son olarak da Bursa'ya tayin edilmiştir. Ferhadiye Medresesi'nde müderrisliğin yanında Cami-i Atik Mahkemesi'nde kadılık yapmıştır. O dönemin en yüksek mertebesinde olan Kadı Mahmud Efendi'nin yüreğine muammalı bir kor düşmüş, zihni karmakarışık olmuştur. Ruh ve irade çağlayan akmaya başlamıştır. Ne yapacağını düşünürken gönlüne damlayan bir ilhamla o dönemde Allah dostlarından eskici Mehmet dedeye koşar. Hakikat ve esrar deryasına dalabilmek için ona intisap etmek ister. Ancak eskici dede, "Kadı efendi, nasibiniz benden değil, zamanın mürşidi kamili Muhammed Üftade Hazretlerindendir," der. Bu defa Kadı Mahmud aynı niyetle Üftade Hazretlerinin dergahına yönelir. Fakat hikmet-i ilahi olarak dergaha yaklaştığında atının ayakları kayalara sallanır. O da atından iner ve yürüyerek dergaha varır. Pirin önünde el bağlayıp onun talebesi olmak istediğini söyler. Meşhur Bursa kadısı Mahmud Efendi'yi şaşalı kaftanlar içinde gören Hazreti Pir, gelişen ahvalden manen haberdardır. Ancak Kadı Efendi'nin niyet ve samimiyet derecesini iyice ölçmek istercesine talebeliğe hemen kabul etmez. "Gidin Kadı Efendi, sizin şöhrete boğulmuş, mal ve makam debdebesi içinde şaşalı bir hayatınız var. Bu kapıysa yokluk kapısıdır. Zaten atınız bile buraya gelmek istemediğinden kayalara saplanmadı mı?" der ve dergahın kapısına doğru yürür. Bir yandan şeyhin manevi cazibesi, diğer yandan da gördüğü açık kerametler karşısında hayret vadilerinde dolaşan Kadı Mahmud Efendi, hakikati idrak etmiştir. Kararı kesindir. Zira nefs engelini aşıp vasılı illallah olabilmesi için vakit geçirmeden artık böyle bir kapıya teslim olması zaruridir. Hemen şeyhinin arkasından koşup boyun büker ve "Efendim, iradesiz ve şaşkın bir vaziyetteyim. Adeta dipsiz bir uçuruma düşer gibiyim. Ne olur, ne olur bana himmet ve yardım elinizi uzatınız. Bu biçareyi talebeniz olmakla şereflendiriniz," der. Bunun üzerine tebessüm eden Üftade Hazretleri, talebelik için kadılık ve müderrisliği bırakması, elindeki bütün mal ve mülkü fakirlere dağıtması ve nefsini terbiye edebilmek için sıkı bir riyazete girmesi gibi üç büyük şart koşar. Çünkü nefsini tanıyıp terbiye etmesi zaruridir. Kadı Mahmud Efendi'nin canı gönülden teslim olmasıyla da onu müritlerinin arasına dahil eder. Sonra da Kadı Mahmud'un kalbindeki kadılık makamının kendisine verdiği gurur, kibir ve ucubu imha etmek için sırtındaki kaftanıyla Bursa sokaklarında ciğer satmasını emir buyurur.
Ayrıca dergahın helal temizleyiciliği vazifesini yapmasını ister.

0: Fıkra.
1: Üftade Hazretlerinin huzuruna tam bir teslimiyet ve halisiyet içinde gelen Kadı Mahmud Efendi, üstadının emirlerine canı gönülden tabi olur. Nefsaniyetini besleyen bütün dünyevi alakalardan el çeker. Kısa zamanda büyük mesafeler alır. Öyle ki onu sırtındaki süslü kaftanıyla ciğer satarken gören ahalinin...
2: Bizim Kadı Efendi delirmiş galiba.
3: Kadılığı bırakmış ama kaftanını bırakamamış zavallı.
1: Şeklindeki sözlere dahi aldırmadan üstadının verdiği vazifeleri şevkle ifaya çalışır.

0: Böylece yüce bir olgunluğa hızlı bir şekilde yol almaya başlar. Nefsindeki son varlık emaresini bertaraf etmesi ise pek meşhurdur. Bir gün Kadı Mahmut helal temizlemekle meşgulken dışarıdan kulağına kadar gelen bir nida duyar.
1: Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Şehrimize yeni kadı geliyor.
0: O an gönlünü zayıf bulan nefsi birden büyük bir vesvese fırtınası koparır. Demek yerime yeni bir kadı geliyor. Ah biçare Mahmut, sen böylesine şerefli bir mesleği bıraktın da tuttun helal temizleyiciliği yapıyorsun. Söyle bakalım, bunca yıldır ne kazandın der. Nefsinin bu tehlikeli serkeşliği karşısında hemen toparlanan Kadı Mahmut Efendi büyük bir iç ürperişiyle hocasını hatırlar. Zira ona kendisine şart koşulan emirleri yerine getireceğine dair söz vermiştir. Derhal tevbe ve istiğfarla nefsinin son derece tehlikeli vesvesesine şiddetli bir şekilde müdahale ve mukabele eder. Ey Mahmut, sen nefsini ayaklar altına alacağına dair üstadına söz vermemiş miydin? Nerede şimdi sözün? Ha? Söyle bu halin nedir? Ancak Kadı Mahmut bu hale o kadar üzülmüştü ki nefsinin ifaline karşı bir takım azarlarla tavır koymak gönlündeki pişmanlık ve teessürü teskin etmemiştir. Hiç düşünmeden elindeki süpürgeyi bir tarafa fırlatır ve nefsine ceza olarak helâ taşlarını sakalıyla temizlemeye karar verir. Tam bu esnada Üftadi Hazretleri kapıda görünür. Kadı Mahmud'a mütebessim bir çehre, yumuşak bir ses ve latif bir edayla hitap eder. Evladım Mahmud, bilirsin ki sakal mübarek bir sünnet-i seniyyedir der ve yerleri sakalıyla temizlemesine mani olur. Sonra şöyle buyurur. Evladım Mahmud, seyr-ü sülük yolunda verdiğim hizmetlerin gayesi işte bu mertebeyi geçebilmen içindi. Muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Değerli dinleyenler, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ile ilgili programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle kendilerinin yazdıkları beyitlerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Neyleyim ben dünyayı, bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivası, bana Allah'ım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Dertli dermanın ister, kullar sultanın ister, aşık cananın ister,

0: onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah, size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi bilirsin.

Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazinedir. İslam'a uyan sıhhatli olur. İslam'a uyan ruhen rahat olur. İslam'a göre yaşayan uzun ömürlü olur. İslam'a göre yaşayan insanlar topluluğu, toplumlar mutlu olur. Kavga olmaz, çekişme olmaz, hırsızlık olmaz. Dükkanının tezgahını bırakır, namaza gider adam. Neden? Hırsızlık yok. Gayet rahat. Kimse kimseye yan bakmıyor. Herkes herkesin hakkını kolluyor. Zenginler fakirlere yardımcı oluyor. Mutlu bir toplum olur İslam. Çünkü iki cihanın saadetini insana sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, evet, yeni bir yılın başındayız. Yeni bir defter elimizde. Aman bu güzel defterimizi, yepyeni defteri, ciltli, yeni kaplanmış, sayfaları pırıl pırıl, köşeleri kıvrılmamış, buraya güzel yazılar yazalım. Defterimiz karalanmasın, sayfaları yırtılmasın. Bu defterler ahirette insanın ömründen sorgu sual olacak, ortaya dökülecek, neler yaptığı göz önüne serilecek mahşer gününde. Allah yüzümüzü ak eylesin, defteri amalimize güzel ameller işleyerek sevaplar yazalım inşallah. Bu defterimiz, bu yeni defterimiz hayırlarla dolsun.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Akrab.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hicri yılbaşı dediğimiz bir yeni başlangıç. Ben bu yeni başlangıçları bir metaforla anlatmak istiyorum. Öncelikle hani ölüm deriz ya, ölmek son nefesi vermektir. Bence ölmek son nefesi vermek değildir. Nefes alamamaktır. Dolayısıyla aslında her nefes yeniden doğmaktır. Ve bir insan ortalama günde 17 bin kez nefes alır ve verir. Ve aslında 17 bin kez yeniden doğar ve ölürüz. O yüzden hani başlangıçlar dediğimiz zaman da aslında her başlangıç da yeni bir umut, yeni bir hayattır. O yüzden burada ne oluyor aslında? Bir geçmişi belki planlayıp, daha doğrusu geçmişle bir hesaplaşıp ve gelecekle ilgili olarak da önümüze, hani Allah nasip eder, ömrümüz olursa, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmamız gerekiyor ya, burada aslında bir dönüm noktası. Geçmiş, an ve gelecek arasında bir köprü kurabilmek. İşte Hicri yılbaşını kutluyorsak eğer, dolayısıyla burada neyi biz önemsiyoruz? Daha ziyade hayatımızı belki biraz daha Müslüman olmamız hasebiyle dini bir yaklaşımla ya dini bir hayat tarzı, dinin bize göstermiş olduğu rehberlik çerçevesinde bunu ayarlamamız gerekiyor. Hı hı. Ama tabii bunu her iki türlü de değerlendirmek lazım. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Beden ve ruh gibidir aslında biraz daha. Ruh ne kadar aslında huzurluysa beden o kadar sağlıklı. Beden ne kadar çok sağlıklıysa ruh da o kadar iyi hisseder. Bazen bedenimize bir şeyler yaparız, ruhumuz iyi hisseder. Bazen de ruhsal bir şey yaparız, bedenin huzurlu hissederiz. Bunlar tamamıyla birbirine geçmiş durumdadırlar. Dolayısıyla kişisel hayat planımızı yaparken de birini diğerini öncelememek belki daha iyidir. O bir denge. Belki denge demiş olduğumuz, ruhsal denge demiş olduğumuz bu noktada ayarı iyi yapmak lazım. Belki tedbirle takdir gibi nasıl ikisini de ayarladığımız zaman daha bir net bir hayat tarzımız olursa aynı şekilde

0: şekilde dünyevi ya da işte bizim yaşarken bir şekilde insan zamana ve mekana mahkumdur. En azından burada zamanı geçirirken en güzel şekilde nasıl geçirebiliriz? En sağlıklı şekilde bize verilen emanete, hani can insana benim bir emanettir, beden bir emanettir. Bu emanete ihanet etmeden Allah'ın istemiş olduğu şekilde nasıl yaşayabiliriz? Belki bunlarla aslında biraz başlamak lazım. Şimdi hani her şeyin başı Bismillah diyoruz ya aslında. Hani veya işte namazda ya da işte ibadetlerde her şeyin başı niyet. Hani niyet, belki biraz çok niyet, dua, yöneliş. Ve şimdi biz yol ayrımındayken orada bir tercih yapmamız gerekiyor. Yani ben hangi yollardan geçtim, neler yaptım? Belki biraz daha geçmişten, hani şey derler ya, biraz, tecrübe edinmek gibi.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinle, farkında ol.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Peki şema yanan pervaneler, gelsin beraber yanalım. Aşka düşen divaneler, gelsin beraber yanalım. Yanmaktır bizim kârımız, arz edelim ahvalimiz. Cennette cemal isteriz, gelsin beraber yanalım. Efendim, tavır var, tarz var. Herkes her şeyi sevmez, sevemez, hoşuna gitmez. Bu yemektir, bu insandır, bu havadır, bu sudur, bu eserdir, bu kitaptır, bu şiirdir. Bu herhangi bir şeydir. Yani milyonlarca, milyarlarca insan, hepsi ayrı bir alem, hepsi farklı farklı, değil mi? Saati de mühim. Saati de tutmayabilir yani. Böyle bir güzel eser inşallah saatinde olmuştur. Efendim, çok hoş, çok tatlı. Sözler güzel, mana güzel. Manada anlatılanlar güzel, hissedilen güzel. Hemen bizde ne tür çağrışımları yaptı? Herkes almıştır, bir yere götürmüştür. Bir muhite, bir mekana, bir efendiye bağlamıştır. İşin ve ipin ucunu. Değil mi efendim? Hepimiz ipsiz değiliz. İpsiz sapsız etmesin Allah kimseyi. Herkes bir yere bağlıdır, tutunmuştur, tutturulmuştur. Böyle bir şey. Şem'a yanan pervaneler. Bu şem o pervane işi. Pek yaman bir iş aziz dinleyenler. Kadim edebiyatımız, bilhassa tekke şuarası, evliyaullah, nutku şerif sahipleri, nefes, hikmet, ilahi sahipleri ve eski nazım müstatları bu şem-i pervane üzerinde pek bir durmuşlar. Durulmuş işte gül bülbül, şem pervane devam eder gider efendim. Yani sıralasan neler neler çıkar ama bu program edebiyat programı değil, bir türkülük. Engin ol gönül dedik. Gönülden olacak, azıcık olacak, bir yol alacağız böyle. Şem'a yanan pervaneler, şem ve pervane, ateşle kelebek, gelsin beraber yanalım. Aşka düşen divaneler, gelsin beraber yanalım. Yanmaktır bizim kârımız, arz edelim ahvalimiz. Cennette cemal isteriz, gelsin beraber yanalım. Varın sorun şu bülbüle, neden aşık olmuş güle? Allah için düşmüş dile, gelsin beraber yanalım. Gel şehzadem gel, sen de yan. Yaş yerine dökelim kan. Hak didarın isteyen can, gelsin beraber yanalım. Efendim, bu ateş nasıl tarif olunur? Bu yanmak nasıl bir yanmaktır? Hazreti Pir'in dediği gibi, datmayan bilmez. Bu datmayan bilmez ifadesini hemen araya sıkıştırmış olalım. Şuracıkta İstanbul'un hemen karşı yamacında, Bursa'nın yanı başında İznik denen güzel bir ilçe var. O ilçede yatur Hak dost, Kadiriye'nin piri, sanisi. Efendim, Eşrefiye'nin piri, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri. Hazretin Müzekkin Nüfus denilen bir muazzam eseri var. Onun sadeleştirilmemiş halinde datmayan bilmez diyor. Türkçenin harika, lezzetli ifadelerini orada bulmak mümkün. Olanlar varsa okusunlar, olmayanlar varsa bakıversinler. Öyle diyor, datmayan bilmez. Bu yanmayı nasıl tarif edelim? Yanmışa da edemeyiz, yanmamışa da edemeyiz. Ama bu öyle bir dert ki, öyle bir tutuşma, öyle bir harlanma ki, herkeste türlü türlü, farklı farklı. Tekrar dinleyelim. Yanışlarımız hayır olsun. Hoşça bakınız zatınıza.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

0: Kameri takvimin hoş olan, böyle tatlı olan, sevimli olan bir tarafı vardır. Kameri takvim aynı mevsimde durmaz. Her gün, her yıl 10 gün beri tarafa gelerek kameri aylar döner. Mevsimlerin üzerinden döner. Böylece bakarsınız Ramazan yazın sonundaydı. Ağustos'un başına geldi, Temmuz'a geldi, Temmuz'un başına geldi, Haziran'a geldi, Mayıs'a geldi, ilkbahara geldi, kışa geldi diye böyle yaşayan insan, Allah cümlenize hayırlı uzun ömür versin. Böyle ayların mevsimlerde şey yaptığını görürsünüz. Bakarsınız birisi der ki ben haccı çok sıcak günlerde yaptım, aman Allah'ım ne kadar sıcak vardı, yer kaynıyordu, ayağımı bastığım zaman altı kabarmıştı filan der. Ötekisi de der ki yok ben haccı yaptığım zaman öyle soğuktu ki sırtıma battaniye almak zorunda kaldım. Nasıl öksürük oldum da 20 günde 30 günde zor geçti filan diyebilir. Bu neden? Çünkü kameri aylar mevsimlerin üzerinden dönüyor. Böyle hafif hafif dönüyor. Muntazam bir dönüşle dönüyor. Yani Ramazan ayı her mevsimi şenlendiriyor. Hac her mevsimi şenlendiriyor diyebiliriz. Ben bunu seviyorum. Hoşuma da gidiyor. İşte böyle güzel bir şey oluyor. Evet işte kameri aylar böyle İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazinedir.
1: Farkında ol, Akra dinle.
2: نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدعو مع

Hicri yıl Müslüman olmayanlar için pek bir anlam ifade etmese de Müslümanlar için çok şey ifade eden bir tarihtir. Takvim zaman kavramından hareketle onun düzenlenmesi ve bu düzenleme sayesinde de hayatın organizesi ihtiyacından kaynaklanır. Takvim için önemli olan temel ilke zamanın geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman olmak üzere üç perspektife sahip olması ve ikinci olarak da bir başlangıç noktası belirlemesidir. Takvim sayesinde saati de takvimin ayrılmaz bir parçası olarak düşünürsek olaylar belirli bir sıraya dizilmektedir. Bu sayede insanlığın eylemleri kategorize edilmekte, bu şekilde gün içindeki olaylar, günlerden hareketle aylık, aylardan hareketle yıllık, yıllardan hareketle asırlık, asırlardan hareketle bir çağla ilgili olaylar ve nihayet bir toplumun tarihi ya da genel anlamda insanlık tarihiyle ilgili olaylar kronolojik anlamda bir sıra ya da düzene sokulmaktadır. Takvimsiz bir hayat düşünmek oldukça zordur. Her türlü kitap, ders kitabı, roman vesaire sürekli takvimle ya da genel anlamda zamanla ilişkili olmak zorundadır. Takvim bu anlamda insanlık tarihi açısından insanlığın ilk edinimleri arasında kabul edilir. Takvimin günümüzdeki anlam ve önemi geçmişe göre çok daha fazladır. Takvim aslında matematiksel bir şeydir. Bu sayede binlerce yıl öncesi ya da sonrası hesaplanabilmektedir. Takvim temelde astronomik hesaplamaların sonucu olduğundan ve bu hesaplamalar da hemen hemen bütün takvimlerde gün üzerinden yapıldığından, bütün dünya takvimlerinde gün temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani takvimler güneş ve ayın fezadaki hareketleri sırasında gerçekleşen doğal zaman akışına göre oluşturulmaktadır. İnsanlığın kullandığı bilinen takvimler günümüz kaynaklarında güneş takvimleri yani şemsi takvimler dünyanın güneşin etrafında gerçekleştirdiği bir tam dolanımla bağlantılıdır. Ay takvimleri yani kameri takvimler ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır.

Ay ve Güneş takvimleri. Ay takvimi ayın gökyüzünde kolay izlenebilirliği sebebiyle tarihin ilk takvimi olmuş. Ancak mevsimlere uymayışı belirgin bir kusur sayılarak bunu sağlamak için bazı yıllara 13. bir ay eklenmesi yoluna gidilmiştir. Bu durumda takvim ay takvimi olmaktan çıkmış, ay güneş takvimi denilen yeni bir nitelik kazanmıştır. Bilinen ay güneş takvimlerini şöyle sıralayabiliriz. Mezopotamya takvimi, Musevi takvimi, Nesili takvim, eski Çin takvimi, 12 hayvanlı Türk takvimi, Hita ve Uygur takvimi. Yıldız ve gezegen takvimi, Nil nehrinin kabarıp taşarak her tarafı su altında bırakmasının Sirius yıldızının döngüsüne bağlanmasıyla oluşturulan takvim gibi. Ay ve güneşin hareketlerine göre düzenlenen takvimlerin ortak özellikleri her bir takvimin kendilerine bir başlangıç noktası tayin etmesidir. Bu noktadan hareketle yıl ve yıllar hesaplanmaktadır. Böyle bir başlangıç noktasının olmadığı yerde herhangi bir yıl hesabı yapmak mümkün değildir. Bu başlangıç noktasının belirlenmesinde tarihsel, kültürel ya da genel anlamda insanlık için oldukça önemli olaylar kıstas alınmaktadır. Mesela Hristiyanlar için Hazreti İsa'nın doğumu ya da Hicri takvim için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti sıfır noktası olarak kabul edilmiş ve yıllar buradan hareketle sayılmaya başlamıştır.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Akra.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre,

0: mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan orucu farz kılınmadan önce Muharrem ayını oruçla tutardı. 10 Muharrem'de oruç tutardı. Şeye de emrederdi. Ashabına da tutunuz diye. Biliyorsunuz Ramazan'ın dışında bazı böyle sevaplı oruçlar vardır. Bu Muharrem orucu geleneksel bir oruç. Peygamberler tarihinde önemli bir gün bu Muharrem'in 10'u. Nuh aleyhisselam tufandan kurtulmuş, selamete ermiş. Ondan dolayı işte aşureler pişiyor. Hani gemideki en son kalan erzak pişirilmiş diye rivayet olduğundan bize adet olarak yerleşmiş. Annelerimiz evlerde aşure pişiriyorlar. İçinde her şey oluyor. Üzüm oluyor, fıstık oluyor, nohut oluyor vesaire. Tatlı, güzel cül sularıyla aşureler pişiriliyor. Komşulara ikram ediliyor. Mübarek olsun deniliyor. Demek ki aşure diyoruz. Aşure sözü de 10 sözüyle ilgili. Aşure 10 demek Arapçada. Aşure de Muharrem'in 10. günü oluyor. Kutlu, mübarek bir gün. Peygamberler tarihinde önemli bir gün. Onun için bugün de oruç tutmak Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş. Yalnız yani Müslümanların kendilerine özgü şahsiyetleri olduğundan, kişilikleri olduğundan İslam ve Müslümanlar kendi başına bir bütün bir varlık olduğundan, başkasına benzemediğinden, bir nizam olduğundan, tam bir nizam, en güzel nizam olduğundan, tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki siz Muharrem orucunu tutarken ya 9'uyla 10'unu tutun ya da 10'uyla 11'ini tutun. Yani eskilerin şeyler de, Peygamber Efendimiz'in zamanındaki halklar da Medine'deki tutarlardı bu Nuh Aleyhisselam'dan anane diye, tufandan kurtulma diye, Firavun'dan Musa Aleyhisselam o günde kurtulmuş diye rivayetler var. Onlar da tutarlardı ama İslam tabi o peygamberleri hak peygamber kabul ediyor, onları seviyor ama İslam Hristiyanlığı veya Yahudiliğin devamı değil. İslam özü, Allah'a ibadet etmenin özü bozulmamış olan şekli, bozulanları düzelten, doğrusunu ortaya koyan bir din.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
4: Bir Muharrem

0: 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Efendim, Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Yeni bir bölümle daha sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda ailenin psikolojik dayanıklılık üzerine etkisini konuşacağız. Konuğumuz klinik psikolog Mehmet Büyükçorak Beyefendi. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
2: Efendim, hoş gördük. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Nasılsınız, görüşmeyeli?
2: Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Burada olmak evde hissettiriyor. O sebeple evi ziyarete geldim diyebilirim.
1: Ah, ne kadar güzel bizim için bunları duymak. Sizden çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan davetimizi kırmadınız, geldiniz, icabet ettiğiniz için. Evet, biz bugün sizinle ailenin psikolojik dayanıklılık üzerine etkisini konuşmak istiyoruz. Aileyle kurulan bağ, aileyle olan iletişimimiz psikolojik dayanıklılığımızı nasıl etkiliyor? Ya da tam tersi kurulmayan bağ, sağlam olmayan ilişkiler, aile ilişkileri nasıl etkiliyor? Bunları programımız içerisinde detaylandırmanızı rica edeceğim ama isterseniz öncelikle hem de dinleyicilerimize de daha önceki programda da biz işlemiştik psikolojik dayanıklılığı farklı bir konumuz ama yine de bir hatırlatma yapalım. Psikolojik dayanıklılık nedir? Psikolojik dayanıklılığı etkileyen faktörleri bize şöyle bir özetlerseniz sonrasında ailenin özellikle duygu durumumuzda zor zamanlarda psikolojik dayanıklılık gerektiren zamanlarda bizim hayatımızdaki yeri ve önemiyle de devam ederiz dilerseniz buyurunuz.
2: Tabii. Önce bir kısa kitabi tanımını söylersek, kişinin yaşam içerisindeki zorlu, stresli, kaygılı, travmatik süreçlerle karşılaştıktan sonra tekrardan geri yaşama adapte olabilme becerisi, yetisi total olarak gördüğümüzde bu kitabi tanımı.
1: Psikolojik dayanıklılığın değil mi?
2: Evet. Ama bana dinleyicilerimizin çok iyi anlayabileceği şekilde, sade bir şekilde anlat derseniz şunu söyleyebilirim. Nasıl ki hasta olmamak için bağışıklığımızı güçlendiriyoruz, vitaminler alıyoruz, ilaçlar alıyoruz ve bunlar kışın gripten ya da diğer hastalıklardan koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendirici bu vitamin maddelerini psikolojik olarak düşündüğümüzde zihin ve biyolojik olarak güçlendiren etmenlerin toplamı olarak düşünelim. Nasıl ki bağışıklık, biyolojik bağışıklık güçlendiğinde hasta olmayı önlüyor ve koruyor, psikolojik dayanıklılık da zorlukla karşılaştığımızda çökmemizi, dağılmamızı, çözülmemizi engelliyor. Bunu ortadan kaldırmıyor, ertelemiyor. Zorlukla baş etme becerimizi, tolerans eşiğimizi, o strese, kaygıya, acıya da dayanma eşiğimizi yükseltiyor. Daha güçlü, daha korunaklı ve daha hızlı adapte olabilir hale getiriyor bizi psikolojik dayanıklılık.
1: Eşiği düşüren ne peki bu dayanıklılığı daha da azaltan, zayıflatan bir eşik var mıdır? Etkenler var mıdır?
2: Tabii yine biyolojik olarak örnek verip ondan sonra psikolojik olarak kısmıyla evet. Şey yapalım. Siz yeterince iyi beslenmezseniz, günde 3 öğün yerine 1 öğün ve o öğünde de vitamin bakımından, değer bakımından düşük hazır gıdalarla beslenirseniz, vitamin de almaz, iyi de uyumazsanız sizin vücudunuz hastalıklara karşı kırılgan bir hale geliyor. Psikolojik olarak da iyi dinlenmezseniz, iyi uyku almazsanız, uyku hijyenine dikkat etmezseniz, ondan sonra yaşam içerisinde kendinizi iyi gelecek ilişkiler, iyi gelecek iş yapma, anlamlı ve amaçlı uğraşlar içerisinde kalmazsanız, kendinizi sürekli eleştiren, yargılayan ya da yeren yaklaşımlar içerisinde kalırsanız, bu da sizin psikolojik dayanıklılığınızı etkileyen, kırılgan hale getiren, en ufak bir zorlukta eşiğiniz düşük olduğu için depresyona, diğer hastalıklara, psikolojik hastalıklara açık hale gelmenizi sağlayan bir yapıyı oluşturuyor diyebiliriz.
1: Şimdi bugünkü programda biz özellikle ailenin psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisini konuşacağız sizinle. Psikolojik dayanıklılığı zayıflatan etkenlerden bahsettiniz. Bu etkenlerde bunlarla daha iyi savaşmak için, daha dengeli bir şekilde psikolojimizi tutabilmemiz için aile nerede duruyor hayatımızda?
2: Çok önemli. Kalbinde duruyor. Bu işin kalbinde, yani bu işin hatta beyni aile, kalbi demeyelim, beyni, beyinden sonra kalbe giden kısmı aile, diğer ilişkiler. Şöyle ki, kitabi ya da akademik olarak bir referans verelim, ondan sonra daha sade bir şekilde açıklayalım. Harvard'ın 1938'den beri yaptığı bir çalışma var. Dünyanın en uzun boylamsal psikolojik çalışmalarından birisi. İnsanlara her sene gidip şunu soruyorlar. Seni ne mutlu ediyor? Boston bölgesinde. İnsanlar da diyor ki ya her sene gelip niye aynı soruyu soruyorsun? İşte söylüyorum. İnsanlar para dememiş, insanlar şan dememiş, insanlar şöhret dememiş, insanlar başarı dememiş. İnsanlar ilişki demişler. İlişki ama bu ilişkiden kasıtları şu değil. Benim Facebook'ta 5000 takipçim var, Instagram'da 10 bin değil. Samimi, anlayışlı, anlaşıldığım, koruyan, kollayan, güçlü zemini olan ilişki yapısı.
1: Gerçekçi olan.
2: Gerçekçi olan.
1: Değil mi? Evet.
2: Evet, bağ kurabildiği. İnsan bağ kurmak ister. İkinci akademik örneğimizi de verelim, ondan sonra devam edelim. Dünya Mutluluk Endeksi yayınlanıyor uzunca bir süredir. Burada 6 tane farklı element var. Ülkelerin mutluluğunu ölçen, işte sosyal destek, cömertlik, ekonomik gelir, yaşam süresi vesaire gibi. En büyük çarpan, en büyük katma değere sahip olan şey sosyal destek. Şimdi sosyal destek dediğimiz şey ekonomik sosyal destekten bahsetmiyor. Sosyal destek derken koruyan, kollayan, bağ kurduran ilişkilerden bahsediyor. O zaman buradan şu çıkıyor. İnsan yapısı gereği, doğası gereği, fıtratı gereği sağlıklı, sağlam, anlayan, anlaşılan ilişkilere muhtaç. Yani yemek gibi, su gibi muhtaç. Diyeceksiniz ki muhtaç ama şartlar bugün bunu göstermiyor. Yaşayış buna göre değil.
1: Aile ilişkileri belki de dediğiniz
2: böyle,
1: kadar
2: böyle hani, değil.
1: Ana kalbinde durmuyor bazı insanlar
2: durmuyor.
1: İçin. Evet.
2: Orada da koruyucu, kollayıcı o ilişkiyi bağlamında ne oturtulabilir? Bu eş olabilir, bu çocuklar olabilir, bu iş arkadaşları olabilir, bu dışarıdaki arkadaşlar olabilir. Bu ilişkisel ağ kurmaktan. Niye aileye geldiğimizi soracak olursak, insan dünyaya geldiğinde, bu aleme ilk indiğinde bağ kurduğu ilk iki insan annesi ve babası. Birçok psikoloji kuramı var, teorisi var. Kitabi olarak bahsederler. İşte annenle babanla kurduğun ilişki sonrasında eş seçimini etkiliyor. Eş seçiminden ziyade evliliğini etkiliyor, arkadaşlık ilişkilerini. Demek ki anne babayla ailedeki ilişki göz ardı edebileceğimiz bir yerde değil. Evet iyi olabilir, evet kötü olabilir. Bu demek değil ki her anne baba, evet anne babalar kutsaldır ama her anne baba kutsallığı yerine hakkıyla yerine getiriyor diyemeyiz. Buradan da kalkıp onları eleştirmeyeceğiz, kötülemeyeceğiz. Burada elimde bu var, bununla ne yapabilirim'e bakmak gerekecek. Biz genel olarak ailenin toplum içerisindeki etkisini, gücünü, yapısını değerlendiriyoruz burada. İlk için

0: ne doğdu? Kişi anne ve baba. Şimdi kişinin annesini doğduktan sonra bebeğin emmesi ama emerken de göz bağı kurması ilk ilişkilenme, ilk bağ kurma. Bu çocuk ilk bağ kurmayı anlayışlı, samimi, sıcak bir anneyle yaptığı zaman kurduğu ilişkiler de ona göre devam edecek. Anlayışlı bir babası olduğunda da ona göre devam edecek. Yani bir tarafıyla bireysel olan bu iş, bir diğer tarafıyla toplumsal bir hizmet. Halk sağlığına hizmet ediyor esasında baktığımızda. Bir adım geriye atalım. Eleştirel bir pencereden hem size sormuş gibi olsun hem biz seyircilerimiz de eğer sorarsa cevap vermiş olalım. İlişkileri iyi değil.
1: Evet.
0: Ekonomik, endüstriyel yapılar insanı 1 artı 1, 1 artı 0 evlere götürüyor. İnsanlar evlenmiyor, insanlar çocuk yapmıyor. Ne zararı var gibi soru da sorulabilir. Bununla ilgili de çalışmalar var. Biz psikologlar datalarımızla geliriz, konuşuruz.
1: Açık kapı bırakmıyorsunuz.
0: Bırakmıyoruz.
1: Bütün boşluklar dolduruluyor. Cevaplar var. Çok güzel maşallah.
0: Tabii ama her çalışmada topluma uymuyor ama referans alıyoruz
1: Evet.
0: oradan. Latin.
1: Buradaki referans nedir? Buradaki doldurulması gereken ya da dayanıklılığı artıracak seçenek ne olabilir? İletişim zayıf, bağ zayıf aileyle.
0: Bu eğer güçlendirilmez ise ve kişinin yaşamındaki ilişkilerde sağlam, samimi ve güçlü bir zeminde değilse bu kişilerin çeşitli sebeplerden ölme ihtimali %34 artıyor. Kanser hastalığına yakalanma ve kanserden ölme ihtimali de %11 oranında artıyor. Sağlıksız ilişkilere sahip olma, yalnızlık ve sosyal izolasyondan muzdarip kişilerin depresyon, kalp krizi, felç, inme, tip 2 diyabet, depresyon, kaygı bozukluğu ve kendine zarar verme gibi davranışları sağlıklı toplumsal ve sağlıklı ilişkisel bağları olanlara göre çok çok
1: Çok
0: daha
1: daha.
0: fazla. Bu demek değil ki her yalnız insan kendisine zarar veriyor. Biz genel değerlendirmeler üzerinden konuşuyoruz ve
1: Bireysel farklılıklar olabilir fıtrata veya kişilik özelliklerine göre değil mi?
0: tabii
1: Evet.
0: ki literatürde, çalışmalarda bize şunu gösteriyor ki sosyal desteği kuvvetli olan insanlar
1: Asıl önemli olan bu değil mi hocam? Sosyal desteğin kuvvetli olması.
0: kuvvetli olması, güçlü olan insanlar yaşamda daha başarılılar. Daha başarılı derken ölçmüyor. Başardığı, yaptığı şeyle tatmin, huzuru var, doyumu var. Şimdi
1: Boşluk hissi yok.
0: boşluk hissi yok.
1: Evet.
0: Etrafımızda görüyoruz ya da haberlerde okuyoruz. Her şeye erişmiş, her şeye ulaşmış ama tatmini olmayınca başka yerlere kendisini sevk edebiliyor kişi. Aradığı şey esasında daha çok, daha çok değil. Huzur, yaşam doyumu, tatmin. Bunu paylaşacağı, bunu paylaştığında onun mutluluğuyla mutlu olacağı, onun huzuruyla huzurlanacağı, paylaştığında anlaşıldığını hissedeceğindeki tatmin kazanacağı birçok kazançtan çok daha fazlası. O sebeple etrafımızda kendisiyle barışık, kendisiyle huzurlu, mutlu insanları ve ilişki kurmada becerikli, mahir insanları gördüğümüz zaman şöyle gidelim, biraz sürünelim, tüy almaya çalışalım. Bunlar neyi farklı yapıyor? Bu insanlar nasıl insanları diğerlerini birbirine çekiyor ve sosyal bağlarını güçlü tutabiliyorlar? Önemsiyor, değer veriyor tabii ki. Tabii kültürel dezenformasyon da burada çok etkili. Mesela empati diyoruz ama Türkçe'de çok güzel kelamlardan birisi. Diğerkamlık diye de bir şey var. Empatinin daha ötesinde. Empati bir tarafıyla sizi anlama yeteneği gibi gözükürken diğerkamlık kendinden aşkın bir şeyi de ifade ediyor o tarafıyla. Ve kullandığımız kelimeleri, kültürümüzden olan şeyleri beslememiz, ortaya çıkarmamız gerekiyor. Burada psikolojinin ya da bilimin dilinin nereden geldiği önem arz ediyor. Biz oldukça fazla devşirme bir dil ile bu kültüre bazı şeyleri entegre etmeye çalışıyoruz yoksa kendi hamurumuzdan gelen bir takım şeylerle mi iş ortaya koymaya çalışıyoruz? Çok küçük bir örnek vereyim ondan sonra burada cümlemi sonlandırıyor olayım. Son dönemde dikkat ettiyseniz gençler arasında şey ortaya çıkmaya başladı. İşte 30 yaşına geldim. 30 yaşına geldikten sonra ayrı eve çıkmam lazım. 30 yaşında şunu şunu başarmış olmam lazım. 30 yaşında bireyselleşmem lazım, özelleşmem lazım. Kim söylüyor bunu? Bundan 50 sene öncesinde biz Anadolu'lu bir toplumduk. Buradan Anadolu'luluk yaşantısında hiçbir sorun yoktu ve oraya öykünelim, orayı yeniden getirelim demiyorum. Dediğim şey şu. Bireyselleşme yoktu. Toplu halde yaşıyorduk. Avlulu bir ev. Avlulu evde dayı, teyze, amca, hala vesaire. Bu evde çocuk yetiştirmek de çok kolaydı.
1: Büyük bir aileydik, değil mi?
0: Evet. Bireyselleşme falan böyle bizim kültürümüzün içerisinde olmayan bir şeydi. Ama şimdi enteresan bir şekilde sanki insanlar, kadın erkek fark etmeksizin birilerine bir şey kanıtlamak zorunda sanki. 30'uma geldim, şunu şunu aldım, bunu bunu yaptım. Evet. bir sonu gelmeyen bir yarışta havucun peşinde koşan tavşan gibi koşturuyoruz ama niye koştuğumuzu bilmiyoruz. Evet, o dönemdeki Anadolu kültüründe de sorunlar vardı ama şuraya bir dikkat kesilelim. Ekonomik sorunlar her dönem oldu memlekette ve dünyada. Benim bireysel tarihimde hatırladığım 2001 kriziydi. O dönemde şöyle bir şey vardı. Anadolu'dan şehirde yaşayan evladına çuval çuval biber, çuval çuval patlıcan, çuval çuval peynir gönderilirdi. Anadolu şehirdeki evladını beslerdi. Anadolu derken anne baba. Aile bağı kuvvetli. Evlense de çocuğuna bakmaya devam ediyor. Torunu olsa da bakmaya devam ediyor. Biz bunu görmezden geliyoruz. Şimdi bugün
1: ya da küçümsemeye başlıyoruz. Hala ailesiyle bağını kesememiş gibi, değil mi? Bir de böyle de algılanıyor yani. Bireyselleşmeliyim, her şeyi ben yapmalıyım, her şeyi ben başarmalıyım gibi bir yanlış empoze var gibi. Bilmiyorum siz neler söylersiniz.
0: Çok doğru. Çok doğru. Şimdi
1: zorlandığımız zaman da destek almalıyız. Bu zayıflık değil, değil mi hocam? Bunu söyleyelim. Yani
0: ekonomik perspektiften konuşalım. Çocuk bakalım. Bakan anneanne ve babaannelere bu toplum para ödüyor olsa milyar dolarlık bir çıkış olur ekonomide. Bu anneanneler babaanneler bu işi bedava niye yapıyor? Akıl hastası mı?
1: Ya.
0: Hayır, sevdiği için. Onun bedelini de ödeyemezsiniz baktığınız zaman. Böyle bir gerçeklikten bahsederken şimdi kalkıp da ayrışmak şöyle iyi böyle ya tabii ki iyi olduğu kontekstler var bunun ama
1: zor zamanlarda desteğe ihtiyaç olduğunda bir ailenin olması sanıyorum dayanıklılık dediğimiz konuda bize inanılmaz bir şekilde destek oluyor.
0: Konuşmanın özeti bu olurdu.
1: Evet.
0: Konuşmanın yani özeti bu olurdu.
1: Neden böyleyiz bilmiyorum ama bireyselleşmeye doğru giden bir süreçteyiz. İnsanlar hayır sadece kendine dönmeye başladı her cins. Yani kendi başıma mutluyum, kendini sev, senden değerlisi yok, sen en iyisisin, kendinle tamam kendimizi sevelim, kendimizle barışalım ama kendimizin kendimize yetemediği zamanlar da oluyor değerli hocam. Siz zaten danışanlarınızdan biliyorsunuz. Karşılaştığımız sorunlar karşısında belki de bocalıyoruz, zorlanıyoruz. Her şeyi kendimizin yapabileceğini düşünmemiz bilmiyorum. Büyük bir kibir de beraberinde getirir
0: tabii.
1: Ama. Şimdi sizin söylediklerinizden şunu da anlıyorum. Sürede aklı için müsaadenizle araya girmek istiyorum. Sohbet çok güzel ama. Anladığım kadarıyla aile bizim ilk psikolojik dayanıklılığı öğrendiğimiz yer, alan. İlk alan.
0: İlk gibi. Bağ,
1: ilk
0: ilişki.
1: Bağ. Evet, her şeyi öğrendiğimiz. Yani dayanıklılığımızın ya arttıracağımız ya da zayıf olacak. Bizi böyle bir rüzgarda yaprak gibi belki de dalgalanmamıza sebep olacak. Ya da tam tersi sağlam, kaya gibi sağlam durmamızı sağlayacak ilişkilerin olduğu yer.
0: Dünyaya ana rahminden evet düştüğümüzde onunla hemhal olmamızda ilk sinyali veriyor. Ama bu demek değil ki hep öyle kalacak. İnsan bunu değiştirebilir, dönüştürebilir ama ne kadar sağlıklı ve güçlüyse bizi çok daha avantajlı bir pozisyona getiriyor.
1: Orayı konuşalım mı? Sağlıklı ve güçlü yanlarını bizi nasıl, ne avantajlı hale getirir, nerelerde avantaj haline getirdiğini, güvenli bağ kurabilme, sorunlar karşısında bu problemleri çözebilme, becerisi geliştirebilme de vesaire de aileyle kurduğumuz bu bağ hem sağlam dediğimiz bağ nasıl olmalı hem de bize katkıları ne oluyor?
0: Bir kere kişi kendisini eksik ya da yarım gibi değil tam olarak görmeye başlıyor. Eksiklikleriyle kendisini çok tamamlanmış şekilde görmeye başlıyor. Öte taraftan güçlenmeye başladıkça daha çoğun peşinde değil, kendisini huzurlu ve tatmin hissettiğiyle hareket etmeye başlıyor. Şimdi böyle birisi bir ilişki, bir evlilik, bir arkadaşlık kurduğunda da ötekini çok fazla hırpalamamaya başlıyor. Bunun dalga dalga yayıldığını düşündüğümüzde huzur ve mutluluğu toplum içerisinde artırmaya sebebiyet veriyor. Öte taraftan bağ iyi kurduğu zaman ne ortaya çıkıyor? Bugün bağımlılıkları biz konuşuyoruz. Kişi duygusal olarak kendisini zayıf hissetmediğinde zarar verici maddelerin ya da uyaranların peşinde değil, karşılaştığı zorluğun kendisine bir şey söylemeye başladığını düşünüp dağılmadan, çözülmeden onunla birlikte ama ona teslim olmadan yürümeye devam edebiliyor. Bu psikolojik dayanıklılığın en güçlü yönlerinden bir tanesidir. Örnek verecek olursak kabaca Japonya psikolojik dayanıklılığı en güçlü toplumlardan bir tanesi. Neden? Çok fazla tsunami ve deprem oluyor. Sürekli bir kasabaya, köye ya da şehre yıkıntı getiriyor. Hemen adapte oluyorlar. Bu demek değil ki bu insanlar adapte olurken duygularını görmezden geliyor ve o şehrin replikasını inşa edip düzenlerini devam ettirirken yaşanmamış gibi gösteriyorlar. Hayır. yaşamın hali hazırda devam ettiğini, yaşama devam ederken o sorunlarıyla da ilgilenmeye devam ediyorlar. Yani demiri direkt sorun

0: üzerine atıp sorunu kendi hayatının esas meselesi gibi değil. Evet, şu anda yaşama sorun girdi ama bir taraftan bu yaşamın hikayesi devam ediyor. Hikayeyi yazarken bu sorun bana ne demek istiyor ve ben bu sorunla ne yapabilirim gibi
1: çözüm
0: ilerliyorlar.
1: odaklı.
0: Evet.
1: Sorunun altında kalmıyor. Ya da
0: Kalmıyor.
1: karalar bağlamıyor, dramatize etmiyor. Bu toplumsal olarak farklı yapılarda olmamızdan da kaynaklanıyor olabilir mi? Türk toplumunun hani sosyolojik ve psikolojik örgü yapısından da bahsedelim mi? Ya acaba bu bizim genetik kodlarımızla ya da onların, Japonların genetik kodlarından farklı olmasından mı kaynaklanıyor, yoksa en başta ailenin tutum ve davranışları mı o bireyleri daha sorunlar karşısında daha güçlü bireyler yapıyor? Bizi daha mesela dramatize edebiliyoruz biz bazen.
0: Japonya'da çözülmeye başladı baktığımız zaman. Güney Kore'de çözülmeye başladı. Sebebi şu, siz bahsetmiştiniz kültürel olarak bağlamlardan. Sömürü ya da kolonileştirme dediğiniz şey sadece artık sınırları işgal ederek değil, kültürü ve dili işgal ederek de siz bunu yaparsınız. Bugün bireyselleşme, bugün en iyisini hak ediyorum, en iyisini hak ediyorsun, sen biriciksin, bir tanesin, aman seni çekemiyorsa sal gitsin.
1: Mesafe koy akrabalarla, insanlarla aranan
0: O
1: sürekli.
0: narsist, annen baban kötü olduğu için sen böylesin yahu. Herkes kötü, bir sen mi iyisin? Yani bu psikolojinin bugün hizmet ettiği şey Kuzey Amerikalı beyaz, zengin ve eğitimli kişilerin geliştirdiği teoriyi her topluma adapte etmeye çalışması. Kayseri'nin köyünden gelmiş teyzeye ya da biz Anadolu'lu bir gence bunu nasıl yedirebiliriz ya da yedirmek zorunda mıyız bu dili? Bu dili yedirmeye başladığımız zaman sorun ortaya çıkmaya başlıyor. Neden? Siz vücudunuza uygun olmayan bir ilacı aldığınızda, hatta ve hatta hastalığınız için bir ilacı aldığınızda yan etkisi ortaya çıkıyor. Siz bu dili kültüre, zihne, beyine soktuğunuz zaman sadece psikolojik olarak değil, biyolojik ve toplumsal olarak bir halk ihmalinin de, kamusal ihmali de ortaya çıkarmış oluyorsunuz tabii ki.
2: Aynadaki insan. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Krizler olduğu zaman birlikte ayakta kalma mekanizmalarımız, ailemizle geliştirdiğimiz bu veya da aile içi iletişim ve bu problem çözme becerileri desem, buradaki bağdan bize biraz bahseder misiniz? Aile nasıl etkiliyor
0: Çok.
1: bu alanları?
0: Prefrontal korteks dediğimiz şey, bizi insanı insan yapan şey prefrontal korteks.
1: Nedir o hocam?
0: Beynin önündeki üst kısımdaki sorun çözme becerisi, hemen alnımızın üstündeki o çok ince tabaka gelişmiş insanın özelliği. Bu neye benziyor? Sorun çözme becerisi. Çocuk sınava girdiğinde çok kaygılanırsa sorun çözemez. Neden? Çünkü prefrontal korteks yandı. Sakinleşirse anca onu çözebilir. İlişki ve yaşam olarak kendisini kaygılı değil, huzurlu hissettiği yerde kişi kriz zamanlarına çözüm getirebilir. Alternatif sunabilir. Kendisini olduğu gibi ifade edebilir. Neden? Çünkü prefrontal korteks diyor ki ah tamam şu anda tehlike var evet ama şu anda ben güvenli bir yerdeyim. Güvenli ve beni destekleyen insanlarla bir aradayım. Biz bunu ihmal ediyoruz ama 10 antidepresan, 100 antidepresan gücünde bir şey halihazırda doğal olarak elimizde. Biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Bunu çok dillendirdiğiniz zaman da sanki pozitif bilimi kenara, hayır kenara bırakmıyoruz. Ama binlerce yıldır, milyonlarca yıldır kullandığımız bir elimizde yapı var. Ve biz diyoruz ki sen artık eskiden demode oldun, günümüze uymuyorsun. Daha iyisi, daha yenisi, daha moderni, daha lüksü var burada. O zaman şunu soralım. Avlulu bahçeli evler mi daha iyiydi? 30 katlı, 40 katlı, 50 katlı lüks ve modern apartmanlar mı? Evet, daha yakınız hepimiz birbirimize. Hangimiz karşı komşumuzu, alt komşumuzu çok daha iyi tanıyoruz eskisine göre? Yani demek ki her şey ya da her modern olan, her yeni olan, her lüks olan insanın fıtratına, doğasına uygun değil. Bizim meraklı olmamız lazım. Maceracı olmamız lazım. Sorgulayıcı olmamız lazım ve aman bir şey fenomen oldu diye böyle taze tatlıya konan sinek gibi konmayalım. Bekleyelim, bakalım bana ne uyuyor? Uyan almak lazım.
1: Aileyi dışladığımız bir hayat sanıyorum en büyük hata olur kendimize, değil mi? Yani en büyük cezayı da vermiş oluruz. Her şeyi kendi başına sorun çözme becerisi geliştirip aileyle hiçbir şey paylaşmayan ketum bir yaklaşım sergilemek.

0: alınması gereken desteğin boş olan kısmını nereyle doldurmalı ki psikolojik dayanıklılıkları sağlam olsun?
1: Kişinin
0: hocam?
1: Kendisine ne iyi geliyorsa, ne onu besliyorsa, ne onu huzurlu kılıyorsa, buradan kastettiğimiz ne sağlıksız ya da illegal olan şeyler değil. Bunlar doğal, sağlıklı olan şeyler. Kişinin işi mi? Kişinin evcil hayvanı mı? Kişinin arkadaşları mı? Kişinin eşi mi? Kişinin çocuğu mu? Ne iyi geliyor? Bir kere bakmak lazım. Başıma bu geldi, ah tüh deyip aman dünyaya böyle geldi mi? Bundan sonra düzeliş yok. Hayır efendim, böyle bir şey yok. İnsan daimi olarak arayış ve inşa ediş üzeredir. O sebeple aramamız lazım. İnşa etmemiz lazım. Sorumluluğunu alıp sebat etmemiz lazım. Hiçbir şey sebat etmeden olmuyor. O sebeple evet, bu dediğiniz bir tarafıyla da kırılmanın sebebi. Dünya bana şunu şunu vermeliydi, vermedi, ben de bozuyorum, küsüyorum sana ve hadi bakalım savaşa başladım. Dünyanın kaybedeceği bir şey yok ki. Dünyadan alacaklı olarak gelmedin ki, yok. O zaman sen bu yaşamını, kendi hayatının, hikayenin sorumluluğunu alıp bundan çok güzel bir roman çıkartacak yazar olabilirsin.
0: Bunun altında ezilenler oluyor mu peki? Psikolojik açıdan yıpranan ve size gelen, tükenen, yani kimse yok, ben çaresiz hissediyorum, başaramıyorum, yalnız hissediyorum, sorunlar altında kalmışım, çözemiyorum o sorunu da. Belki çözebilecek kapasite var ama göremiyor, olumsuzluklara adapte olduğu için, oraya projektörü çevirdiği için. Ne yapması lazım?
1: Dediniz ya,
0: insanlar
1: oraya odaklanmış.
0: Evet, evet.
1: Küçücük bir çatlağı kocaman bir yarık gibi görmeye başlıyor.
0: Ne güzel söylediniz, evet.
1: Ona her sabah günaydın diyen bir simitçi vardır sokakta. Ona her sabah merhabalar diyen bir iş arkadaşı vardır. Ona her akşam durakta bir şey söyleyen birisi vardır. Onu ziyaret eden bir kedi köpek vardır. Dünyayla ilişkimiz sadece insan insanı değil, doğayla da.
0: Evet.
1: Domates yetiştirebilir evinde, biber yetiştirebilir, sorumluluğunu alabilir. Bu demek değil ki o cansız ama... Hayır efendim, kendinden bir şey verip karşılıksız olarak onun büyüdüğünü, yeşerdiğini görmek esas insanlık. Cemil Meriç'in sözü var ya, iyilik yaptığında karşılık bekliyorsan tefecisindir diye.
0: Tefecisin ve çok da doğru bir sözdür değil mi? Ne kadar...
1: Bu alacaklılıkla evet. Devam edersek tabii ki mutsuz oluruz, tabii ki oraya düşeriz. Bana gelen insanlarda da var tabii ki zorlandıkları ama o yarık o kadar büyük olmaya başlıyor ki sanki hayat oymuş gibi. Hayır efendim.
0: Ana hikaye oymuş gibi oluyor değil mi hayatlarında? Diğer önemli şeyler.
1: Yandan önemsiz. Gelenleri o zaman kaçırıyor tabii.
0: Kaçırıyor tabii.
1: Bizim yaptığımız şey de böyle bir magic touch, bir sihirsel bir dokunuş yapmıyoruz orada. Diyoruz ki abicim, ablacım, bak burada şu var, burada bu var. Acaba şunu denesen nasıl olur? Böyle hissediyorsun, böyle düşünüyorsun ama şöyle çevirdiğinde nasıl gözükecek bir baksan vesaire diye. Öyle sihirsel bir şey de yapmıyoruz. Diyoruz ki senin hikayen böyle ama şöyle de olabilir. Sen diyorsun ki ben sorunlu biriyim. Ya sorunlu değilsin, hep böyle olmamış. Hayatının şu döneminde böyle bir sorun girmiş. Baskın olmuş. Biz onun baskını değil de seni baskın yapalım biraz. Nasıl olur?
0: Yani tedavisi mümkün.
1: Her şeyin.
0: Ruhsal anlamda da içinde bulunduğumuz sıkıntıların da tedavisi mümkün.
1: Allah ölüm vermesin. Onun dışında her şeyin tedavisi var ama... Aramak ve merak etmekle mükellef olan biziz.
0: Mehmet Hocam, şimdi psikolojik dayanıklılığı arttırmayı hani neler arttırabilir? Hani ailemiz yoksa nasıl o desteği alabiliriz, sosyal desteği, ya da neler yapabiliriz dediğimizde, işte evde domates yetiştirebilirsiniz dediniz. Doğayla kurduğunuz bağ, hayvanlarla kurduğunuz bağ, insanlar dışında. Bu da iyi gelir dediniz. Başka besleyen faktörler var mıdır psikolojik dayanıklılığınızı?
1: Bir kere kişiye işi dışında ne iyi geliyorsa onu bulması lazım. Benim terapilerde de en çok karşılaştığım şey, insanlar neyi sevdiğini bilmiyor. Yani hayat sanki hazırlanmış bir program gibi, doğmuş, okumuş, okul bitmiş, işe girmiş, evlenmiş, işe gidiyor geliyor. Neyi seviyorsun diye sordu, ne bileyim sorusu geliyor. Ne bileyim olmaz.
0: Şartlandırılmış bir hayatın içerisindesiniz değil mi?
1: Ne bileyim olmaz. Ya hocam sen de böyle diyorsun ama ekonomik sebepler. Ya, efendim ben şey demiyorum ki, yat al da gez demiyorum.
0: Standartına göre mutlaka senin de sevebileceğin, yapabileceğin
1: şeyler var. 3 tane imparatorluğun olduğu bu şehirde tarihsel yerler var. Oku git gör, gez gör. Çok güzel restoranlar var tarihi. Her bütçeye uygun var. Ondan sonra...
0: Hobiler edin değil mi?
1: Ücretsiz kurslar var. Ne bileyim, el işçiliğini seviyorsan, ahşap oymacılığını seviyorsan, kendinden aşkın, kendinden büyük bir amaç ve anlam kişi bulmazsa onu kimse vermez. Kendinden aşkın amaç ve anlamı bulduğu zaman çok kolay yıkamazsınız.
0: Tabii
1: o insanı.
0: Yaşama sevinci de artar, psikolojik dayanıklılığı da artar. Peki bu kendinden aşkın amacı ulaşamamada ya da ulaşmada kendimizi çok iyi tanımamız
1: gerekiyor. İçgörü mutlaka.
0: Bunu konuşalım mı? Ne kadar tanıyor Türk toplumu kendini? Dediğiniz gibi bir koşullandırılmış, şartlandırılmış.

0: Bir hayatın parçasıyız. Doğduk, büyüdük, evlendik, çocuk sahibi olduk, baba olduk, anne olduk, iş adamı olduk, iş kadını olduk. Sabah gittik, akşam geldik. Kendimizi ne zaman dinleyeceğiz ya da kendimizi ne zaman tanıyacağız hocam?
1: İzleyicilerimiz kusura bakmasın. Şöyle bir şey diyeceğim. Biz kendimizi çok güzel kandırıyoruz. Diyoruz ki aman efendim geçim derdi. Ya doğru, geçim derdi. Evet, çalışacağız, edeceğiz ama belli bir basit ihtiyaçları karşılama dışındaki para kazanmadan sonraki mutluluk sıçrayışı çok büyük değil. Ne demek istiyorum? Sıfırdan 100.000'e kadar bir aileye giren para büyük bir sıçrama yaşatır. Ama 100.000'den sonrası o kadar büyük bir sıçrama yaşatmaz. Temel ihtiyaçları giderdikten sonraki sıçrama küçüktür. İnsanlar kolay olduğu için alışıldığı, bildiği sarmalın içerisinde kalmayı tercih ediyor. Çünkü bilmediği şey ürkütücü, korkutucu geliyor ve kendisine güvenmiyor. O sebeple biraz maceracı olmak lazım. Bunu da evde çocuk varsa çocuklardan görsünler. Çocuklar müthiş alimlerdir, müthiş maceracıdırlar ve müthiş soru sorarlar. Cevap aramayacağız hayatta. O ne yaparsam bu ne olur, nereden bileyim? Soru sor. Nasıl daha mutlu olabilirim? Kendimle nasıl daha mutlu olabilirim? Eşimle nasıl daha mutlu olabilirim? Çocuklarımla nasıl daha iyi zaman geçirebilirim? Bunun için ne yapmam lazım? Cevap arayışını bir kenara bırakıp esaslı, net sorular sorup soruların peşinden gidelim. Küçük kandırmacalar koyuyoruz dedim ya. Hiçbir iş biz öldükten sonra devam etmemezlik yapmayacak. Bir arkadaşımın çok varlıklı bir dayısı vardı, vefat etti. Çok sevdiğim birisiydi. Mezara koyduk. Bir saat sonra iş yaptı, adam şey dedi, Allah rahmet etsin dedi, bizim ürünleri de ne zaman çıkarabiliriz? Adam daha soğumadı. O abimiz de çok işkolik birisiydi. Öldü ve işi devam etmeye gitti. Yani yaptığımız işten sadece para kazanma amacıyla yaptığımız zaman bu amaç bir yerden sonra hırpalayıcı bir hale geliyor. Naçizane de şunu da gözlemledim. Huzuru olanların çok parası olmuyor, çok parası olanların da huzuru olmuyor. Dengeyi korumak önemli.
0: Evet, anahtar kelime.
1: Dünyada neyi kovalıyorsak ona dönüşüyoruz. Kovaladığımız şeyleri, kovaladığımız yerleri iyi seçelim, düzgün seçelim ve kovalarken gezindiğimiz insanlarda ona göre olsun.
0: Çok güzel. Bu da farklı bir alanda farklı bir konu başlığı olur. Birlikte yol aldığımız insanlar bizi nerelere götürüyor, nerelerden geri çeviriyor ya da nerelere bulaştırıyor. Sohbet çok güzel ama son dakikalar içerisindeyiz. Bir iki dakikamız kaldı. Yine özellikle ailenin psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisiyle ilgili dinleyicilerimize söylemek istediğiniz, altını çizmek istediğiniz noktalar varsa
1: mutlaka.
0: Ben sözü size bırakacağım. Buyurun.
1: 5 tane aileyle ilgili çok net böyle vurucu şey söyleyeceğim. Bir kere sabahları birlikte kalkılsın. Sabahları birlikte kalkılsın ve birlikte günaydınlaşılsın, birlikte sarılsın. Sarılsın ya. Çoluğuna, çocuğuna, eşine sarılsın. Birlikte kahvaltı yapılabiliyorsa kahvaltı yapılsın. İkincisi, akşam yemekleri mutlaka ama mutlaka büyük bir sorun olmadığı sürece birlikte yenilsin. Yemek yemek derken de kastım böyle herkesin motomot oturup çorbasını yediği değil. Evet, bizim kültürümüzde var ama nasılsın, günün nasıl geçti, tatlı tatlı böyle hoş sohbet edilsin. Üçüncüsü, ne yapmak istiyoruz sorusu sorulsun ya. Hadi sizi bir yere götüreyim, ne istiyorsunuz? Bu değil. Ne yapalım? Ortak bir karar, konsensüs. Birisinin istediği bir şey herkes gelecek diye değil. Ortak bir karar. Dördüncüsü, birlikte faaliyet. Karı koca, çocuk baba, anne baba ilişkilerini arkadaşlığa çevirici. Demek istediğim şey sınırlar korunaraktan arkadaşlığa çevirici faaliyetler. Ben işten geldikten sonra ben şirkette 500 kişi yönetiyorum. Evde boya mı boyayacağım? Ya ailecek boyayacaksın kardeşim. Boyayacaksın. Sen onu yaparsan bu çocuk ileride bağımlı olmaz o zaman. Onu güçlendireceksin, sorumluluğu sende. Beşincisi de küçük küçük çocuklarımızı yaşama karşı hazırlayan zorlayıcı şeylere maruz bırakmak. Bizde şu var ya, çocuğun iç çamaşırına kadar ütüleyen anne, ondan sonra ayağına taş değmesin, en iyi okullara göndereyim, en iyi terapistlere göndereyim diyen baba, hayır kardeşim, ona küçük küçük zorlukları ver. Zorlandığı yerde çözüm için sana gelsin, mihmandarlık yap, rol model ol. Sen her şeyi yaptığın zaman 15 yaşında yaşayacağı kırılmayı 30'unda yaşadığı zaman çok daha büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Hayır. Çocuk böyle sanki onun bir projesiymiş gibi sorunsuz, mükemmel. Hayır. İnsan evladı mükemmel değildir. mükemmel iyinin düşmanıdır. Biz iyi çocuklar yetiştirelim. Mükemmel iyi çocuklar.
0: Acı da çekecek, zorluğu da görecek değil mi?
1: Ha, yaşam bu.
0: Evet, yaşam bu.
1: Yaşam bu. Yaşamını evet. Tabii ki çekecek. Evet.
0: Günümüzün ebeveynlerine baktığımızda araya da girmek istemiyorum ama helikopter ebeveynler ve bu önden her şeyi ayıklayabiliyorlar.

0: saklamak isteyen, aman ayağını taşla yemesin diyenler çok fazla. 30 yaşında yaşayacak kırılma da daha şiddetli olur dediğiniz gibi. Çok teşekkür ederim. Hem ayaklarınıza sağlık hem de değerli görüş ve düşüncelerinizi konumuzla ilgili bizlerle paylaştınız. Sağolunuz varolunuz Mehmet Hocam.
1: Rica ederim. Sizler sağolunuz varolunuz efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Aynadaki İnsan programının sonuna geliyoruz. Bugünkü programımızda ailenin psikolojik dayanıklılık üzerinde etkisini konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Klinik psikolog Mehmet Büyükçorak beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konularla ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Lut aleyhisselamın kavmini ve ailesini aşırılıklardan dolayı uyarması ve sonrasında yaşananlar.
1: İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Lut'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir, emin bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun, bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da bu kadar insan içinde erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Dediler ki, ey Lut, andolsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu çirkin işinizden nefret edenlerdenim. Ey Rabbim, beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar. Buna karşı biz de geriye kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı dışında onu ve ailesini ve inananları topyekün kurtardık. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik, helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve

0: ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Hamdolsun ki Lut, onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar, onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silmek öğrediverdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın dedik. Andolsun ki onları bir sabah artık kurtulamayacakları kararlı bir azap bastırıp kaplamıştı. İşte azabımı ve uyarılarımın akıbetini tadın dedik. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. Üzerlerine helak eden bir taş yağmurunu yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını, karısı hariç kurtardık. Çünkü o, gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu?
1: Bir haberimiz var.

andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

ne yapmak lazım? Beldemizi, ülkemizi, milletimizi güzel şeylere alıştırmak için çalışma yapmamız lazım. Çok önemli bu çalışmalar. Bunu da tatlılıkla yapılması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şekilde yapması lazım. Ayet-i kerimelerin emrettiği şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Üd'u ilâ sebil-i rabbike bil hikmeti vel mev'izzatil haseneti ve cadilhum billetihiye ahsen. Yani Allah'ın yoluna çağıracağız. Bunda durma yok. Nasıl? Efendim, hikmet ile, güzel öğüt ile ve en güzel bir çalışma ile, gayret sarf etmek ile mücadele edeceğiz. Mücadele şart ama fazilet mücadelesi bu. Tatlı bir mücadele, insanlara mutluluk götürecek bir mücadele, kötülüklerin engellenmesini sağlayacak bir mücadele, iyiliklerin hakim olmasını sağlayacak bir mücadele. İşte yeni yılın içtimai hedefleri, sosyal hedefleri, efendim toplumları ilgilendiren hedefler. Sevgili kardeşlerim, Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada, ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen İyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 1
1: Fatiha Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 7 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in başlangıç suresi olduğu için açan anlamında Fatiha şeklinde anılmıştır. Aynı zamanda Ümmül Kitap, kitabın anası, özü, el-esas gibi adları da vardır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamdin, övme ve övülmenin her türlüsü, alemlerin tek Rabbi Allah'adır. O, Rahmandır. Dünyada bütün yaratıklara bol merhamet edendir, Rahim'dir. Ahirette yalnız müminlere acıyıp mağfiret edecek olandır. Din gününün, yani hesap ve karşılık görme gününün maliki, hükümranıdır. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Emirlerine asi olmuş ve gazaba uğramışların ve sapıtanların değil, ya Rabbi. Amin. Bakara Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 286 ayettir. Yalnız 281. ayeti Mekke'de Veda Haccı'nda inmiştir. İsrailoğulları Hazreti Musa Tur Dağı'ndayken altınlardan yapılmış inek heykeline tapmışlardı. İçlerine sinmiş bu inek sevgisini, onun tapılan kutsal bir varlık olduğu düşüncesini ortadan kaldırmak ve yalnız Allah'a inançlarında samimi olduklarını göstermeleri için kesmeleri gereken bir inek, Bakara, sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu öyle bir kitaptır ki, onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. O, takva sahibi kimseler ki, gayba, Allah'a, meleklere, ahirete, vahye, Allah'ın takdirine inanırlar. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de gereken yerlere Allah için verirler. Yine onlar, Hak katından sana indirilen Kur'an-ı Kerim'e ve senden evvel indirilenlerin asıllarına iman edip ahirete de kesinlikle inanırlar. İşte onlar, hem Rableri tarafından gösterilen dosdoğru yol üzere olan, hem de kurtuluşa, murada erenlerin ta kendileridir. Allah'ın birliğini, hakimiyetini ve Kur'an'ı dışlayıp küfre sapanlara gelince, şüphesiz ki onları başlarına gelecekle korkutup uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Üzülme. Bilesin ki onlar inanmazlar. Allah onların inkarcı niyet ve eylemlerinden dolayı kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de ilahi hakikatlere karşı perde inmiştir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. İnsanların bir kısmı da münafıktırlar. Onlar kalpten inanmadıkları halde dilden Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Ve akıllarınca Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar da farkında bile olmazlar. Onların kalplerinde batılı sevme, maddeperestlik, dünyevilik, şüphe, münafıklık ve küfür gibi manevi ölüme götüren bir tür hastalık vardır. Allah da onların bu hastalığını artırmıştır. İnanıyoruz diye yalan söylediklerinden dolayı onlar için dayanılmaz bir azap vardır. Kendilerine yeryüzünde Allah'ın emirleri dışına çıkarak sakın fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın denildiği zaman bizler sadece düzeltenleriz derler. İyi bilin ki Allah'ın hükümlerini beğenmeyip aykırı hareket ettiklerinden dolayı toplumda asıl bozguncu onlardır. Fakat bunun farkında değildirler. Yine onlara gerçek mümin insanların iman ettiği gibi samimi olarak iman edin denildiği zaman biz ille de o sefih, ahmak kimselerin inandığı gibi mi iman edelim? Bizimki bize yeter derler. İyi bilin ki asıl sefih olanlar kendileridir. Fakat bunu bilmezler. Ama münafıklar, Müslümanlıktan geçinenler, müminlere rastlayınca biz de sizin gibi iman ettik derler. Fakat kendi şeytan gibi olan yandaşlarıyla baş başa kaldıklarında şüphe yok ki biz fikir ve ideolojide sizinle beraberiz. Biz sadece onlarla alay etmekteyiz derler. Allah da onların alaylarına mukabele eder, hak ettikleri karşılığı verir ve onlara azgınlıkları, isyanları içinde bir müddet mühlet verir. Onlar da bir ceza olarak şaşkınca bocalayıp dururlar. İşte onlar hidayete, doğru yola karşılık niyet ve tavırlarıyla kafirler safında yer alıp sapıklığı satın alan, tercih eden kimselerdir ki onların bu alışverişi kendilerine kar sağlamadığı gibi doğru yolu da bulamadılar. Onların, münafıkların durumu karanlık bir sahrada bir ateş tutuşturup aydınlanmak isteyen kimse gibidir ki o ateş yanıp da çevresini aydınlatınca faydalanmadılar. Allah da onların ışığını giderip kendilerini yine karanlıklar içinde görmez ve şaşkın olarak bıraktı. Onlar manen sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar bulundukları sapıklıktan Hakk'a dönemezler. Yahut onların durumu yoğun karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşekler içinde gökten boşalan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimsenin hali gibidir. Onlar yıldırımlardan ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri ilim ve kudretiyle çepeçevre kuşatmıştır. O şimşek neredeyse gözlerini kapıp alıverecek. Onlara aydınlık verince ışığında biraz yürürler. Karanlık tekrar basınca da dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitmelerini ve görmelerini de giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'den şüphe ediyorsanız, hadi siz de aynı nitelikte onun benzeri bir sure getirin. Eğer bu beşer sözüdür diye iddianızda samimiyseniz, Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın. Eğer bunu yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan kâfirler için hazırlanmış ateşten sakının. Resulüm, iman eden, bir de salih amellerde bulunanlara, kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber, dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada sürekli, ebedi kalacaklardır. Muhakkak ki Allah, hakikati açıklamak için bir sivrisineği ve hatta yaratılışta onun daha da ötesinde zayıf ve basit olanı misal getirmekten çekinmez. Artık iman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre sapanlarsa zihinlerde şüphe uyandırmak için Allah bu misalle ne demek istedi derler. O bununla birçoğunun saptığını, birçoğunun da doğru yola geldiğini gösterir ve bununla ancak fasık olanları sapıklıkta bırakır. Onlar öyle fasık kimselerdir ki, iman ettim, Müslüman oldum dedikleri halde Allah'a vermiş oldukları taahhüdü, teslimiyet ve itaat sözünü bozarlar. Hem de Allah'ın birleştirilmesini emrettiği akraba ve Müslümanlar, dinle ahlak ve dinle dünya işleri arasındaki ilişkileri, bağları keserler ve yeryüzünde Allah'ın emrine aykırı hareket ve uygulamalarla toplumda bozgunculuk yaparlar. İşte dünya ve ahirette ziyana uğrayanlar onlardır. Allah'a karşı nasıl olur da nankörlük yapar, küfre saparsınız? Halbuki sizler ölü, yok haldeydiniz de o sizi annenizin karnında can verip diriltti. Sonra ecelleriniz gelince yine sizleri öldürecek. Sonra haşr günü tekrar o sizi diriltecek. Sonra da hesabınız görülmek üzere ancak onun huzuruna döndürüleceksiniz. O Allah ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin faydalanıp ibret almanız için yarattı. Sonra iradesiyle göğe yönelip onları 7 kat gök olarak bir sistem üzere düzenledi. O her şeyi hakkıyla bilendir. Ey Resulüm! Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halife, yetki ve yöneticiliğe elverişli insan yaratacağım demişti. Melekler de, ya Rab, biz seni hamd, övgüyle yüceltip ve seni bütün noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada senin emirlerini tutmayıp bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak

birisini mi yaratacaksın?" dediler. Allah da, "Şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim," dedi. Allah, yarattığı Adem'e eşyaya ait bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, "Hadi, görüşünüzde doğruysanız onların isimlerini bana haber verin," dedi. Melekler de, "Ya Rabbi, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Her şeyi hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi mutlaka o sensin sen," demişlerdi. Bunun üzerine Allah, "Ey Adem, eşyanın isimlerini onlara hemen haber ver," dedi. Adem de onların isimlerini onlara bildirince, Allah, "Ben size göklerin ve yerin gaybını, sırlarını, hikmetini bilirim. Ayrıca açıkladığınız ve gizlediğiniz her şeyi de bilirim, dememiş miydim?" dedi. "Hani biz meleklere, kudretim için Adem'e secde edin," demiştik de, İblis hariç hepsi hemen secde ettiler. O ise direndi, secde etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Yine dedik ki, "Ey Adem, sen ve eşin Havva cennette kalın. Dilediğiniz yerde oradakilerden, nimetlerinden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa kendisine yazık edenlerden olursunuz." Derken, şeytan onları, "Cennette ebedi kalırsınız," aldatmacasıyla o ağaçtakinden yedirdi ve ikisinin ayağını kaydırıp içinde bulundukları yerden, cennetten çıkarmayı sağladı. Biz de, "Hadi, şeytana uymakla birbirinizin düşmanı olarak hepiniz yeryüzüne inin. Sizin için bir vakte, ömrünüzün sonuna kadar yeryüzünde ikamet etme ve faydalanma, geçiminizi sağlama imkanı vardır," dedik. Bunun üzerine Adem, Rabbinden aldığı bir takım kelimeleri belledi, öğrendi ve onlarla ona tevbe etti, yalvardı. O da onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz o, samimi dua ve kesin yapılan tevbeyi çokça kabul edendir, çok acıyandır. Biz bundan önce de onlara, "Hepiniz, Adem, zevcesi ve şeytan, oradan, cennetten inin. Eğer benden size ve neslinize bir hidayet, peygamberlik, kitap gelir de kim hidayetime, rehberime tabi olursa artık onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar bir üzüntü de duymayacaklardır," demiştik. O küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemlik olanlardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. "Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın, şükredin. Bana iman ve itaat hususunda verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size cennetle ilgili vaat ettiklerimi vereyim. Yalnız benden korkun. Ve yanınızdaki Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Ona inanmayanların ilki siz olmayın. Benim ayetlerimi az bir bedele, dünyalık karşılığa satmayın ve ancak benim emrime uygun yaşayın ve yalnız benden, benim azabımdan korkun. Hakkı, gerçeği batılla bulayıp örtüp de bile bile hakkı gizlemeyin. Hakkın üstüne örttüğünüz batılı hak diye göstermeyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin ve rükû eden müminlerle birlikte rükû edin. Siz kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup da diğer insanlara iyilik yapmalarını ve takvayı mı emrediyorsunuz? Bunun çirkin olduğunu hiç düşünmüyor musunuz?"

Ey Müslümanlar! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bu şekilde yardım istemek, Allah'a gönülden saygı duyanlardan başkasına zor ve ağır gelir. Onlar mutlaka Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilirler de namazlarını yüksünmeden huşu içinde kılarlar. Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım bunca nimetimi ve bir de vaktiyle tevhid inancında olmanız dolayısıyla insanlar arasından sizin o zamanki ecdadınızı tercih ettiğimi, üstün kıldığımı hatırlayın. Artık öyle bir günden korkun ki, o günde azaptan kurtulmak için hiçbir kimse bir başkası yerine bir şey ödeyemez. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiç kimseden bedel, fidye de alınmaz. Ve Kur'an geldiği halde ona inanmayanlara yardım da edilmez. Ey İsrailoğulları! Yine hatırlayın ki vaktiyle doğan erkek çocuklarınızı boğazlayıp kızlarınızı hayatta bırakarak size azabın, işkencenin en şiddetlisini reva gören Firavun ve soyundan sizi kurtarmıştık. Bu size reva görülenler sizin için Rabbinizden büyük bir imtihandı. Hani sizin için Kızıldeniz'i yarıp sizi geçirerek işkenceli hayattan kurtarmış, Firavun ve soyunu, adamlarını da siz bakıp dururken gözlerinizin önünde boğmuştuk. Hani Musa'ya 40 gece Tur'da vahyetmek için söz vermiştik. Sonra o Tur'a gidince onun arkasından siz kendinize yazık ederek buzağı bir tanrı edinmiştiniz. Sonra bu defa içten tevbe edince biz de belki şükredersiniz diye sizi affetmiştik. Yine hatırlayın ki biz Musa'ya sapıklıktan kurtulup doğru yolu bulasınız diye Tur'da kitabı ve içinde Furkan'ı, hak ile batılı ayıran hükümleri vermiştik. Hani Musa kavmine, ey kavmim, siz buzağı tanrı edinmekle kendinize yazık ettiniz. Hemen yaradanınıza tevbe edin, değilse nefislerinizi öldürün. İşte böyle yapmanız her iki halde de yaradanınız katında sizin için daha hayırlıdır, demişti. Böylece Allah da tevbelerinizi kabul etsin. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Yine vaktiyle siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız, demiştiniz. O sırada sizi yıldırımın dehşeti çarpıvermişti ve siz de serilip kımıldayamayacak bir halde baka kalmıştınız. Sonra şükredesiniz diye ölüm halinizin ardından sizi yine diriltmiştik. Ve Tih çölünde, Sina'da güneşten korunasınız diye beyaz bulutları üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvasıyla bıldırcın kuşu da indirdik. Size verdiğimiz bu güzel, helal rızıklardan yiyin dedik. Ama onlar nankörlük edip itaat etmemekle bize değil, fakat kendi kendilerine zulmediyorlardı. Hani o Tih çölünden çıktıktan sonra şu kasabaya girin, orada istediğiniz yerden dilediğinizi bol bol yiyin. Şükür secdesi ederek kapıdan girin ve ya Rabbi, hıtta, affet bizi deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. Zira biz ihsan edenlere, iyilik ve itaatte bulunanlara karşılığını artıracağız, demiştik. Fakat nefislerine zulmedenler sözümüzü kendilerine söylenenden başka şekle çevirdiler. Biz de doğru yoldan sapmaları sebebiyle zulmedenlerin üzerine gökten bir azap indirdik. Hani vaktiyle Musa çölde susuz kalan kavmi için su aramıştı. Biz de asanı taşa vur, demiştik. Hemen asayı taşa vurur vurmaz
Oradan kabileleri sayısınca 12 pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği kaynağı bildi ve onlara Allah'ın rızkından yiyin, için. Yeryüzünde onun emirlerinin dışına çıkıp bozgunculuk yaparak kargaşa çıkarmayın dedik. Hani siz yine ey Musa, biz artık bir tek kudret helvasıyla bıldırcın etinden yemeye asla tahammül edemeyeceğiz. Rabbine bizim için dua et de bize yerin bitirdiği sebze, salatalık, sarımsak, mercimek ve soğandan çıkarsın demiştiniz. Hazreti Musa da daha iyi olanla daha aşağı olanı değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse bir şehre, kasabaya inin, şüphesiz orada sizin için istediğiniz sebzeler vardır dedi. Onlar bu sabırsızlıklarından dolayı yine yoksulluğa, düşkünlüğe, aşağılığa maruz kaldılar. Allah'ın gazabına da uğradılar. Bu musibetlerin sebebi hem Allah'ın ayet, mucize ve açık belgelerini inkar etmeleri ve kimse peygamberleri öldürme hakları olmadığı halde peygamberlerinden Hazreti Zekeriya, Yahya ve Şaya'yı haksızlık yaparak öldürmelerinden hem de Allah'a isyan edip aşırı gitmelerindendir. Şüphesiz bütün iman edenlerle Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden son din İslam'a göre veya İslam'dan önce Allah'a ve ahiret gününe inanıp da salih amel işleyenler var ya, artık onların mükafatı Rableri katındadır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. Hani ey Yahudiler, vaktiyle Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden kesin söz almıştık. Sonra bu ahdi bozduğunuz için yeniden söz veresiniz diye tehdit olarak Tur'u, Tur Dağı'nı da mucize olarak üzerinize yükseltip kaldırmıştık da size verdiğimiz hükümlere kuvvetle sarılın ve içindekileri daima hatırlayın ki helakten ve azaptan sakınanlardan olabilesiniz demiştik. Bunun ardından söz verdikten sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın üzerinizde büyük lütfu ve merhameti olmasaydı en büyük zarara uğrayanlardan olup yok olurdunuz. Cumartesi günü içinizden ibadet etmek yerine balık avlayarak haddi aşanları elbette bilmektesiniz. İşte onlara aşağılık birer maymun olun dedik. İşte biz bunu, bu cezayı hem o zamandakilere, orada bulunanlara hem sonradan geleceklere ibret, muttakilere Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınanlara da bir nasihat kıldık. Musa kavmine Allah size mutlaka bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar bizi alaya mı alıyorsun dediler. Musa da cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Onlar ey Musa, Rabbine bizim için dua et, ona sor da onun ne biçim bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa da Allah buyuruyor ki o ne çok yaşlı ne de körpe. Bunun arasında dinç bir sığırdır. Artık emredildiğiniz şeyi yapın demişti. Onlar tekrar Rabbine bizim için yalvar da onun renginin ne olduğunu bize açıklasın dediler. Musa, o Rabbim rengi bakanlara neşe, ferahlık veren sapsarı bir inektir buyuruyor dedi. Yine bizim için Rabbine dua et de onun mahiyetinin nasıl olduğunu bize açıklasın. Çünkü bizce sığırlar birbirine karıştı. Eğer Allah dilerse biz emredileni yapmakta elbette doğruya erişmiş oluruz dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim buyuruyor ki o henüz toprağa sürmek ve ekin sulamak için boyunduruk altına girmemiş, hiç alacası olmayan, serbest dolaşan, kusursuz bir sığırdır. İsrailoğulları
Şimdi Rabbim.

vurun demiştik. Onlar da vurunca ölü dirilip katilini söylemişti. İşte Allah tıpkı bunun gibi ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini, kudretini açıklayan delil ve mucizeleri bu şekilde gösterir. Sonra bunun ardından ibret alıp samimi inanmanız gerekirken kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi, belki de ondan daha katı oldu. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden nehirler fışkırır. Öylesi de vardır ki çatlar da ondan su çıkar. Yine öylesi vardır ki Allah korkusundan dağdan yuvarlanıp aşağı iner. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey müminler! Yine de Yahudilerin size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Halbuki onlardan bazıları vardı ki Allah'ın kelamı olan tahrif edilmemiş Tevrat'ını dinlerlerdi de onu anladıktan sonra bile bile tahrif eder, bozup değiştirirlerdi. O Yahudilerden olan münafıklar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik. Sen Tevrat'ta müjdelenen peygambersin derlerdi. Birbirleriyle tenhada baş başa kaldıkları zamansa Yahudilerin ileri gelenleri bunlara Allah'ın size açıkladıklarını yani Tevrat'ta bildirdiği Hazreti Muhammed'e ait özellikleri Rabbiniz katında sizin aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söyleyip duruyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu? Derler. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da hepsini bilmektedir. Onlardan bir kısmının da okuyup yazması yoktur. Kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Bildikleri ancak reislerinin anlattıkları bir sürü hayali uydurmalardır ve onlar ancak zan ve tahminde bulunuyorlar. Kitabı elleriyle yazıp sonra da az bir değere dünyalık menfaate satabilmek için bu Allah katındandır diyenlerin vay haline. Ellerinin tasnif ederek uydurup yazdığı şeylerden dolayı vay başlarına gelenlere. Vay şu uydurdukları şeylerle elde ettikleri haksız kazançları yüzünden onların haline. O Yahudiler, ateş bize sayılı günler, atalarımızın buzağa taptığı 40 gün dışında asla dokunmayacak dediler. De ki, Allah'tan bu hususta bir söz mü aldınız? Böyleyse Allah verdiği sözden asla dönmez. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır, iş böyle değil. Kim büyük bir kötülük işler de şirk olan bu günahı, kendi benliğini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar ateş ehlidirler. Orada devamlı kalacaklardır. İman edip salih amel işleyen kimselerse cennet ehlidirler. İşte onlar orada ebedi kalacaklardır. Hani vaktiyle İsrail oğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel davranıp iyilik edin. Hem de insanlara güzel söz söyleyin. Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin diye emretmiş, sağlam söz almıştık. Bu sözden sonra sizin pek azınız hariç hepiniz döndünüz. Sizler zaten yüz çeviren döneklersiniz. Yine bir zamanlar birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz. Birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye siz Yahudilerden kesin söz almıştık. Sonra siz de kabul etmiştiniz. Ve halen Tevrat da buna şehadet etmekte, görmektesiniz. Sonra siz öyle kimselersiniz ki bu sözünüze rağmen yine kendinizi, birbirinizi öldürüyor, içinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyor, onlara karşı günah ve düşmanlık yapmakta birleşip yardımlaşıyorsunuz.
Onları yurtlarında

Aranızdan çıkarmak size haram kılındığı halde hem aranızda savaşıyor hem de size esir düşerlerse karşılıklı fidye alışverişi yapıp onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp geri kalanını inkar mı ediyorsunuz? İşte içinizden bunu yapanların cezası dünya hayatında aşağılık ve rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetlisine çarptırılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. İşte onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın almış, tercih etmiş kimselerdir. Bu yüzden onların azabı hafifletilmez, onlara asla yardım da edilmez. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ondan sonra da aynı tevhid esasında peygamberlerle onu izlettik. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller, mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs, Cibril ile destekledik. Fakat her ne zaman bir peygamber size nefsinizin hoşlanmadığı bir şeyi getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Yahudiler, Kur'an'ı dinlememek ve kabul etmemek hususunda peygamberle alay ederek, kalplerimiz bilgiye doymuş olup başka bilgilere perdeli, kapalıdır dediler. Hayır, küfür ve isyanları yüzünden Allah onları lanetlemiştir. Bunun için onların ancak çok azı inanır. Yahudiler, daha önce kafirlere, müşrik Araplara karşı zafer kazanmak üzere yardım isteyip dururlarken, onlara Allah katından yanlarında olan Tevrat'ın aslını doğrulayan bir kitap ve geleceğini Tevrat'tan bildikleri, gelmesi için dua ettikleri peygamber gelince, bu İsmail oğullarından diye onu inkar ettiler, kafir oldular. Artık Allah'ın laneti bütün inkarcılar, kafirler üzerinedir. Allah'ın kullarından dilediğine lütfuyla kitap ve peygamberlik ihsan etmesini kıskanarak Allah'ın indirdiğini Kur'an'ı inkar etmeye karşılık kendilerini, benliklerini, nefislerini satmaları ne kötü bir şeydir. Bundan dolayı gazap üstüne gazaba çarptırıldılar. Kafirler ve inkarcılar için utanç verici ve alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a iman edin denildiği zaman biz yalnız bize indirilen Tevrat'a inanırız derler ve ondan başkasını da inkar ederler. Halbuki o Kur'an beraberlerinde olan Tevrat'ın aslını tasdik eden bir gerçektir. Resulüm, de ki, eğer gerçekten inanıyorduysanız, niçin daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Andolsun ki Musa size açık deliller ve mucizeler getirdi. Sonra onun ardından o Tur'a, Sina dağına gittikten sonra siz kendinize yazık ederek buzağı görsel tanrı edindiniz, ona taptınız. Vaktiyle Tur dağını bulut gibi tepenize dikmiş ve sizden kesin söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba kuvvetle yapışın, ahkamına sarılın ve dinleyip itaat edin demiştik. Onlar da dinledik ve fakat içimizden karşı geldik dediler. Çünkü küfürleri yüzünden buzağı sevgisi kalplerine işledi. Resulüm, de ki, eğer inanan kimselerseniz, biliniz ki buzağa tapmayı hoş görmekle bozulmuş olan bu inancınızın size emrettiği şey ne kötüdür. Resulüm, onlara de ki, eğer ahiret yurdu, cennet, sizin dediğiniz gibi Allah katında diğer insanlara değil de sadece size mahsussa ve bu iddianızın doğru olduğunu düşünüyorsanız, hadi ölümü temenni edin ki cennete çabucak kavuşasınız. Oysa onlar
daha önce

önce kendilerinin işledikleri günahlar yüzünden asla bunu dilemeyecekler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun ki onları, Yahudileri bu dünya hayatına karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Hatta müşriklerden bile düşkündürler. Onların her biri 1000 yıl yaşatılmayı ister. Oysa bunca süre yaşatılması onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah onların yapmakta oldukları şeyleri eksiksiz görendir. Resulüm, de ki, kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki hem senden evvelki kitapları aslen tasdik edici, hem de müminler için yol gösterici ve müjdeci olarak onu, Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine o Cebrail indirmiştir. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olup kafir olursa, Allah da kafirlerin düşmanıdır. Andolsun ki biz sana apaçık her şeyi bildiren ayetler indirdik. Onları fasık, yoldan çıkmış olanlardan başkası inkar etmez. Yahudiler her ne zaman sağlam bir antlaşma yapmışlarsa yine içlerinden bir kısmı onu bozup atmadılar mı? Zaten onların çoğu inanmazlar. Allah tarafından onlara yanlarında olan kitabın aslını tasdik eden bir Resul gelince, o kitap verilenlerden bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyormuş gibi arkalarına atıp sırt çevirmişlerdir. Yahudiler kitaplarından yüz çevirip sihirle meşgul oldukları için Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan ruhlu insanların "Bunu sihirle elde etti" şeklindeki uydurma sözlerine uydular. Halbuki Süleyman bir peygamber olarak mucize gösterdi. Onların iddia ettiği gibi sihir yaparak küfretmedi, nankör olmadı. Fakat o şeytanlar insanlara Babil'deki Harut ve Marut isimli iki meleğe indirilen, ilhamla bildirilen şeyi, yani sihri, büyüyü öğreterek kafir oldular. Halbuki onlar, o iki melek mucize ile sihrin farkını bildiriyor ve biz ancak bir imtihan için gönderilmişizdir. Sakın sihir yapıp da kafir olma demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Buna rağmen Yahudiler kadınla kocasının arasını ayıran şeyleri bunlardan öğreniyorlardı. Ama onlar Allah'ın izni olmaksızın onunla hiçbir kimseye zarar verecek değillerdi. Yine de onlar, o Yahudiler, kendilerine fayda sağlayacak olanı değil, zarar verici şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onu satın alan veya satan için ahirette cennetten bir nasip olmadığını biliyorlardı. Onların sihir yapmayı benimsemekte kendilerini sattıkları şey ne kötü. Keşke bilselerdi. Eğer onlar Kur'an'a ve peygambere iman edip de günahlardan sakınsalardı, Allah katında kazanacakları sevap daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ey iman edenler! Peygambere "Ra'ina, bizi gözet, güt" demeyin. "Bize bak" anlamında "Unzurna" deyin ve onu dinleyin. Küfre sapanlar için çok acıklı bir azap vardır. Ne ehli kitaptan kafirler, ne de müşrikler, Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini, bir zafer, bir mevki ve bir kazanç elde etmenizi isterler. Allah da rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayeti nesheder veya onu unutturursak ondan daha hayırlısını ya da onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Yine bilmez misin? Elbette bilirsin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Bilin ki sizin için
Allah'tan başka ne bir veli, dost ve koruyucu, ne de bir yardımcı vardır. Yoksa ey Müslümanlar, vaktiyle Musa'yı sorguya çektikleri gibi, siz de peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse, muhakkak o, dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan birçoğu, Kur'an'ın gelmesiyle gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra, içlerindeki kıskançlıktan dolayı imanınızdan sonra sizi küfre döndürmeyi arzu ederler. Ey Müslümanlar! Savaş, cizye ve benzeri şeylerde Allah'ın emri gelinceye kadar şimdilik onları affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Hayır işlerden kendiniz için önden ne yapıp gönderirseniz Allah katında onu bulacaksınız. Allah yaptıklarınızı şüphesiz görendir. Yahudi veya Hristiyan olanlardan her biri bizden başkası asla cennete girmeyecektir dediler. Bu onların kuruntularıdır. Resulüm de ki, eğer doğru söyleyen kimselerseniz delilinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim muhsin olarak, iyilik ederek, işini güzel yaparak, özünü Allah'a teslim edip şirk karıştırmadan ona iman ve itaat ederse, onun mükafatı Rabbi katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Yahudiler, Hristiyanlar, dinde güvenilir bir temele dayanmamaktadır, dediler. Hristiyanlar da, Yahudilerin güvenilir bir temeli yoktur, dediler. Halbuki hepsi de, kendilerine indirilen kitabı güya okumaktadırlar. Böylece okuma bilmeyenler de, onların sözlerinin aynısını tekrar ettiler. Artık Allah, kıyamet gününde kitaplarının dışına çıkarak ayrılığa düştükleri şey hakkında aralarında hükmünü ve karşılığını verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun isminin anılmasını ve hükümlerinin yaşanır hale gelmesini isteyeni engelleyen ve o mescitlerin harap olmasına koşan, uğraşandan daha zalim kim vardır? Onların oralara istedikleri gibi değil, ancak korka korka girmeleri gerekir. Onlara dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır. Doğu da, batı da, her yer yalnız Allah'ındır. Ancak namaz kılmak için kıbleyi araştırdıktan sonra hangi tarafa yönelirseniz Allah'ın yüzü razı olduğu kıble oradadır. Şüphesiz Allah rahmet ve nimeti geniş olandır ve O her şeyi bilir. Yahudi, Hristiyan ve müşrikler Allah çocuk edindi dediler ve kafir oldular. Haşa! O bundan uzak ve yücedir. Doğrusu göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. O, göklerin ve yerin örneksiz yaratanıdır. O, bir işin olmasını isterse ona sadece ol der, o da hemen oluverir. Ehli kitap ve müşriklerden bir takım bilgi yoksunları, Allah, senin peygamberliğin hakkında bizimle konuşmalı ya da bize bir ayet, mucize gelmeli değil miydi? Dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Nasıl da kalpleri birbirine benzeşti. Biz kesin inanan kimseler için ayetleri apaçık gösterdik. Ey Muhammed! Doğrusu biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak Hak Kur'an ile gönderdik. Cehennemliklerden sen sorumlu değilsin. Sen onların milletlerine, dinlerine uyuncaya kadar Yahudi ve Hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaktır. Resulüm, onlara de ki, Allah'ın hidayeti olan İslam, doğru yolun ta kendisidir. Sana gelen bunca ilimden, Kur'an'dan sonra
eğer onların arzu ve hevesleri

0: emirlerine uyarsan, artık senin için Allah'tan yana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden, onu, Kur'an'ı hakkıyla okuyanlar var ya, işte onlar, ona gerçekten iman edenlerdir. Kim de onu inkar ederse, işte dünya ve ahirette en büyük zarara uğrayanlar onlardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi vaktiyle alemlere üstün tuttuğumu hatırlayın. Öyle bir günden sakınıp korkun ki, o gün hiç kimse, kimseden yana bir şey ödeyemez. Azaptan kurtulması karşılığında kimseden fidye kabul olunmaz. Hiç kimseye şefaat, iltimas, kayırma da fayda vermez ve onlara yardım da edilmez. Hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle, emirlerle sınamış, o da onları hakkıyla yerine getirmişti. Allah da ona, ben seni insanlara imam, önder yapacağım buyurdu. İbrahim de, soyumdan da önderler yap ya Rabbi dedi. O da, benim ahdim, nübüvvet sözüm onların içinden zalim olanlara erişmez, onları içermez buyurdu. Biz beyti, Kâbe'yi insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla Kâbe'yi tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani o vakit İbrahim demişti ki, ya Rabbi, burasını emniyetli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli mahsullerle rızıklandır. Cenab-ı Hak buyurdu ki, kafir olanı dahi yaşadığı müddetçe biraz faydalandırır, sonra onu nankörlüğü sebebiyle cehennem azabına uğratırım. Varacağı yerde ne kötüdür. Hani İbrahim, Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz! Bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tevbemizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları şirkten ve kötülükten arındıracak bir peygamber gönder. Şüphesiz sen aziz ve hakim, hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyen ahmaklardan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat biz onu dünyada peygamberlik için seçtik. O ahirette de şüphesiz iyilerdendir. Rabbi ona hakka teslim ol buyurduğunda o da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim de bunu oğullarına tavsiye etti. Torunu Yakup da öyle yaptı ve ey oğullarım, şüphe yok ki Allah size dini İslam'ı seçti. Bundan böyle sizler ancak Müslümanlar olarak yaşayıp can verin dedi. Ey Yahudiler, yoksa Yakub'a ölüm geldiği zaman siz orada mı bulunuyordunuz? O zaman Yakup oğullarına, benden sonra neye ibadet edeceksiniz diye sormuş. Onlar da, senin ilahın, babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan bir tek ilah, Allah'a ibadet ederiz. Ve biz yalnız ona teslim olanlarız demişlerdi. İşte onlar İbrahim ve Yakup oğulları böyle bir ümmetti. Gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz. Onlar da Yahudiydi diyerek bir çıkar paya sağlamayınız. Bir de Yahudiler Müslümanlara Yahudi olun, Hristiyanlarsa Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Onlara de ki, hayır, biz küfür ve şirkten uzak kalıp bir tek Allah'a yönelen İbrahim'in Hanif dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey müminler! Onlara deyin ki, biz Allah'a ve bize indirilene, Kur'an-ı Kerim'e, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlere, diğer peygamberlere, Rableri tarafından verilen kitap ve sayfalara iman ettik. Biz onların hiçbiri arasında inanç yönünden asla ayrım yapmayız. Biz ancak ona teslim olan Müslümanlarız. Eğer o Yahudi ve Hristiyanlar da sizin iman ettiğiniz gibi bütün esaslara iman ederlerse muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse mutlaka onlar size karşı ayrılıkçılık ve düşmanlık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O hakkıyla işitendir, bilendir. De ki, biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz. Onlara de ki, Allah hem bizim Rabbimiz hem sizin Rabbiniz olduğu halde siz onun hakkında bizimle münakaşa mı ediyorsunuz? Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz sizedir. Biz ona tam bir samimiyetle bağlıyız. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onun torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından bilinen ve bildirilen bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. İşte onlar böyle bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 1'i dinlediniz.

İslam dini, zamanın değerlendirilmesinde, günün planlanmasına verdiği önem nedeniyle Müslümanların günlük, haftalık ve yıllık ibadetlerini belirli bir intizam altına almış ve bu şekilde kişinin hayatını en verimli şekilde geçirmesini hedeflemiştir. Bunu kolaylaştırmak ve belli bir düzene koymak üzere Müslümanların ibadetlerini ayın seyrine dayalı bir nizam içerisinde yapmalarına yönlendirici muhtelif ayetlerle dikkatleri göklere çekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de gökler, yıldızlar, ay, güneş vesaireye dair olan ifadeler Müslümanların astronomiye alaka duymasını sağlamıştır. Gerek ibadet vakitlerinin belirlenmesi için takvim çalışmaları, gerekse kıble yönünün bulunması için yapılan yön tayini çalışmaları ve astronomi araştırmaları İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren hız kazanmıştır. İslamiyet'ten önce kullandıkları kameri takvime alışık olan Müslümanlar, kısa sürede farklı coğrafi bölgelere yayılmışlar ve buralarda güneşe dayalı yeni takvimleri tanımışlardır. Güneşe dayalı bu takvimlerin bazıları, İslam tarihi boyunca tarım işleri ve devlete ait bazı idari meselelerle ilgili olarak bugüne değin kullanıla gelmiştir. Müslümanlar arasında sosyal ve dini hayatı düzenleyen bir unsur olan hicri takvime duyulan ilgi, Müslüman astronomların başlıca meşgalesidir ve Celali takviminin hazırlanmasına kadar devam etmiştir. Selçuklu astronomları tarafından hazırlanan Celali takvimi, çok geniş bir alanda kullanılmış mükemmel bir güneş takvimidir. Hicri takvim. İslam dünyasında kullanılan hicri kameri takvim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle başlatılır ve miladi takvimden farklı olarak ayın dünya etrafındaki dönüşüne göre tanımlanır. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu aylar sırasıyla şu şekildedir: Muharrem, Safer, Rebiyü'l-Evvel, Rebiyü'l-Ahir, Cemaziyel-Evvel, Cemaziyel-Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Bir yılı 354 gün olan hicri takvim güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir. Bu eksiklik sebebiyle miladi takvim, hicri takvime göre 33 senede bir sene geri kalır. Dolayısıyla aylar güneş yılına göre kaydığı için Müslümanlar Ramazan orucunu daima aynı mevsimde değil, her mevsime gelecek şekilde değişik günlerde tutarlar. Bu durum hicri takvimi kullanan Müslüman devletlerin ayrıca güneş takvimini de kullanmaları ihtiyacını ortaya çıkarmakta. Bundan dolayı da astronomlar tarafından hazırlanan bazı takvimlerde hicri takvimin günleri yanında miladi takvimin günlerinin de yazıldığı görülmektedir. Kur'an-ı Kerim mesajının tamamı ay takvimi esasına göre inmiştir. Her biri zaman mefhumuna dayalı olan İslami kavramlar ay takvimine göre düzenlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde geçtiği için şer'i bakımdan büyük bir açıklıkla, kesinlikle ifade edilmiş olduğuna göre bir sene 12 aydan meydana gelir ve senenin 4 ayı haram aylardır. Yani çok mübarek, muhterem ve hürmetine riayet edilmesi gereken aylardır. Bu 4 haram ayın 3 tanesi peş peşedir: Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları. Zilkade ile Zilhicce eski senenin son 2 ayı ve Muharrem de yeni başlayan senenin 1. ayıdır. Hac mevsimi bu aylarla başlamaktadır. Bu nedenle bu aylarda savaş, kavga, yol kesme vesaire gibi şeylerden Araplar son derece sakınırlardı, yapmazlardı. Aralarında kan davası olsa, husumet olsa bile hasmını görmezlikten gelirlerdi.

0: Cüz 1.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه